0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.''

0: جاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
0: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
1: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
0: وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: أخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.

0: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
1: Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun.
0: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Onlara bir musibet geldiğinde, şüphesiz biz Allah'ın kuluyuz ve mutlaka ona döneceğiz derler.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

0: هم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.

0: أنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
1: Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

0: innehu te'budun.
1: Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Rahim.
1: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: Eyyâmen me'dûdâ

0: خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
0: Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
1: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum.

0: الناس لعلهم يتقون.
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.

Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.

0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
1: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَاِنْ اُحْسِنُوا

0: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: El Haccu eş

Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun.

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

0: Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

haç ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Onlardan bazıları da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.

Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.

0: في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.

Muhammed, İsrailoğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Kutibe

0: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Ey Muhammed! Sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: الآخرة.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

0: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

0: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: معروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: المعروف حقا على المحسنين.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.
0: فإن

Eğer korkarsanız yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
0: Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.''

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et."

Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir.

0: Muhammed, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Özel FM 103.2. Allah.

الله يا جبار يا الله يا متكبر.

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

az söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Kevser FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme.
Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim.
katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla,
bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan,

rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır.
İvanımı

0: Derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
2: 103.2. Şimdi dua zamanı.
1: ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك وشكرك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وإن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan, keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

İnsan tabiatının doğuştan ihtiyaç duyduğu şeylerin başında evlilik gelmektedir. İnsan tabiatında var olan cinsel istek ve arzu aynı şekilde hayvanlarda da mevcuttur. Bu bakımdan hayvanlardan farklı özelliğe sahip olan insan bu olgu karşısında farklı davranmak zorundadır. Bu da evlenmek suretiyle yerine getirilmiş olur. Evliliğin amacı yalnız cinsel ihtiyaçların yerine getirilmesi değildir elbet. Neslin devamını sağlamak, onları iyi yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir yaşama hazırlamak evliliğin en önemli amaçları arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de evlilik birliğine hududullah, Allah'ın tayin ettiği sınırlar denilmektedir. Evlilik sadece iki insan arasında gerçekleşen bir hadise değildir. O, aynı zamanda ailenin temelini teşkil eder. Aile ise cemiyetin ana direğidir. Evliliğin bu önemli beşeri ve hukuki yönünden başka bir de ilahi ve dini tarafı vardır. Onun saadet ve huzurla devamı için gereken şartlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır. Evliliği devam ettirmek bu sınırları korumakla olur.

İnsana verilen fıtratın düzenlenmesini sağlamak ve hayvani özelliklerden kurtulmak için evliliğin gerekli olduğunu belirttikten sonra İslam'ın evliliği teşvik etmesinin hikmetini öğrenelim. Kur'an'da evliliğin teşvik edildiğini şu ayetlerde görüyoruz. Nur suresinde içinizden bekarları ve köle ve cariyelerinizden iyileri evlendirin. Eğer yoksulsalar Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah'ın mülkü geniştir. O her şeyi bilendir buyurulurken Furkan suresinde de ve Rabbimiz bize gözler sevinci, gönüller açan eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi senin azabından korunanlara önder yap derler duası hatırlatılmaktadır. İnsanın mutluluğunun evliliğin huzur ve sevgi dolu dünyasında saklı olduğunu anlatan ayet Rum suresinde, onun ayetlerinden biri de size kendi nefislerinizden kendileriyle sükun bulacağınız eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet koymasıdır şeklinde nazil olurken, Nahl suresindeki bir başka ayeti kerimede ise Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar yarattı ve sizi güzel ve helal rızıklarla besledi buyurularak insan fıtratını düzene sokan ve koruyan ifadelere rastlanmaktadır. Evlilik konusu üzerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de önemli durmuş ve kimin evlenmek için hali vakti maddi manevi durumu yerinde olur, bununla beraber evlenmezse o benden değildir demiş. Bir başka hadiste ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin Allah'tan korkup kötülüklerden sakındıktan sonra saliha bir eşten daha hayırlı bir şeyden yararlanmamıştır buyurmuşlardır. Bütün bu naslardan anlaşılıyor ki İslam'da evlenmek insanın fıtratını ilgilendiren, insana büyük sorumluluklar yükleyen ve kurulması gerekli olan bir müessesedir.

Profesör Doktor Abdullah Nasih Ulvan evliliği 3 yönden ele alıp incelemiştir. A. Evlilik insanda fıtri bir duygudur demiş. B. Evlilik toplumsal bir maslahattır, toplumu düzen ve huzura kavuşturur ifadesini kullanmış. Ve de C. Evlilik bir seçme, beğenme ve ihtiyara, yani isteğe bağlı bir konudur tespitinde bulunmuştur. İslam düşüncesinde evliliğin bir hedefinin de neslin devamını sağlamak olduğunu anladık. Müslümanlar evlenerek çoğalmak ve İslam'ı bütün yeryüzüne hakim kılmak için mücadele etmenin zaruretine inanır. Evlenmeyerek tek başına yaşamayı tercih etmek ve böylece daha verimli İslami hizmetler yapılabileceğine inananlar yanılmaktadırlar. Evlenmek insanı ibadetlerden alıkoyar, çeşitli meşguliyetler çıkarır düşüncesinde olanları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarmış ve bir gün peygamberin hanımlarının yanına gelen 3 sahabi onun ibadetleri hakkında sorular sordular. Peygamberin hanımları onun ibadet şekillerini anlattılar. Bu ibadetleri az bulan sahabiler peygamberin yanında biz neyiz ki dediler. Peygamberin geçmişteki ve gelecekteki günahlarını Allah affetmiştir. Sonra bunlardan birisi şöyle dedi: ben yaşadığım sürece her gece namaz kılacağım. Diğeri, ben de hayatım boyunca iftar etmeyip oruç tutacağım dedi. Üçüncü sahabi de, ben de kadınlardan uzak duracağım ve hiçbir zaman evlenmeyeceğim ifadesini kullandı. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyup onların yanına gelerek, sizler böyle böyle diyorsunuz öyle mi? Bana bakın, yemin ederim ki içinizden Allah'tan en fazla korkan ve ona karşı gelmekten en fazla korunan benim. Hal böyleyken bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum. Namaz kılıyorum, uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Eğer bir kimse benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir buyurdular. Peygamberimizin sözlerinden de anlıyoruz ki evlilik insanın ibadet etmesine engel değildir. Zaten Cenab-ı Allah insanın kaldıramayacağı yükü ona yüklememiştir. Bu bakımdan evlilik de insanın tabiatında olduğuna göre bunun en uygun bir şekilde yerine getirilmesi ve hayırlı evlatlar yetiştirerek ilahi hikmetin gereklerini yerine getirmek zorunludur.

0: İnsan yaratılışı itibarıyla sorumlu bir varlıktır. Dünyaya geliş amacı yalnız yemek, içmek, gezmek değildir. Onu diğer canlılardan ayıran belirgin özellikler vardır. Düşünmek, planlamak, insanlara yararlı olmak gibi özellikler insana aittir. Bu bakımdan evlilik, insanın hayatına önemli bir sorumluluk duygusu yükler. Karşılıklı sevgi ve şefkat temelinde gerçekleşen evlilik, eşler arasında huzurlu bir yaşamın şartıdır. Evlilikte karşılıklı sevgi ve saygı olmasa, eşler birbirinin hak ve hukuklarına riayet etmezse, o evlilik sağlıksız bir evlilik olur. Cenab-ı Hak, eşlerin karşılıklı sevgi ve merhamet kaynağı olarak evliliği sürdürmeleri gerektiğini Rum suresinde, onun ayetlerinden biri de size kendi nefislerinizden kendileriyle sükun bulacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır buyurarak aktarmaktadır. Nitekim evlilikte eşler karşılıklı olarak sorumluluk bilinci taşımalıdır. Bütün gün dışarıda geçimini sağlamak için çalışan bir erkeğin evine gelirken mutlu bir şekilde karşılanması eşinin görevleri arasındadır. Onun yorgunluğunu giderecek en önemli şey evinde sıcak bir iklimin olmasıdır. Erkek dışarıda çalışırken kadın ev işlerini, çocukların eğitimini gerçekleştirmektedir. Böylece erkek de kadın da kendi sorumluluk alanlarında faaliyet göstermektedirler. Her iki kesimin de işi ağır olduğundan aile içindeki münasebetlerinde birbirlerine yardımcı olmak, aralarında ufak tefek sorunlar olsa bile bunları büyütmemek karşılıklı anlayışa bağlıdır. Cenab-ı Hak, insanların ortak sorumluluklar üstlenmesi, iyilikte ve hayırda yardımlaşmaları, birbirlerinin hukuklarını gözetmede kendisinden korkulması gerektiğini bildirmektedir. Yüce Mevlamız Nisa suresinde, ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir buyurmaktadır. Ayrıca evlilikte hak ve hukukun teminat altına alınması gerektiğini bu ayet veciz bir şekilde gözler önüne sermektedir. Nisa suresinde Mevlamız, bir eşin yerine başka bir eş almak istediğiniz takdirde onlardan birine evvelki eşinize kantarlarca mal vermiş olsanız dahi verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de evlilik ilişkilerinde kadınların herhangi bir zarara uğratılmaması için yeterince durulmuştur. Kadının hürriyetine, şerefine zarar verilmesi ya da zayıflığı dolayısıyla malının har vurulup harman savrulacak bir şekilde elinden alınması önlenmiştir. Ayrıca evlilikte çocukların eğitimine de büyük önem verilmelidir. Eşler arasındaki sorumlulukların başında bu husus gelmektedir. Çocuğun İslam fıtratına uygun yetiştirilip topluma faydalı birer fert olarak takdim edilmesi her anne babanın görevi olmalıdır. Çocukların kötü arkadaş edinmemeleri, başıboş olarak sokaklara salınmamaları hususundaki gerekli tedbirleri almak anne ve babaların görevidir. Çocukların terbiyesinde anne ve babanın görevi oldukça büyüktür. Ayet-i Kerime sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu göstermektedir. Tahrim suresinde Yüce Mevlamız konuyla ilgili olarak, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır buyurmuştur. Aile içi eğitim ve terbiye konuları üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de önemli durmuştur. Çocukların İslami ahlaka göre yetiştirilmeleri hususunda, çocuklarınıza edep ve terbiye verin, onların edep ve terbiyesini güzelleştirin buyurmuş. Ayrıca kişi ailesi içinde çobandır, koruyup güttüğünden sorumludur. Kadın da kocasının evinde koruyucu çobandır ve koruyup güttüğü şeylerden sorumludur ihtarında bulunmuştur. Yüce Mevla'dan evliliklerin huzurlu geçmesini ve hanelere bereket vermesini niyaz ediyoruz. Kabul buyurur inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
9: Taşdelen binbir çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar. La, la, la.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Medine dönemi 2. bölüm 24. Hendek Savaşı ile Hudeybiye arasında yaşanan olaylar. İslam devleti ve İslam tarihindeki etkileri. Hendek Savaşı'nın ardından Ahzab orduları dağılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık onlara biz saldıracağız, onlar bize saldıramayacak buyurdu. Bu durum yeni kurulan İslam devleti için İslam tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Müslümanlar geçen yıllar boyunca Kureyş'e karşı bir savunma savaşı içindeydiler ve hayatta kalabilmek için savunma savaşı yürütüyorlardı. Şimdi ise roller değişmişti. Hayatta kalabilme savaşı verecek olan artık Kureyş'ti. Savunmada kalacak olan Kureyş'ti. Bedir'de Müslümanlara saldıranlar Kureyş'ti. Uhud'da saldıranlar Kureyş'ti. Hendek'te saldıranlar Kureyş'ti. Ki bu onların son girişimi oldu. Bu onların kalplerinde bir değişiklik olması nedeniyle ya da artık Müslümanlara karşı bir şekilde daha anlayışlı olduklarından ötürü değildi. Bunun nedeni tamamen bitap düşmelerinden dolayı bu savaşı daha fazla sürdüremeyecek olmaları sebebiyleydi. Müslümanlar sabır ve sebatta onları alt etmişti. Müşrikler Müslümanlara yetişemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan itibaren bir yıl buyurmuştur ki bunu Hudeybiye'den bahsederken göreceğiz. Vahlar olsun Kureyş'e, savaş onları bitap düşürdü buyurmuştur. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin son ayetinde şöyle buyurur. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. İspiru sabredin demektir. Sabiru ise Arapçada kelimenin kalıbını inceleyen sarf ilmindeki gördüğünüz üzere ispiru ve sabiru diyor. İspiru ve sabiru aynı kökten gelir ki o kökte sabrıdır. İspiru sabret manasında emir kipindedir. Peki sabiru nedir? Sabiru mufaale veznindendir. Yani iki taraf arasındaki sabırdır. Mesela Arapçada musaere, mudarebe, mukatele gibi fiiller birey tarafından yapılmazlar, iki taraf arasındadır. Bu nedenle sanki Allah bize sabırlı olmanıza karşın düşmanınız sizden daha sabırlı olursa ne olacak der gibidir. Sabırda onları alt etmek, geçmek zorundasınız. Yani bu ayette Allah'tan gelen iki emir var. Bunlardan biri sabırlı olmak ve diğeri de düşmanı sabırda geçmektir. İspiru ve sabiru. İşte Müslümanların yaptığı buydu ve şimdi sonuç elde edilmişti. Bedir, Uhud ve Hendek'ten sonra şimdi artık savunmada kalacak olan Kureyş'ti. Çünkü Müslümanlar onları yıpratmıştı, onları yormuştu ve Resulullah diyordu ki artık biz onlara gaza edeceğiz. Onlar bize gaza edemeyecekler. Onlara biz saldıracağız. Onlar bize saldıramayacak. Ebu Süfyan bir daha asla Medine'yi işgal etmek için bir ordu teşkil edemedi. Tıpkı Kureyşli ehli ve takipçileri gibi gücünün yettiğinin son noktasında elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu onların muvaffak olduğu en son noktaydı. Hendek'te 10 bin kişilik bir ordu. Nihayeti ise rüzgar ve Allah Azze ve Celle'nin askerleri gibi mucizevi bazı olayların vuku bulması nedeniyle başarısızlık oldu. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Müddessir Suresi 31. Kendi ordularını sadece Allah Azze ve Celle bilir. Allah'ın ordularını biz bilmeyiz. Herhangi bir şey Allah'ın askeri olabilir. Bazen bir lütuf, bazen de bir sebep Allah'ın askeri olabilir.
1: Örneğin suyun Allah'ın askeri olması gibi ki su Firavun'u öldürmüştü. Nemrud'u bir sivrisinek öldürdü. Arz Karun'u yuttu. Rüzgar da Allah'ın askeridir. Nice kavimleri helak etti. Yıldırımlar, kısacası bu evrendeki herhangi bir şey Allah'ın askeri olabilir. Etrafımızda bulunan Allah'ın askerlerini bilemeyiz. Müslümanların varlıklarını ve üstlerini savundukları zor evreyi geride bırakması. Müslümanlar bununla sırf varlıklarını korudukları ve üstlerine tutundukları zor evreyi geride bıraktı. Her ne kadar İslam devletinin kuruluşunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiyle olduğunu söylesek de, o günler oldukça zor günlerdi. Medine'deki ilk yıllar korku yıllarıydı, saklanma yıllarıydı, emniyetin olmadığı yıllardı. Onun gelişmiş güçlü bir İslam devleti olduğunu düşünmemeliyiz. Çünkü çok zor bir durumdaydı. Bir yandan Kureyş, diğer yandan Yahudiler, üçüncü bir taraftan Bedeviler. Müslümanlar için çok zor zamanlardı. Sahabe, silahlarımız yanımızda uyurduk der. Emniyet hissetmiyorduk. Yani bu ilk beş yıl çok zordu. Fakat Müslümanlar gücü bekleyip ele aldılar. Allah Azze ve Celle yolunda sabrettiler. Müslümanlar şimdi artık yeni yerleri fethetmek üzere harekete geçecekti. Sonraki beş yıl yayılma yılları savunma cihadından saldırı cihadına bir adım olacak. Değerli kardeşler ve bacılar, sonraki bu beş yılda İslam'ın hızlı bir şekilde büyüyüşünü ve bazı önemli olayların vuku buluşunu göreceğiz. Kilit olaylardan bahsedeceğiz inşallahu teala. Allah Azze ve Celle'den siretin geriye kalan beş yılını da işleyebilme muvaffakiyeti ve bunu bize faydalı kılmasını niyaz ederiz. Allah Azze ve Celle'den bize faydalı ilim vermesini dileriz. Allah'ım, senden fayda veren ilim ister ve fayda vermeyen ilimden de sana sığınırız. Amin. O dönemki kilit olaylar, hicretin 6. yılındaki Hudeybiye Barış Anlaşması, hicretin 7. yılındaki Hayber Savaşı, Mute Savaşı, Mekke'nin fethi, 8. yıldaki Huneyn ve Taif Savaşı, sonrasında da Tebük Savaşı ve 9. yıldaki Veda Haccı, nihayetinde de tüm bunların hepsinin en büyüğü olan hadise, İslam ümmetinin başına gelen en büyük acı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı olacaktır. Bunların arasında diğer muhtelif küçük olayları da ele alacağız. Evs ve Hazreç arasındaki yarış. Evs'in Kab bin Eşref'e suikast düzenlemesi. Hicretin 5. yılında Hendek ve Hudeybiye arasında vuku bulan bazı hadiselerle başlayacağız. Önceki konularda Kab bin Eşref suikastinden bahsetmiş ve Kab bin Eşref'in Yahudi bir lider, zengin bir adam olduğunu, Hicaz ehli arasında önemli bir konumu bulunduğunu, çok belagatlı bir şair olduğunu, şiirlerini de ki cahiliye devrinde şiirinin öneminden, onun o günlerde medya görevi gördüğünden bahsederek, Müslümanlara hakaret ve Resulullah'a karşı konuşmak için kullandığını söylemiştik. Birisi Arabistan'daki cahiliyenin tarihini okuyacak olsa, belirli bir dönemde bir kabilenin şiirle yerin dibine sokulabildiğini, namının yerle bir edilebildiğini görecektir. Tıpkı bugünkü belgeseller ya da büyük bir gazetede çıkan bir yazı gibi. Hatta şiirin etkisi muhtemelen bundan bile daha büyüktü. Kab bin Eşref'in yaptığı şeylerden biri de Müslüman kadınlar hakkında konuşmaktı. O zamanki Müslümanlar, ki bu her dönem Müslümanların durumu olmuştur, Müslüman kadınların hakları için ayaklanır ve Müslüman kadınları korurdu. Bunun böyle olduğunu gösteren tarihten nice kıssalar biliriz. Örneğin, Medine'deki Beni Kaynuka Yahudi kabilesine karşı olan savaş, Müslüman bir kadına onun elbisesini açarak saldırmaları nedeniyle olmuştu. Ayrıca Abbasi Devleti'nin Müslüman halifesi Mutasım'ın ne yaptığını biliriz. Müslüman bir kadın Romalıların saldırması üzerine "Yetiş ey Mutasım!" diye bağırınca o da kadını savunmak için tüm bir orduyu harekete geçirdi. Kısacası Kab bin Eşref Müslüman kadınlar aleyhine konuşuyordu. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in eşi Ümmü Fazl hakkında konuşmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni Kab bin Eşref'ten kim kurtaracak? Çünkü o Allah'a ve Resulüne eziyet etmiştir." buyurdu. Bu özel görev için kabilenin diğer bazı mensuplarıyla birlikte Muhammed bin Mesleme gönüllü oldu. Hangi kabileydi bu? Evs kabilesi. Yani Kab bin Eşref'i öldüren Evs'ti. İbni Kesir'in naklettiği bir rivayette Ensardan birinin torununun söylediği gibi Evs ve Hazreç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yarışan iki at gibiydiler. Bu kabilelerden biri her ne zaman Resulullah'ın hizmetinde bir şey yapsa, diğer kabile de bundan sadece onların istifade etmesini istemez, benzer bir şey yapmaya çalışırdı. Subhanallah! Onlarda bir yarış ruhu olduğunu görüyoruz. Fakat bu yarış bizim şimdilerde gördüğümüz, Batı'nın önayak olduğu hayat tarzıyla materyal ve maddeci kapitalist dünyadaki gibi dünyalık değildi. Dünyalık olarak kim daha başarılı olacak diye değildi. Kim daha fazla para kazanacak diye değildi. Kimin daha yüksek bir mevkii olacak diye de değildi. Biliyorsunuz ki bugün Batı'daki geçerli görüş ve Batı'nın bugün dünyaya sunmuş olduğu yarış kulvarı maddeci temele dayanıyor ve İslami açıdan hiçbir değer taşımıyor. Çünkü Batı'daki başarı ölçüsü tamamen materyalist kavramlarla tanımlanıyor. İslam'daki başarı ise Allah'a ne kadar yakın olduğunla ölçülür. Kısacası bir kişi dünyada hiç tanınmıyor olabilir, çok fakir olabilir ama yine de çok başarılı olabilir. Çünkü o Allah'a yakın olmuştur. İşte bunun en mükemmel örneklerinden biri Uveys el-Karni, Veysel Karani'dir. Uveys el-Karni rahmetullah. Uveys el-Karni meçhul birisiydi. İnsanlar onu tanımazdı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Uveys el-Karni'nin kabilesinden ki onun kabilesinin adı Murat'tı ve Yemen'den bir kabileydi, bir heyet geldiğinde onlara Uveys el-Karni'den sorunca onların Uveys'ten bahsedişleri, müminlerin emirinin, halifenin neden böylesi sıradan biri hakkında sorduğu şaşkınlığıyla ve onun kim olduğunu düşünmeleriyle olurdu. Uveys el-Karni kimdi? Akrabaları ve onunla beraber yaşayan çevresi hariç kimse onu tanımıyordu. Onu basit, normal bir insan olarak görüyorlardı. Bir İslam ordusunun komutanı değildi. Bir cemaatin emiri değildi. Ünlü bir alim ya da imam da değildi. Sadece sıradan bir insandı işte. Fakat onun kalbinde onu özel kılan bir şey vardı. Hakikat şu ki o öylesine özel biriydi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye şöyle demişti. Yemen'den Murat kabilesinden bir heyet geldiğinde onların içinde adı Uveys el-Karni olan bir adam bulunacak. Eğer onu görürseniz ondan sizin için Allah'tan bağışlanmanızı dilemesini isteyin. Bu adam öylesine özel biriydi ki ondan dua istemek icap ediyordu. O salihlerden biriydi. Allah'ın evliyasından biriydi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü kime söylüyordu? Ebeden yaşamış en hayırlı nesil sahabeye söylüyordu. Uveys el-Karni sahabi değil, tabiindi. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hiç görmedi. O Resulullah'ın yanına hicret etmek istedi fakat annesi yalnız ve hasta olduğu için geride onunla birlikte kaldı. Bu yüzden de Resulullah vefat etti de onunla görüşme imkanı bulamadı. Fakat Resulullah onu tanıyordu ve ondan söz etmişti. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Uveys el-Karni ile görüşünce ona Allah'tan benim için bağışlanma dile demiştir. Hazreç'in Ebu Rafi'ye suikast düzenlemesi. Yarışa dönecek olursak, Evs ve Hazreç birbirleriyle yarışıyorlardı. Yarışları ne üzereydi? Ahiret içindi. Resulullah'a kim daha iyi hizmet edecek diyeydi. Bu bağlamda Evs'in Resulullah'a hakaret eden Kab bin Eşref'i öldürme şerefine erişmesinden dolayı Hazreç de bundan geri kalmak istemiyordu. Benzer bir şeyler yapmak istiyorlardı. Bir toplantı düzenlediler ve konuyu aralarında tartıştılar. Ebu Rafi'nin ismini gündeme aldılar. O, kendisine böylesi bir operasyon düzenlenmesi için yerinde bir adaydı. Bu fikri Resulullah'a sundular da Resulullah da onayladı. Bu özel operasyon ekibini yönetmek üzere Hazreçli olan Abdullah bin Atik görevlendirildi. Ve Hayber bölgesine sızmak için yola koyuldular. Bu, Hayber Savaşı'ndan önceydi ve Hayber, Yahudilerin müstahkem mevkileriydi. Yine de sahabenin cesareti onları Hayber'in derinliklerine dalmaya yönlendirmişti. Ebu Rafi kalesinde yaşardı. Normal bir evde yaşamıyordu. Bir sarayda yaşıyordu ve orası bir kaleydi. Yürüyüp Ebu Rafi'nin kalesinin kapılarına vardılar. Peki içeriye nasıl gireceklerdi? Abdullah bin Atik, Yahudilere bir oyun oynadı. Bir rivayetteki bununla ilgili Sahih-i Buhari'de iki rivayet vardır. Denilir ki bu Yahudiler bir eşek kaybetmişlerdi. Bu yüzden bir takım kimseler gidip bu eşeği yakalasınlar diye kapıyı açmışlardı. Abdullah bin Atik duvarın yanında durdu ve ardından yere oturdu. Sonra da def-i hacet ediyormuş gibi kendisini örttü. O günlerde onların meskenleri içerisinde tuvaletleri yoktu. Dışarıya gider, evlerinden uzaklaşır ve def-i hacet ederlerdi. Onun def-i hacet için kaleden çıktığını düşündüler, bu yüzden içeri girdiklerinde, "Ey Abdullah, ey Allah'ın kulu, girmek istiyorsan işte vaktidir," dediler. O da normal bir şekilde yürüdü. Onlara oynadığı oyun işe yaramıştı. Diğer tüm arkadaşları dışarıdayken şimdi o kalenin içine girmişti. Onlara dışarıda kendisini beklemelerini söyledi. Evet, içerideydi. Bir eşek ahırında saklanıp kapı görevlisini gözetliyordu. Ve anahtarları nereye sakladığını görmeye muvaffak oldu. Bir rivayette anahtarların tahtadan bir kanca üzerinde asılı olduğu, diğer bir rivayette ise duvardaki bir oyukta olduğu söylenir. Abdullah bin Atik adamlarının Ebu Rafi ile akşam yemeği yemeye gittiğini söyler. Böylece o da adamların hepsi gidene ve ışıklar sönünceye kadar saklanmaya devam etti. Çok karanlık bir geceydi. Abdullah bin Atik gidip anahtarları aldı. Subhanallah. Kalenin tüm anahtarları bir aradaydı. Kalenin kapılarının anahtarları ve Ebu Rafi'nin sarayının anahtarlarının hepsi oradaydı. Artık anahtarlar eline geçmişti. Şimdi kapıları açabilir ve ardından içeriden kilitleyebilirdi. Böylece biri Ebu Rafi'ye yardım etmeye gelecek olsa kapının kapalı olduğunu ve anahtarların da yerinde olmadığını görecekti. Tüm kapıları açtı ve onları kilitledi. Bu iki tarafı da keskin bir kılıçtı. Hem insanları gelip ona yardım etmekten alıkoyacaktı, fakat aynı zamanda hem de Abdullah bin Atik'in kaçmasını da engelleyecekti. Ama Abdullah bin Atik yine de Ebu Rafi'nin kalesinin iç odalarına girinceye kadar bunu yapmaya devam etti. Ebu Rafi'nin olduğu odaya girmişti. Ebu Rafi uyuyor ve ışıklar da sönüktü. Güzel. Peki onun yerini nasıl saptayacaktı? Hiçbir şey göremiyordu. Abdullah bin Atik ne yaptı? Sadece seslendi. Ebu Rafi dedi. Böyle bir şey yapmak gerçekten büyük bir cesaret ister. Böylesi bir durumda birine seslenmek ürkütücü bir şey. Ama diğer taraftan da Ebu Rafi için kendi yatak odasındaki bir adamın ona sesleniyor olması daha ürkütücüydü. Abdullah bin Atik, Ebu Rafi diye sesleniyordu. Ebu Rafi kalktı ve sen de kimsin dedi. Abdullah bin Atik der ki, böyle olunca ben de sesin geldiği yere kılıcımı sapladım. Hiçbir şey göremiyordu. Sadece ona seslendi ve böyle yapmasının nedeni adamın konuşmasını sağlamaktı ki böylece sesin geldiği yeri saptasın ve ona saldırsın. Sesin geldiği yere kılıcını sapladı. Kendisi der ki, ondan bir şey elde edemedim. Vurduğum darbe sonuca ulaşamadı. Onu vurmuştu fakat yeterli tam bir vuruş olmamıştı. Böylesi bir durumda karışıklık olabileceği açıktır. Darbe adamı öldürmemişti. Ebu Rafi yardım için bağırdı, çığlık atıyordu. Peki Abdullah bin Atik ne yaptı? Abdullah bin Atik, yani maşallah, hemen orada çok güzel bir cevapla zekice davrandı. Ebu Rafi yardım isteyince Abdullah bin Atik geri geri çekildi ve ardından sesini değiştirerek tekrar geldi ve Ebu Rafi, ne ihtiyacın var dedi. Ebu Rafi de, anan ağlasın, burada bir adam var ve kılıcıyla bana darbe indirdi dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Atik sesin kaynağına tekrar tekrar vurdu. Ebu Rafi tekrar yardım istedi. Abdullah bin Atik de bir kez daha geri çekildi ve sesini değiştirerek yine gelip Ebu Rafi, ne ihtiyacın var dedi. O da, anan ağlasın, burada beni öldürmeye çalışan bir adam var dedi. Abdullah bin Atik bu sefer ona yaklaştım ve o sırtı üzere uzanmıştı. Zaten ona kılıçla iki defa vurmuştu. Sırtı üzere yatıyordu. Hala canlıydı. Bu sefer kılıcımı ta ki kemiğe gelip de onu çatlatana kadar karnına sapladım. Hangi kemikten bahsediyor dersiniz? Omuriliğine vurmuştu. Devamında kemiğin çatırdadığını duydum. Yani adam ölmüştü. Eğer omurilik kırılmışsa artık ölüm mutlak olmuş demektir. Daha sonra Abdullah bin Atik geri çekildim demektedir. İç odalar vardı. Ebu Rafi'nin yatak odası üst kattaydı ve oraya çıkılacak bir ahşap merdiven vardı. Abdullah bin Atik bu merdiven ya da basamaklardan aşağıya inişi için der ki, aşağı indim ve o kargaşa içinde bir basamak daha olduğu halde ben sonuncuya bastığımı zannediyordum. Bu yüzden düştü ve ayağını kırdı. Diyor ki, sonra arkadaşlarımın yanına vardım ve Ebu Rafi'yi öldürdüm dedim. Lakin Subhanallah, Abdullah bin Atik halen kesinlikle ölmüş olduğundan emin olmak istiyordu. Bu yüzden arkadaşlarına, siz dönün ve bu haberi Resulullah'a iletin. Ben burada kalıp ölüm ilanını duyuncaya kadar bekleyeceğim dedi. Ayağını kırmış olduğunu unutmayın. Geride kaldı ve Ebu Rafi'nin ölüm haberini duydu. İbn-i İshak'ın rivayetinde Abdullah bin Atik der ki, karısının Ebu Rafi'nin yanına gelip Yahudilerin ilahı yolunda feda oldu dediğini duydum. Bu söz üzerine Abdullah bin Atik'in şu sözlerine dikkat etmenizi istiyorum. Dedi ki, yemin ederim ki kulağıma bundan daha hoş gelecek bir söz hiç işitmedim. Bu söze tekrar döneceğiz. Ebu Rafi neden öldürülmüştü? İbni Hacer der ki, Ebu Rafi Resulullah'a eziyet ederdi ve onun aleyhinde yardımda bulunurdu. İbni İz, onun Resulullah'la savaşmaları için Gatafan'ı ve diğer müşrik Arapları parayla destekleyenlerden biri olduğunu söyler. Demek ki onun desteği, maddi desteğin yanı sıra aynı zamanda kelimelerle de sunulan bir destekti. Halid bin Süfyan suikasti. Bu süre zarfında vuku bulan diğer bir olay da Halid bin Süfyan bin Nebihel Huzeyli suikastidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bana Halid bin Süfyan'ın saldırmak için ordu topladığı bildirildi. O şu an Urene'dedir. Gidip onu öldürün. Halid bin Süfyan kavminin seçkin bir lideriydi. İnsanları harekete geçirebilen ve yoktan üretebilen karizmatik simalardan biri, başarılı bir liderdi. Huzeyl kabilesine mensuptu. Huzeyliler Hicaz bedevilerindendi ve belagatlı konuşmalarıyla meşhurdular. Arapların en iyi şairleri onlardı ve Mekke civarında yaşarlardı. Halid bin Süfyan, Resulullah'la savaşmaları için insanları seferber ediyordu. Burada insanların bir lidere ihtiyaç duydukları bir hal söz konusu ve o lider de Halid bin Süfyan olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ordusuyla savaşma gereği hissetmemiş, fakat bunun yerine düşmandan önce saldırarak Halid bin Süfyan'dan kurtulmak istiyordu. Çünkü bunu yaparsa nice kanların akmasının önüne geçmiş olacaktı. Eğer Halid bin Süfyan meydandan çekilirse Kureyş'in aksine Huzeyl onunla savaşmayacaktı. Kureyş'le olan savaş lidere bağlı değildi. Kureyşliler her halükarda savaşırlar. Liderlik konumunda Ebu Cehil varken savaştılar. O öldürüldükten sonra da savaşmaya devam ettiler. Hatta savaş Ebu Cehil öldürüldükten sonra daha da şiddetli oldu. Fakat Huzeyl'in durumuysa farklıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş liderlerini onlara suikast için özel bir operasyonla hedef aldığını asla göremeyiz. Fakat bunu bazı Yahudi liderlerine yapmıştır ve aynı şekilde Halid bin Süfyan'a da yaptı. Çünkü bu suikast diğer insanların ölümünü engelleyecekti. Daha geniş çaplı bir çarpışmanın ve başkaca harplerin önüne geçecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gidin ve Halid bin Süfyan'dan kurtulun," buyurdu. Abdullah bin Uneys, Halid bin Süfyan el-Huzeyli ile hayatı boyunca karşılaşmamıştı. Bu yüzden Resulullah'a, "Onu nasıl tanırım? Bana bir alamet ver," dedi. Resulullah da ona, "Onu görünce ürperirsin," buyurdu. Allahu alem, bu ürperiş Halid bin Süfyan'ın büyük görünüşünden dolayıydı ya da Abdullah bin Uneys onu tanısın diye o anlık özel bir alametti. Allah en iyisini bilir. Fakat her halükarda Halid bin Süfyan özel biriydi. Abdullah bin Uneys yola koyuldu. Yalnızdı, tek başına bir orduydu. İşte sahabenin sahip olduğu cesaret böyleydi ve Mekke yakınlarındaki Urene'ye, düşman topraklarının içlerine kadar gidecekti. Oraya vardı ve Halid bin Süfyan'ın adam topladığı ordugahın konaklama yerini buldu. Onu gördü ve Resulullah'ın alamet olarak zikrettiği bir ürperti hissetti. Abdullah bin Uneys, "Ben hayatımda hiç kimseden dolayı ürpermedim," demiştir. Bu, onun ilk defa böylesi bir ürperti hissedişiydi. İkindi namazının vaktiydi ve Abdullah bin Uneys der ki, "Benimle onun arasında beni namazımdan alıkoyacak bir çarpışma olmasından korktum. Bu çatışmanın zaman alması ve namaz kılamaması anlamında söylüyor. Peki ne yaptı?" "Namazını hedefine doğru yürürken kıldı. Rükû ve secdemi başımla yapıyordum. Ona doğru yürüdü ve selam verdi. Halid bin Süfyan, "Bu adam kimdir?" dedi. O da, "Ben senden haber almış ve falanca adam için kuvvet topladığını duymuş Araplardan bir adamım," dedi. Halid bin Süfyan, "Evet, yaptığım iş budur," dedi. Abdullah bin Uneys, "Sana tabi olmaya geldim," dedi. Ardından onun da arayı ısıtmak için bir sohbete koyuldu. Ve Halid bin Süfyan, Abdullah bin Uneys'ten yana rahat hissedince ve uygun zamanda gelip çatınca, Abdullah bin Uneys, Halid bin Süfyan'a bir darbe indirdi ve onu öldürdü. Yürüyüp gitti ve der ki, kadınları başına çökmüş haldeyken onun yanından ayrıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Uneys'i bu yüz felah bulsun diyerek selamladı. Abdullah bin Uneys de senin de yüzün felah bulsun ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah daha sonra onu evine götürdü ve bir asa verdi. Abdullah bin Uneys bir şey söylemeden yürüyüp gitti. Peki bu asa ne içindi? Resulullah neden ona bu asayı vermişti? Onunla ne yapacaktı? Abdullah bin Uneys sormaya cesaret edememişti. Görüyorsunuz ki onlar, sahabe, Resulullah'la muamelelerinde çok utangaçtılar. Bu yüzden de hiçbir şey söylemeden öylece çıkıp gitmişti. Asa, Resulullah'ın ona verdiği bir hediyeydi. Çevresindekiler, "Bu asa da nedir?" diye sordular. Abdullah bin Uneys, "Bunu bana Resulullah verdi," dedi. "Bunu sana neden verdi?" "Bilmiyorum," dedi. Onlar da, "Tekrar dön ve ona sor," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geri döndü ve "Bana bu asayı neden verdin ya Resulallah?" diye sordu. Buyurdu ki, "Bu benimle senin aranda hesap günü bir alamet olacak ve o gün çok az insanın dayanacağı bir şey olacaktır." Resulullah ona bu asayı hesap gününde kendisiyle arasında bir alamet olsun diye hediye olarak vermişti. Abdullah bin Uneys bu asayı kılıcına tutuşturdu. Kılıcıyla birlikte tuttu ve sonra da vasiyetinde bu asanın da kendisiyle beraber defnedilmesini istedi. Asa da kefeninin arasına konuldu ki, tekrar diriltildiği hesap gününde bu asayı alıp gitsin de, o zor günde kendisiyle Resulullah arasında bir alamet olsun. Zira o gün çok az kişinin dayanacak bir şeyi olacaktır. Bu rivayet İmam Ahmed'in müsnedinde yer alır. Namazın önemi. Bu kıssadan çıkarılacak mühim bir ders de, kardeşler ve bacılar, namazın önemidir. Abdullah bin Uneys'in Halid bin Süfyan'a doğru yürürken kaygısını taşıdığı şey ikindi namazıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ahir zaman alametlerinden söz edip, Deccal'den ve Deccal'in çıkacağı o günün bir yıl gibi olacağından bahsettiğinde, sahabenin kaygısını taşıyarak söylediği şey neydi? Bu fiziksel olarak nasıl mümkün olabilir sorusu mu? Bunun nasıl mümkün olduğuna dair bize astronomik bir izahat getirir misin miydi? Sizce ne dediler? O gün bize bir günlük 5 vakit namaz yeterli gelecek mi? Cevabıydı. Yani namazı düşünüyorlardı. Abdullah bin Uneys aklı karman çorman karışık bir haldeyken biraz önce söylediğimiz gibi bu adamı gördüğünde bedeni de ürpermişti. Fakat o öncelikle namaz, namaz, namaz diye düşündü. Namazını adama doğru yürürken kıldı. Kardeşler ve bacılar, namazı terkin hiçbir mazereti yoktur. Eğer paranız yoksa zekattan muafsınız. Hastaysanız oruçtan muafsınız. Ve bunun yerine fidye verebilirsiniz. Maddi imkanlara sahip değilseniz ya da hac yolu güvenli değilse hac etmek zorunda değilsiniz. Fakat bir Müslümanın namazdan muaf olduğu hiçbir koşul bulunmamaktadır. Savaş meydanında bile namaz kılmak zorundayız. Korku namazının fıkhı bize verilmiştir. Hakikat şu ki sahabe namaza öylesine önem verirdi ki Ömer İbnül Hattab, eğer bir Müslüman kasten bir tek vakit namazı terk etse küfre girmiştir derdi. Ulemanın daha sonra namazı terk eden kafir olmuş mudur, olmamış mıdır diye namazı terk edenin küfrünü tartıştıklarını biliyoruz. Bu konuda ne söylediklerini görmek isteyenler fıkıh kitaplarına bakabilir. İmam Ahmed'in görüşü bir kişinin namazı tembelliği nedeniyle terk etmesi halinde onun kafir olacağıdır. Bu konunun tartışılacağı uygun yer değil, fakat namaz önemli, hatta en önemli ibadettir. Bu yüzden namazımızı asla kaçırmamalıyız. Çalıştıkları işleri nedeniyle örneğin cuma namazını terk eden ya da bazı namazlarını terk eden Müslümanlara ise Allah Azze ve Celle'den korkun deriz. Abdullah bin Uneys'in şu içinde bulunduğu durum, sizin çalıştığınız işinizden daha mühim, daha tehlikeliydi ama namazını terk etmedi. Biz de namazımızı asla terk etmemeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep binti Cahş radıyallahu anha ile evlenmesi. Bu süre zarfında vuku bulan bir sonraki olay Zeynep binti Cahş radıyallahu anha ile ilgili. Kureyşli Zeynep binti Cahş el-Esediye, daha önce kıssasından bahsettiğimiz gibi Abdullah bin Cahş'ın kız kardeşidir. Annesi ise Hamza radıyallahu anh'ın kız kardeşi Ümeyye binti Abdülmuttalip'tir. Yani annesi Resulullah'ın halasıydı ki bu da onu Resulullah'ın kuzeni yapar. Resulullah Zeynep binti Cahş'ı ziyaret etti ve ona evlatlığı Zeyd bin Harise ile evlenmesini teklif etti. Zeyd bin Harise bir köleydi ve Resulullah Kureyş soyundan gelen Zeynep binti Cahş'ın bir köle ile evlenmesini istiyordu. Resulullah ayrımcılığın ve mevcut ırkçılığın bariyerlerini yıkmak istiyordu. Ve Zeyd bin Harise'nin kendi kuzeni Zeynep binti Cahş'la evlenmesini talep ederek buna kendi ailesinden başlamak istemişti. Zeynep binti Cahş hayır dedi. Resulullah ise evet, onunla evleneceksin buyurdu. Zeynep binti Cahş, müsaade et, düşüneyim dedi. Onlar halen konuşuyorken şu ayet indi. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Ahzab suresi 36. Eğer bizim arzuladığımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizden yapmamızı istediğinin aksine ise yine de Resulullah'ın bizden yapmamızı istediği şeyi yaparız. Heva ve arzularımıza uymayıp Resulullah'ın sünnetine tabi olmamız çok mühimdir. Onun sünnetine uymamakta ne mazeretimiz olabilir ki? Allah Azze ve Celle'nin hükmüne uymamakta ne mazeretimiz olabilir ki? Sırf hoşumuza gitmedi diye mi? Sırf heva ve arzularımıza uymadı diye mi? Bizler Allah Azze ve Celle'nin kulları ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tabileriyiz. Bize her ne yapmamız söylenirse yaparız. Bu bize kalmış bir şey değil. Bu ayet inince Zeynep binti Cahş, Resulullah'a asi gelmeyip onunla evlendim dedi. Fakat Subhanallah, işler yolunda gitmedi, uyum sağlayamadılar ve bir yıl sonra da boşandılar. Zeyd bin Harise Resulullah'a gelerek eşinden şikayette bulunuyordu. Onun da mutlu değildi. O da onun da mutlu değildi. Resulullah ise Allah'tan kork ve eşini tut diyordu. Ama fazla sürmedi ve boşanma kaçınılmaz oldu da evlilik bir yıl sonra bitti. Bunun ardından Zeynep binti Cahş'la Resulullah evlendi ve bu durum Resulullah aleyhine yapılan konuşmalarla ona hücum edilmesine sebep oldu. Arabistan'da bir erkeğin evlatlığının eşiyle evlenmesi olacak şey değildi. Evlatlık edinme onlar için ciddi bir şeydi. Tabii ki bu İslam'da haram kılınmadan önceydi. Resulullah Zeyd'i evlatlık edinmişti ve ona Zeyd bin Muhammed deniyordu. Böylece şeriatta baba ile oğul arasında tatbik edilen tüm hükümler, Resulullah'la Zeyd arasında da uygulanacaktı. O günlerde mevcut olan bir kural da bir erkeğin asla evlatlığının eşiyle evlenemeyeceğiydi. Allah Azze ve Celle Araplar arasındaki bu adeti kaldırmayı murat etti. Peki bunu yapmanın Resulullah'ın bu kuralı bizzat kaldırmasından daha güzel hangi yolu olabilirdi ki? Resulullah bir şeyi bizzat yaptığında o şeyin önemi o konuda bir şey söylediğinde olduğundan daha fazla artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş'la evlendi. Burada iki kaide vardı. İlki artık evlatlık edinmek yoktu ve ikinci kaide ise bir erkek eski evlatlığının boşandığı eski eşiyle evlenebilirdi. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp kılmadı ve kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız, zıharda bulunduğunuz eşlerinizi sizin anneleriniz yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız saymadı. Bu sizin yalnızca ağzınızla söylemenizdir. Allah ise hakkı söyler ve doğru olan yola yöneltip iletir. Onları evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adildir. Eğer babalarını bilmiyorsanız artık onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata olarak yaptıklarınızdaysa sizin için bir sakınca, bir vebal yoktur. Ancak kalplerinizin kasıt gözeterek taammüden yaptıklarınız da vardır. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ahzab suresi 4 ve 5. Burada bir şeye açıklık kazandırmak istiyorum. Buradaki evlat edinme ile kastedilen bugünkü gibi bir yetimi evlat edinmeniz değildir. Bu yapılması çok hayırlı bir iştir. Çok ecri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ben ve yetime kefil olan cennette iki komşu olacağız. İslam'da caiz olmayan evlat edinme, evlatlık edinilen oğul ya da kızın, onu evlatlık edinen kimselerin soy, aile adını taşımasıdır. İslam'a göre kendi ceddimizin adını taşımalı, bizi evlatlık alanların adını taşımamalıyız. Bu sadece bir izahattı. Çünkü İngilizce'deki evlatlık edinme farklı bir anlam taşıyabilir.

0: adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Güzel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin

0: sizinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
6: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
13: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net. filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş, 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri
15: kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
17: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Dokuzuncu ders. Hadislere yaklaşmada iki büyük tehlike. Kur'an iklimi. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab suresi 36. ayet. Nebevi Seda. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun, onu hoş görmesin ve bu da imanın asgari gereğidir, imanın en zayıf halidir. Ebu Davud Salat 239-242. Hadislere yaklaşmada iki büyük tehlike. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kurduğumuz bağı her daim gözden geçirmek durumundayız. Özellikle bu bağın istenilen oranda olup olmadığına dair bir muhasebeye girip Allah Celle Celaluhu'nun ikram ettiği nimetlerini de fırsat bilerek kendimizi sorguya çekmek durumundayız. Kendimizi sorguya çekmemiz gereken en önemli konulardan biri, sünnet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatlarımızda ne düzeyde yer ettiğidir. Sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günümüzde bilindiği gibi sadece şekle indirgenmiş bir şey değildir. Elbette Efendimizin hayatında var olmuş her şey mübarektir, değerlidir ve hayata taşınması gereken örnek ve modellerdir. Bizim söylemeye çalıştığımız durum, sünnetin sadece bunlardan ibaret olarak görülmesinin eksik ve yanlış bir tutum olduğudur. Örneğin Efendimizin 23 yıl boyunca terk etmediği bir sünneti, hakkın ikamesi için çalışmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak gelsin, batıl da zayi olsun diye 23 yıl boyunca gecesiyle ve gündüzüyle hiç durmadan çalışmıştır. İşte bu örneğin de gösterdiği üzere sünnetin sadece şekilsel bir şey olmadığı ortadadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini istenilen oranda yaşayıp yaşamadığımıza baktığımızda sadece şekilsel olan sünnetleri baz almayıp faaliyet, gayret ve emek gerektiren sünnetleri de dikkate almak durumundayız. Mesela Efendimiz her zaman adaletin tesis edilebilmesi için uğraşmıştır. Adaletin tesisi için çaba göstermek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli sünnetlerindendir. Üstelik Efendimizin asla terk etmediği bir diğer sünneti de emaneti ehline vermektir. Peki biz bu sünnetleri ne kadar hayatımıza hakim kılmaya çalışıyoruz? Efendimiz aile bireylerine çok ama çok merhametliydi. Biz bu merhameti ne kadar kuşanabiliyoruz? Tüm bunları sorguladığımız zaman göreceğiz ki maalesef ümmet olarak halimiz hiç de iyi bir durumda değildir. İnsanlığın mayası ümmeti Muhammed. Sadece ümmet olarak da değil, şu an insanlık da büyük bir kriz yaşamaktadır. Ne zaman Müslümanlar uyanır da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini her yönüyle kuşanırsa, ümmetle beraber insanlık da büyük bir kurtuluşa erecektir. Çünkü insanlığın mayası ümmeti Muhammed'dir. Bugün maya görevinde olan ümmet bozulduğu için insanlık bozulmuştur. İnsanlık bozulduğu için ümmet bozulmamıştır. Bu nedenle eğer biz sünnet-i Muhammed'i doğru bir biçimde anlar ve onunla kaim olursak, önce kaybettiğimiz izzete yeniden kavuşacağız ve insanlığı da o ses ve seda ile kurtarmış olacağız. Bütün çabamız, gayretimiz ve arzumuz bu olmalıdır. Sünneti hayatlarımızda en doğru bir biçimde tezahür ettirebilmenin yolu, hadisleri doğru bir biçimde anlayabilmekten geçer. Bu nedenle aktardığımız hadisleri doğru bir şekilde anlamak, aktarmak ve yorumlamak durumundayız. Eğer aktardığımız hadisleri olması gerektiği gibi doğru anlamaz, anlatmaz, aktarmaz ve yorumlamazsak, bizi bekleyen iki büyük tehlikenin faillerinden olmuş oluruz. Bu iki tehlikenin ne olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi üzerinden anlamaya çalışalım. Aktaracağımız hadisi Ebu Bekre künyeli Nüfey bin Haris radıyallahu anh isimli bir sahabi efendimiz naklediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mescid-i Nebevi'de oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtını bir sütuna vermiş ve bize bir şeyler anlatıyordu. Bir müddet sonra aniden ciddileşti, sesi daha da kalınlaştı. Biz de çok önemli bir şey anlatacağını anladık. O anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez aynı cümleyi tekrar etti ve dedi ki, size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Bize büyük günahların en büyüğünü bildireceğini söyleyince sarsıldık. Büyük bir haşiyetle, merakla, buyur ya Resulallah dedik. O sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a şirk koşmak, anne babaya kötü davranmak diye buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk ikisini söyledikten sonra yaslandığı sütundan ayaklarının üstünde doğruldu. Ardından sesini daha da gürleştirdi ve belki 10 kez şunu söyledi. Ela ve kavlüz-zur ve şehadetüz-zur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü tekrar ederken kendi kendimize artık yeter, keşke Allah Resulü sussa dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi de söyledi. Biz de kan ter içerisinde kaldık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böylece sözünü bitirdi. Müslim İman 38. Allah'a şirk koşmayı, anne ve babaya kötü davranmayı anladık. Peki kavlüz-zur ile şehadetüz-zur ne demektir? Bunu biraz daha anlaşılır kılmak durumundayız. Kavlüz-zur, birisinin söylemediği veya yapmadığı bir şey için söyledi veya yaptı diyerek iftira atmaktır. Ayrıca söylediği ve yaptığı bir şey için de söylemedi veya yapmadı diyerek inkar etmektir. Her ikisine de kavlüz-zur denmektedir. Şehadetüz-zur, yalan yere şahitlik ederek bir menfaat elde etmek için görmediği şeye gördüm demek, gördüğü şeyi ise görmedim demesi ya da birilerini memnun etmek için meseleyi olduğu gibi değil de karşıdakinin memnun olacağı şekilde anlatmaktır, aktarmaktır. Şehadetüz-zur'un başka bir anlamı ise kendisinden istenmediği halde şahitlik etmektir. Şahit olmadığımız bir şeyi şahit olmuşuz gibi anlatmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre kavlüz-zur ve şehadetüz-zur'dur. Bu da büyük günahların en büyüklerinden bir tanesidir. Herhangi bir insan için de geçerli olan bu durumu kalkıp da Efendimizin söylemediği bir sözü o söylemiş gibi söylersek ya da söylediği bir sözü söylememiş gibi kabul edersek iftiraların en büyüğünü işlemiş olmaz mıyız? Aynı şekilde bu durum İslam alimleri için de geçerlidir. Onların söylediğini inkar etmek, söylemediğini ise söylemiş olarak kabul etmek iftiranın en büyüğüdür. Aktardığımız rivayet bağlamında öğrenmiş oluyoruz ki karşı karşıya kaldığımız şöyle iki büyük tehlike vardır. 1. Resulullah'ın söylemediği bir sözü veya yapmadığı bir fiili ona isnat etmek. 2. Resulullah'ın söylediği bir sözü veya yaptığı bir fiili inkar etmek. Bizler bu iki tehlikeli durumu duyduğumuz zaman kim böyle bir şey yapabilir ki diye tepki gösteriyoruz. Fakat bazen biz de böyle bir şeyi farkında olarak ya da olmayarak yapıyoruz. Böyle bir durum da peygamberle aramızdaki hukuku zedelemektedir. Dolayısıyla bu iki yaklaşıma çok dikkat etmek durumundayız. Bu çok tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken durumları biraz daha anlamaya çalışalım. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü veya yapmadığı bir fiili ona isnat etmek. Efendimiz bizzat kendisi bu tehlikeye dikkat çekmektedir. Bu konuda aktaracağımız hadis, hadis külliyatı içerisinde çok özel ve önemli bir yere sahiptir. O kadar özeldir ki aşere-i mübeşşereden 10 sahabi de bu hadisi rivayet etmiştir. Bu hadis hem lafzen hem de manen mütevatir bir hadistir. Ayrıca bu hadisi aşere-i mübeşşerenin yanı sıra 60 ya da 70'e yakın sahabiden nakletmiştir. Biraz farklılıklarla 100'e yakın bir rivayet günümüze ulaşmıştır. Bu hadis öyle bir hadistir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra nice sahabenin susmasına sebep olmuştur. Bu hadis hakkında bazı alimlerimizin şöyle bir tespiti vardır. Bu hadis yüzünden sahabe ve tabiinden bazıları eksik veya fazla söylemek ya da yanılmak kaygısıyla Resulullah'tan çok hadis rivayet etmeyi hoş görmemişlerdir. Hatta tabiinden bazıları hadisi Nebi'ye ref etmekten yani ona bağlamaktan merfu korkmuş, sahabede bırakarak mevkuf rivayet etmişlerdir ve sözü sahabeye mal etmek Resulullah'a isnat etmekten daha az veballidir demişlerdir. Bazıları hadisi ref etmiş, bazıları ise bana ulaştığına göre diyerek rivayet etmiştir. Bütün bunlar Resulullah'tan hadis rivayet etmekten kaçınmalarının kaygısından ve cehennemlik olma korkusundan dolayıdır. Konuyla ilgili hadis ise şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Müslim Ebu Davud. Bu hadis hem lafzen hem de manen mütevatir bir rivayettir. Bu hadisin farklı varyantları da mevcuttur. Normalde bir hadisin bir veya birkaç sebebi vürudu vardır. Bu hadisin vürut sebebine baktığımızda ise kaynaklarımızda birçok şeyin olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesini öneminden dolayı burada aktaralım. Rivayet şöyledir. Allah'tan korkmaz birisi, büyük ihtimalle münafıklardan biri, bir gün Medine'nin dışındaki bir köye gidiyor. Köydeki insanlara kendisinin Medine'den geldiğini söylüyor, yani kendisine itibar kazandırtmaya çalışıyor. Bir müddet sonra o köyde olan bir kadına talip oluyor. Talip olurken de şunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni size gönderdi. Dedi ki filanca kadını sana versinler. Bu söz üzerine köy ahalisi ve o kadının akrabaları adamın hareketlerinde bir tuhaflık hissettikleri için ona tamam seni ağırlayalım birkaç gün ondan sonrasına da bakalım diyorlar. Sonra da kendi aralarında konuşurlarken içlerinden biri bu adam bize Allah Resulü'nden duymadığımız bir şey getirdi. Adamı misafir edip ağırlayın. Ben de Medine'ye gidip size haber getireyim diyor. Hızlıca Medine'ye gidiyor ve Efendimizle görüşüp durumu ona aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok sinirleniyor ve adamın yalancı olduğunu söylüyor. Sonra da Hazreti Ali ile Zübeyr bin Avvam'ı çağırıyor ve diyor ki gidin o adamı yakalayın ve onu öldürün. Ancak sizin ona yetişeceğinizi sanmıyorum. Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyr Efendimizin son söylediği sözü başta anlamıyorlar. Adamı yakalamak üzere yola koyuluyorlar. Köye vardıklarında görüyorlar ki adam yılan sokmasından dolayı ölmüş. Geri döndüklerinde Efendimiz'e durumu anlatıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu haber üzerine kim bana kasten söylemediğim bir sözü isnat ederse cehennemdeki yerine hazır olsun buyuruyor. Ahmed bin Hanbel Müsned. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyr'in yetişemeyeceklerini bildiği halde o iki sahabeyi göndermesi yapılan cürmün ne kadar büyük olduğunu sahabeye ve sahabenin üzerinden de bize aktarma adına yapılmış bir harekettir. Demek ki Resulullah'a iftira atmak, onun söylemediği bir şeyi söylemek çok büyük bir cürümdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu anlaşılır kılmak için bu iki sahabi efendimizi görevlendirmiştir. Gördüğümüz gibi bu cürmün cezası ölümdür. Bu cürmün cezası dünyada da ahirette de rezilliktir. Aynı zamanda da bu cürmün cezası ahirette cehenneme girmektir. Bunu ifade etmek adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm bunları yapmıştır. Dolayısıyla da sahabe efendilerimizin dünyasında bu mesele çok hassastır. Bu hassasiyet tabiin nesline de geçmiştir. Çünkü onların muhatapları, hocaları da sahabe efendilerimizdi. Bu nedenle Efendimiz adına konuştukları zaman adeta dünya onlar için duruyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden dolayı iş başa düşene kadar onun adına konuşmuyorlardı. Hep birbirlerine havale ediyorlardı. Bu titizlik bu nedenle bir sonraki nesle de etki etmiştir. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir sözü veya yaptığı bir fiili inkar etmek. Sahabeden Miktam bin Madikerib rivayet ediyor radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, yakındır, sedirine, koltuğuna yaslanıp oturan bir adama benim hadisim ulaşacak ve o şöyle diyecek: aramızda Allah'ın kitabı vardır. Onun içinde helal olarak bulduğumuzu helal sayar, haram olarak gördüğümüzü de haram sayarız. Ondan başka bir şey de kabul etmeyiz. Oysa o zavallı bilmiyor ki Allah Resulü'nün haram kıldığı şey de Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. İbn-i Mace. Hadiste söylenen koltuğuna yaslanma ifadesi mecazen söylenmiş bir şeydir. Bu mecazdan kastedilen şey rahatını ve konforunu bozmama adına Allah Resulü'nün sözlerine karşı kulak tıkamaktır. Bu kulak tıkama olayı bugünün "söylememiştir canım öyle bir şey, benim tanıdığım peygamber öyle bir şey söylemez, senin söylediğin hadis şu ayete ters, şu ayetle çelişir" ifadeleriyle benzerlik oluşturmaktadır. Bu ifadeleri dile getirenlerin çoğu sanki bütün ayetleri biliyormuşçasına, o hadis hakkında da gerekli olan gayretleri ortaya koymuşçasına rahat bir biçimde arkasına yaslanmış ve "Allah'ın kitabı bize yeter" demektedir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tehlikeye dikkat çekiyor. Bu nedenle de ulema kılı kırk yararcasına bir titizlikle çalışıyor. Ayrıca bu titizlik başka hiçbir medeniyette olmayan bir sistemin oluşmasına vesile oluyor. Bu sistemin ismi isnat sistemidir. Hadis rivayetindeki isnat sistemi, herhangi bir hadisi aktaracak olan ravinin bu hadisi sadece Allah Resulü'nden başlatmasını engelleyerek ravinin bu hadisin kendisine ulaşmasının tüm aşamalarını, tek tek kimlerden aldığını belgelemesini ister. Belgelenen bu isimlerin ayrıntılı bir biçimde hem hadisçiliğine hem de dünyadaki yaşayışına bakılır. Buna da cerh ve tadil denilir. Bu sistem öyle bir sistemdir ki en ufak ayrıntıyı bile inceler. Dolayısıyla bazılarının dile getirdiği gibi bu sistem sonradan uydurulmuş bir yapı değildir. Bu sistemi bilgisayarlarımızdaki antivirüs programına benzetebiliriz. Bu program nasıl ki bilgisayarlarımıza bir virüs bulaştığı zaman alarm veriyorsa, isnat sistemi de öyledir. Eğer o hadiste ya da o rivayette bir illet, bir problem varsa anında sinyal vererek bir şekilde onun arızasının ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu sistemden sağ salim kurtulan adam pek azdır. Bizler de zaten bu az olan kişilerin üzerinden bu dini öğrenmekteyiz. Bu sistemi kuranların İnsan olmasından dolayı elbette küçük çaplı hatalar oluşmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin "benim adıma yalan söyleyen cehennemdeki yerine hazırlansın" uyarısına rağmen yine de çeşitli mülahazalarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan söylenmiştir. Böyle bir şey yok değildir, böyle bir şey yaşanmadı diyerek bu durumu tarihten silemeyiz. Efendimiz daha yaşarken bile böyle bir şeyin oluşacağını şu sözlerle söylemiştir: İleride bir takım deccaller ve yalancılar ortaya çıkacaktır. Sizlere ne kendinizin ne de babanızın işittiği hadisler getireceklerdir. Onlardan şiddetle sakının. Sizleri sapıtıp fitnelere düşürmelerine asla fırsat vermeyin. Müslim Mukaddime. Peki neden Efendimizin bu uyarısına rağmen bu konuda çok yanlış kapılar açılmış ve Allah Resulüne birçok yalan söz isnat edilmiştir? Bunun birçok sebebi vardır. Biz şimdi bu bölümümüzde de bu durumun 5 ana sebebini ele almaya çalışacağız. 1. Düşmanların İslam'ı içerden yıkma arzusu. 2. Dostların İslam'a güya hizmet etme arzusu. 3. Fırka, mezhep ve meşrepleri müdafaa etme arzusu. 4. Kabile, kavim ve aileleri yüceltme arzusu. 5. Şahsi menfaat, manevi nüfus ve itibar görme arzusu. Bu maddeleri biraz açalım. 1. Düşmanların İslam'ı içeriden yıkma arzusu. Bu sebep ilk günlerden itibaren Müslümanların en büyük imtihanıdır. Bugün biz de ümmet olarak en büyük imtihanı bu alandan veriyoruz. Keşke düşmanımız olan küfür ehli karşımıza net bir şekilde çıksa ve biz o küfür ehliyle açık bir biçimde mücadele verebilsek. Keşke karşımızdaki küfür ehli maskelerini kaldırsa, kuklalarını da aradan alsa ve bizimle yüz yüze mücadele verebilse. O zaman işimiz daha kolaylaşacaktır. Fakat maalesef durum bu şekilde ilerlemiyor ve ilerlemeyecekti. Çünkü onlar da bunun kendileri için çok zor olduğunu biliyor. Bu nedenle de aramıza ajanları ve hainleri sızdırıyor. Böylece İslam'ı içeriden yıkma planları devreye giriyor. Bu durum o günde öyleydi, bugün de böyledir. Müslümanların içten verdikleri mücadelenin en büyük alanını Rafiziler kaplamaktadır. Rafizilerin yaptıklarını sayfalarca yazabiliriz fakat sadece bu konuda bir örnek vermekle yetinelim.

yaratmıştır. İbni Kuteybe. Resulullah Cenab-ı Hakk'ı Mina'da üzerinde yün cübbeyle boz bir deveye binmiş olarak görmüştür. İbni Arrak. Eşek arıları atların başlarından, atlar da öküzlerin başlarından yaratılmıştır. Şevkani. Özellikle Cenab-ı Hak konusunda zihinlere şüphe düşsün, bu konuda akide sarsılsın ve bazen de Müslümanlar gülünç duruma düşsün diye bu tür sözler uydurmuşlardır. İnandırıcı olsun diye de bu sözleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet etmişlerdir. 2. Dostların İslam'a güya hizmet etme arzusu. Bir alimimiz hadis uyduran birine, "Yahu sen utanmıyor musun Allah Resulü adına hadis uydurmaya, yalan söylemeye? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın?" diye sorduğunda ve bu husustaki hadisi hatırlatınca hadis uyduran kişi diyor ki, "Sen bu hadisle beni tehdit ediyorsun ama bu tehdit Resulullah'ın aleyhine yalan söyleyenleri hedef almaktadır. Biz ise onun lehine bunları dile getiriyor ve şeriatı takviye ediyoruz." İbnül Cevzi Mevzuat. Maalesef kılıf olarak da bu savunma karşımıza çıkıyor. Sanki dinin sahibi olan Allah ve Allah'ın elçisi Efendimiz dinde eksik bir şeyler bırakmış da bu kişiler de dini tamamlıyormuş gibi. İslam'a güya hizmet olsun diye uydurulan bir rivayet de şöyledir. Her kim pazartesi günü 4 rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha, Ayet-el Kürsi, İhlas, Nas ve Felak surelerini birer defa okur, ardından da 10 defa salavat getirirse bütün günahları affolunur ve Allah Teala ona cennette beyaz inciden yapılmış 10 odalı bir köşk verir, her odanın uzunluğu ve genişliği 3'er bin arşındır, birinci oda beyaz gümüşten, ikincisi altından, üçüncüsü inciden, dördüncüsü zümrütten, beşincisi zebercetten, altıncısı iri incilerden, yedincisi parlayan bir nurdan mamüldür. Odaların kapıları amberden yapılmış olup her kapının üzerinde zaferandan 1000 tane örtü vardır, her odada kafurdan mamül 1000 karyola ve her karyolanın üzerinde 1000 yatak ve her yatakta Allah Teala'nın en güzel kokularından yarattığı huriler vardır. Hurilerin ayaklarından diz kapağına kadar olan kısımları yaş zaferandan, diz kapaklarından göğüslerine kadar olan yerleri en âlâ miskten, göğüslerinden boyunlarına kadar gri amberden, gerdanı beyaz kafurdan halk edilmiştir. Her biri hurinin üzerinde de en güzel cennet elbiselerinden 70 elbise vardır. İbni Arrak. Dost iyi niyetle olsa bile böyle bir şeyi yaparak aslında gülünç bir duruma düşmüş oluyor. Böyle bir şey dini içerden yıkmak isteyenlerin ekmeğine de yağ sürmektir. Ayrıca bu tür uydurmaları okuyan ve altyapısı da olmayan birileri de hadisleri böyle zannediyor ve doğal olarak diğer hadislerin hiçbirini dikkate almıyor. Hatta düşman kesiliyorlar. Böylece kaş yapayım derken göz çıkartılıyor. Dolayısıyla bir Müslüman Efendimizin söyledikleriyle yetinmek zorundadır. Yoksa hizmet ediyorum diye dine verilecek en büyük zararı vermiş olur. 3. Fırka, mezhep ve meşrepleri müdafaa etme arzusu. Tahmin edeceğimiz üzere farklılaşmalar, ayrışmalar fırka, mezhep ve meşreplerin çıktığı dönemde başlamıştır. Özellikle Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadetiyle birlikte İslam ümmeti büyük bir fitne ile karşı karşıya kalmıştır. Sıffin Savaşı sonrasında Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye taraftarları oluşmuş, her iki tarafın aşırıcı kesimleri de kendi taraftarlıklarını desteklemek amacıyla hadis uydurmuşlardır. Mesela kendisini Hazreti Ali taraftarı olarak gösteren bir zümrenin uydurduğu bir rivayet şöyledir. Hesap gününde Ali'ye taraftar olanların küçük büyük günahlarının hiçbirinin hesabı sorulmayacak, onların seyyiatları bile hasenata tebdil edilecek, hatta Allah Teala'ya isyan etmiş olsa bile Ali'yi sevmesi sebebiyle asla azap görmeyecektir. Dihlevi. Başka bir rivayete göre güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, her ümmetin bir firavunu vardır, bu ümmetin firavunu da Muaviye'dir. Şevkani. Kendilerini Hazreti Muaviye'ye nispet edenlerin de şu tür uydurmaları olmuştur.
Cebrail bir gün elinde altından bir kalem olduğu halde Resulullah'ın yanına geldi. Allah'ın selamını söyledikten sonra Allah Teala diyor ki,

Ey Habibim, ben bu kalemi yüce arşımdan Muaviye'ye hediye ediyorum. Bu kalemi ona ver ve bununla Ayet-el Kürsi'yi yazmasını söyle dedi. Şevkani. Hadis uydurma işlemi elbette sadece o iki tarafla sınırlı değildir. Böyle bir uydurma serüveni Mürciye, Mutezile, Cebriye, hatta fıkhi mezhepler için bile geçerlidir. Mesela İmam Ebu Hanife veya İmam Şafii için hem lehte hem aleyhte uydurulmuş hadisler vardır. Örneğin güya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, ümmetimde Muhammed bin İdris, İmam Şafii kastediliyor, adında bir şahıs zuhur edecektir. O ümmetime şeytandan daha zararlı olacaktır ve yine ümmetimin arasından Ebu Hanife denen bir zat gelecektir ki o ümmetimin ışığı olacaktır. İbni Arrak. Ne yazık ki böylesi bir taassup taraftarlara bu tür yanlışları yaptırmaktadır. 4. Kabile, kavim ve aileleri yüceltme arzusu. Uydurma rivayetlere baktığımızda Abbasileri, Emevileri, Türkleri, Kürtleri, Farsları hem yücelten hem de tahkir eden rivayetleri görüyoruz. Mesela cennettekilerin dili Arapça, cehennemdekilerin dili ise Farsçadır gibi bir söylem vardır. Suyuti. Cennetin dilinin Arapça olmasına dair farklı rivayetler var hadis külliyatımızda. Lakin devamında yer alan kısımsa tamamen uydurmadır. Bunun üzerine Farslar da şöyle bir karşılık vermişlerdir uydurma edebiyatında. Şüphesiz Allah gazaplandığında vahyi Arapça olarak indirir, memnun ve hoşnut kaldığında ise vahyi Farsça olarak indirir demişlerdir. 5. Şahsi menfaat, manevi nüfus ve itibar görme arzusu. İnsanların en önemli zafiyetleri bu noktada yaşanır. Muhtar es-Sekafi bir gün meşhur yalancılardan birisini çağırıyor ve diyor ki, ben ileride halife olmayı arzuluyorum. Hadi bana Allah Resulüne isnat ederek halifeliğime dair bir hadis uydur. Adam diyor ki, uyduramam. Bunun üzerine Muhtar es-Sekafi çok ısrar ediyor. O adam da ne kadar vereceksin diye soruyor. Muhtar es-Sekafi de vereceği miktarı söyleyince adam diyor ki, onun yarısını ver, sahabe adına uydurayım. Çünkü ben Resulullah'ın adına uydurmaktan korkarım. İbnül Cevzi. Maalesef bu tür durumlar tarihimizde yaşanmış şeylerdir. Bunların varlığı hadis külliyatına yaklaşımımızda herhangi bir arıza oluşturmamalıdır. Çünkü bazı alimlerimiz sahih hadisleri derleme adına ne kadar ciddi bir gayret ortaya koymuşlarsa, uydurma rivayetleri toplama adına da aynı gayreti göstermişlerdir. Bu nedenle uydurma hadislerin toplandığı kaynaklar elimizde mevcuttur. Zaten yukarıda aktardığımız uydurma sözleri de bu tür kitaplardan alarak aktardık. Onun için sapla saman birbirine karışmış bir durumda değildir. Konuştuğumuz alan dindir. Dinimiz her şeyimizden daha öncelikli ve daha önemlidir. Dinimiz kemale ermiştir. Bu nedenle eksiklerini tamamlayacağımız bir din anlayışımız olmamalıdır. O imamlarımızın büyük bir gayretle ortaya koyduklarıyla yetinip, aziz dinimizi anlayıp, bu manada oluşan şüphelere kapıları kapatıp, asıl olması gerekene odaklanarak bu din için gayret göstermeliyiz. Allah bizi bu nebevi mirasın sadık talebelerinden eylesin. Kavramlar, mevzu. Sözlükte bir şeyi yere bırakmak, koymak, yukarıdan aşağı atmak anlamındaki vaz mastarı, vaz-u şey, ala şey şeklinde kullanıldığında arada hiçbir açıklık bırakmadan bir şeyi diğerine bitiştirip yapıştırmak manasına gelmektedir. Muhtemelen kelimenin bu anlamından hareketle el hadisül mevzu tamlaması, Hazreti Peygamber'e ait olmayan sözlerin onun ağzından uydurulması manasında mecazi olarak kullanılmıştır. Bir söz hakkında doğrudan mevzu denildiği zaman onun Resul-i Ekrem'e isnat edilerek uydurulduğu anlaşılmakta, bir sahabiye veya bir başkasına isnaden uydurulan sözlerin ise bu falan adına uydurulmuştur ifadesiyle söylenmesi gerekmektedir. İslam Ansiklopedisi. Sünnet-i Seniyye, Nebevi Pratikler. Kalbin Selameti. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, kandırma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap.
Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Tirmizi. Sünnet-i Nesiye, unutulmuş sünnetler. Allah için kardeş olmak. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: zandan sakının, çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Buhari. Nebevi mirasın şahitleri. Şahitli rivayet. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halifelik döneminde bir nine ona miras hakkında bir soru sordu. Hazreti Ebubekir sorunun cevabıyla ilgili Kur'an ve sünnette bir şey bulamayınca durumu ashaba iletti. Mughire bin Şube, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nineye mirastan altıda bir pay verdiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir bu rivayeti için ondan bir şahit istedi. Mughire de Muhammed bin Mesleme'yi şahit gösterdi. Böylece Hazreti Ebubekir bu rivayeti kabul etti ve ninenin mirastaki payı hakkında hükmünü açıkladı. Zehebi. Nebevi mirasın sadıkları. İnsanların güvenini kaybetmektense dinarları kaybederim. İmam Buhari ilmi seyahatlerinin birinde deniz yolculuğuna koyulur. Bu yolculuğunda beraberinde 1000 dinar para bulundurur. Geminin tayfalarından biri İmam Buhari'ye yakın ilgi göstererek onunla sık sık bir araya gelir. Şahsın bu ilgisi İmam Buhari'nin de kendisine muhabbet duymasını sağlar. Sohbet arasında bu şahıs İmam Buhari'nin kendisinde 1000 dinar bulunduğunu sezerek buna içten içe tamahkarlık eder. Bir sabah bu şahıs çığlık çığlığa ağlayıp elbisesini yırtarak dövünmeye başlar. Onun bu durumu karşısında dehşete kapılan yolcular sebebini sorar. Adam 1000 dinarla dolu kesesinin kaybolduğunu söyler. Bunun üzerine insanlar gemideki herkesi aramaya başlar. Bu arada İmam Buhari yanında bulundurduğu 1000 dinarla dolu keseyi gizlice denize atarak bu tamahkar adamın şerrinden kurtulur. Tüm aramalar sonuç vermeyince insanlar bu adamı şiddetle kınarlar. Yolculuk bitiminde yolcular gemiden inince adam İmam Buhari'ye yaklaşarak 1000 dinarı ne yaptığını sorar. İmam Buhari denize attığını söyler. Adam bu kadar çok malı nasıl feda etmeyi göze aldığını sorunca İmam Buhari, "Ey cahil, görmez misin ki ömrümü Resulullah'ın hadislerini toplamaya adadım. İnsanlar da beni güvenilir bilmekte. Nasıl olur da kendimi hırsızlık ithamına maruz bırakayım? Güven ve adalet gibi hayatımda elde ettiğim değerli incileri nasıl olur da sayılı dinarlar için zayi edeyim?" dedi. Acluni. Nebevi varisler. Mughire bin Şube. Diplomasi, siyaset ve mücadele sahalarında önemli bir duruşu olan sahabi. Nufey bin Haris, cahiliyeden İslam'a, kölelikten hürriyete ulaşan ve dine çok büyük hizmetler eden sahabi. İmam Şafii, 4 büyük mezhep imamlarımızdan ve hadislere çok büyük hizmetler yapan alimlerimizden biri. İbni Kuteybe, dil, edebiyat, Kur'an ilimleri, hadis ve tarih sahalarındaki eserleriyle tanınan büyük alim. İmam Şevkani, Zeydi imametinin en önemli devlet adamlarından ve çok yönlü alimlerimizden biri. Nebevi mirastan hisseler. İnsanlığın mayası ümmeti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığın kurtuluşu bu mayanın sıhhatine bağlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında var olmuş her şey mübarektir, değerlidir ve hayata taşınması gereken örnek ve modellerdir. Fakat bunlar sadece şekli uygulamalar olarak ele alınmamalıdır. Bir Müslüman, Efendimizin söyledikleriyle yetinmek zorundadır. Aksi takdirde hizmet ediyorum diye dine verilecek en büyük zararı vermiş olur. Karşı tarafa üstünlük sağlama amacı veyahut kendisine fayda sağlama amacıyla olsa bile hadis uydurmanın kişiye cehennemdeki yerini hazırlatacağı gerçeği unutulmamalıdır.
Fırka, mezhep ve meşrep taassubu insana hadis uydurma gibi dehşetli bir cürmü işletebilir. Bu hususta her zaman dikkatli olunmalıdır.

Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler, robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri, akıl oyunları dersi, tarım dersleri ve yabancı dil eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
18: Özel.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket

0: servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat. YB Döner. 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
3: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Saat 11.
11: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
12: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
11: Özel FM. Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.

Öte yandan, dünyadayken kibirlenenler, o zebun edilenlere, ezilenlere, size hidayet geldikten sonra, biz mi sizi ondan uzaklaştırdık? Bilakis siz zaten suçlu kimselerdiniz.

Ezilenler de kibirlilere, hayır, işiniz gücünüz gece gündüz dola. Siz daima Allah'a nankörlük etmemizi, ona bir takım şerikler uydurmamızı bizden isterdiniz, derler. Ve böyle atışırlarken hepsi, azabı gördükleri o esnada pişmanlıklarını içlerine atarlar. O inkarcıların boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Bu, yaptıklarının adil bir karşılığı değil midir?

Uyarmak üzere peygamber gönderdiğimiz hiçbir belde yoktur ki, onların ileri gelen, varlıklı ve şımarık olanları, biz sizinle gönderilen şeyleri reddediyoruz. Bunu böyle bilesiniz, demiş olmasınlar.

Ve ilave ettiler: bizim malımız da, evladımız da sizinkinden daha fazla, sizden daha güçlüyüz. Biz öyle iddia ettiğiniz gibi azaba falan da uğrayacak değiliz. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini kısar. Ama insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler.

Bizim nezdimizde size değer kazandıran şey, mallarınızın veya evlatlarınızın çokluğu değildir. Şu var ki, iman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, bu gayretlerinden ötürü kat kat mükafat verilecek ve onlar cennetin yüksek köşklerinde güven ve huzur içinde olacaklardır.

Ayetlerimize karşı koymak için peygamberlerimizle mücadele edenler ve elimizden kaçıp kurtulacaklarını zannedenler ise zorla getirilip azabın içine atılacaklardır.

De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini de kısar. Siz hayır yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Gün gelecek, hepsini mahşerde toplayacak, sonra da melaikeye, "Şunlar size mi tapıyorlardı?" diye soracaktır.

Onlar, müşriklerin iddialarından seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz, koruyucumuz onlar değil, sadece sensin. Hayır, onlar bize değil, cinlere tapıyor ve ekserisi onlara inanıyorlardı, diye cevap verirler.

İşte bugün kiminiz kiminize fayda veya zarar vermeye güç yetiremezsiniz. O kâfirlere de diyeceğiz ki, yalan saydığınız o ateş azabını tadın da, yalan mıymış, gerçek miymiş, söyleyin bakalım.

Kendilerine parlak deliller halinde ayetlerimiz okunduğunda, o zalimler, bu başka değil, sırf sizi atalarınızın ibadet ettiği tanrılarınızdan uzaklaştırmak isteyen bir adam, dediler. Ve yine dediler ki, bu Kur'an başka değil, sırf bir iftira. Ve yine kâfirler, gerçek kendilerine geldiğinde, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, dediler.

Biz onlara Kur'an'dan önce okuyacakları kitaplar vermedik. Keza senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik.

Kendilerinden, Mekke müşriklerinden, öncekiler de hakkı yalan saymışlardı. Halbuki bunların güç ve kuvveti, onlarınkinin onda biri kadar bile değildir. Buna rağmen azabı engelleyemediler. Elçilerimi yalan saydılar ama, inkarlarına karşı benim reddedişim nasıl olurmuş iyice gördüler.

De ki, size bir tek nasihat edeceğim. İkişer ikişer veya teker teker Allah hakkı için durup düşünmenizi, hem sonra bu arkadaşınızda delilikten eser olmadığını iyice anlamanızı istiyorum. O, ancak şiddetli bir azaptan önce sizi sakındırmak için gelen bir elçidir.

0: De ki, sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum. Ücret sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir. Ve O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, Rabbim hakkı, gerçeği yerli yerine kor. O bütün gaybları, bütün gizlileri bilir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
0: De ki, işte gerçek geldi, bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Yalan ve sahte olansa, sönüp gitmeye mahkumdur.

0: De ki, eğer ben yoldan saparsam, kendi aleyhime olarak saparım. Şayet doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. O her şeyi işitir, kullarına pek yakındır.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Kıyamet günü o kâfirler can kaygısına düştükleri zaman bir görsen, artık kaçacak hiçbir yerleri yoktur ve cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: İş işten geçtikten sonra peygambere inandık demektedirler. Ama uzak yerden, ta dünyadan imanı nasıl alabilsinler?
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيدٍ

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: Neticede tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şey arasına set çekilir. Çünkü onlar kıyamet hakkında gerçekten insanları kötü zanna düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de indirilmiş olup 45 ayettir. Allah Teala'nın yaratıcılığını ve ilk ayette geçen Fatır isminden dolayı bu isimle adlandırılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâ

Hamd, gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi 2, 3, 4 kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratıklarından istediğine dilediği kadar fazla özellikler verir. Çünkü O her şeye kadirdir.

0: Allah'ın insanlara göndereceği herhangi bir nimeti engelleyip tutacak güç bulunmaz. Onun vermediğini ise gönderecek kuvvet yoktur. O öyle aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyuhen nas uzkuru ni'metallahi aleykum hel min

Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Düşünün, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Ondan başka Tanrı yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da imandan inkara çevriliyorsunuz?

Eğer seni yalancı sayarlarsa, buna üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler nihai hüküm için Allah'a götürülür.

Ey insanlar! Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekâr şeytan da Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın.

Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder.

kafirlere şiddetli bir ceza vardır. İman edip güzel ve makbul işler yapanlara ise mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.

Hiç kötü işleri kendisine güzel görünen kimse, iyilik edip dürüst işler işleyen kimse gibi olur mu? Allah, dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini doğru yola iletir. O halde, insanlardan ötürü üzülüp kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların bütün yaptıklarını bilir.

0: Allah o yüce zattır ki rüzgarlar gönderir. Onlar bulutu kaldırır derken onu ölü bir beldeye sevk ederiz. Ve onunla ölümünden sonra dünya yüzüne hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

Kim izzet istiyorsa, bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler ona yükselir. Ameli salihi, güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur.

Allah sizi, atanız Adem'i topraktan, sonraki nesilleri de nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a göre elbette pek kolaydır.

0: İki denizin suyu bir olmaz. Şu tatlı, içimi afiyetli, boğazdan kayıverir, o ise tuzlu, acıdır. Bununla beraber her iki denizden de taptaze et yersiniz ve takındığınız inci gibi süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasip arayıp bulmak için gemilerin suları yardığını, denizlerde devamlı dolaştıklarını görürsün. Umulur ki bütün bu nimetlere şükredersiniz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

O kah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı emri altında hizmete koşturan da odur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vadeye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ey müşrikler! Sizin O'ndan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

Şayet siz onlara seslenirseniz, çağrınızı işitemezler. Eğer işitseler bile icabet edemez, size cevap veremezler. Kıyamet günü ise sizin kendilerini ibadette Allah'a ortak saymanızı reddedeceklerdir. Hiç kimse sana her şeyi bilen Allah'ın gerçekleri bildirmesi gibi haber veremez.

0: Ey insanlar! Siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere layık olan ise ancak Allah'tır.
1: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
0: O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahluklar yaratır. Bunu yapmak Allah'a zor değildir.

Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri, taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa, yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı onun yakın bir akrabası olsun. Sen ancak Rablerini görmedikleri halde onu tazim eden ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın. Kim günahlarından temizlenir, arınırsa, kendi lehine olarak arınır. Hepinizin dönüşü Allah'adır.

0: Görenle görmeyen ama bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah, dilediği kimseye hakkı işittirir. Sen kabirde olanlara sesini elbette işittiremezsin.
1: İn ente illa nedir.
0: Sen sadece uyarıcı bir peygambersin.

Evet, biz seni gerçeğin ta kendisine malik olarak rahmetle müjdeleyen ve kâfirleri azapla uyaran bir elçi olarak gönderdik. Zaten uyaran bir peygamber gelmiş olmayan hiçbir millet yoktur.

0: Eğer seni yalancı sayarlarsa üzülme, bu yeni bir şey değil. Onlardan öncekiler de gerçeği yalan saymışlardı. Resulleri onlara parlak deliller, kitaplar ve özellikle aydınlatıcı bir kitapla gelmişlerdi. Ama nafile.
1: ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Sonra da beni inkar edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş, görsünler bakalım.

0: حمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
1: Görmez misin ki Allah gökten bir su indirir. Onunla rengarenk çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl, siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir.

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah aziz ve gafurdur, mutlak galiptir, çok affedicidir.

Allah'ın kitabını okuyup ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar, ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.

0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam tamına verecek, üstelik lütfundan onlara fazlasını da ihsan edecektir. Zira o gafurdur, şekürdür. Kusurları bağışlar, kulların amellerini ve şükürlerini kabul edip fazlasıyla karşılık verir.
1: وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

İlahi kitaplar içinde sana vahyettiğimiz bu kitapta, daha önceki kitapları tasdik eden ve gerçeğin ta kendisi olan bir kitaptır. Allah, kullarının bütün yaptıklarından haberdar olup, onları görmektedir.

Sonra biz, kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Kullarımızdan kimi nefsine zulmeder, kimi mutedildir, orta yolu tutar. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur.

Onların mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler, incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir.

Şöyle derler: hamdolsun bizden her türlü endişeyi gideren Allah'a. Gerçekten Rabbimiz gafurdur, şekürdür. Çok affedicidir, kullarının amellerini ve şükürlerini kabul edip mükafatlarını fazlasıyla verir.

0: Ondan.
1: Çünkü o, lütfu ile bizi devamlı kalınacak olan yerde yerleştirdi. Burada artık bize ne yorgunluk olacak, ne de usanç gelecek.

0: Kafirlere ise cehennem ateşi var. Ne ölüm hükmü verilir ki ölsünler, ne de ateşin azabı hafifletilir. Biz işte Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü böyle cezalandırırız.
1: وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرًا

Onlar orada imdat istemek için şöyle feryat ederler: "Ey ulu Rabbimiz, ne olur çıkar bizi buradan, dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızdan başka güzel ve makbul işler yapalım." Allah onlara şöyle buyurur: "Biz size düşünüp ibret alacak, gerçeği görecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size peygamber de gelip uyardı. Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur."

Sizi dünyada halifeler, yani yöneticiler yapan O'dur. Kim inkar ederse, onun küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin inkârı, Rableri nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kâfirlerin inkârı, onların sadece zararlarını fazlalaştırır.

de ki, baksanıza Allah'tan başka yalvardığınız şu şeritlerinize, gösterin bakalım bana, dünyanın nerelerini yaratmışlar? Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah'a ortaklıkları var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de, onlar onun aydınlığında mı bulunuyorlar? Sözün doğrusu şu ki, zalimler birbirlerine sadece yalan, dolan ve aldanma vaat ederler.

Gerçek şu ki, gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan Yüce Allah'tır. Şayet onlar yıkılacak olursa, onları Allah'tan başka kimse tutamaz. Doğrusu O Halim'dir, Gafur'dur, müsamahalıdır. Cezalandırmada aceleci değildir, çok affedicidir.

Kendilerini uyaracak bir peygamber geldiği takdirde, milletler içinde, hidayette en ileri derecede yer alacaklarına dair var güçleriyle yemin ettiler. Ama kendilerine bir peygamber gelip uyarınca, bu onların sadece nefretlerini arttırdı. İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi.

Sebebi ise dünyada sırf böbürlenip büyüklük taslamak ve bir de kötü bir tuzak kurmak istekleriydi. Halbuki kötü tuzak sadece hazırlayanın ayağına dolanır. Sadece onu perişan eder. Onlar daha öncekilerin uğradıkları feci akibetten başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah'ın nizamında hiçbir tebdil, hiçbir değişiklik bulamazsın.

Dünyada hiç dolaşıp da kendilerinden önce yaşamış ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ve ne de yerde Allah'ı engelleyecek bir şey yoktur. Çünkü O alimdir, kadirdir. Her şeyi hakkıyla bilir ve her şeye gücü yeter.

0: Eğer Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden cezalandıracak olsaydı, dünyada tek bir insan bile bırakmazdı. Ama Allah onların cezasını belirlenmiş bir vadeye kadar erteler. O vadeleri geldiği vakit hükmünü yerine getirip onları cezalandırır. Çünkü Allah kullarını tamamen görmektedir. Yasin Suresi Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya

0: Hikmetli Kur'an'a andolsun.
1: İnneke leminel murselin ala sıratin mustakim.
0: Sen elbette gönderilen resullerdensin. Dosdoğru yol üzerindesin.

0: O aziz ve rahimden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onların çoğunun hakkında ilahi hüküm hak olarak kesinleşti. Artık iman etmezler onlar.

Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki, onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar.

0: kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar.
1: اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ
0: Sen ey Resulüm, şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup ondan çekinir. Müjdele onu. Mağfiret onun, şerefli mükafat onun.

0: Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayıp döken biziz.
1: اَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti.

Evet, iki Resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü Resulle. Dediler hep birden, biz Allah'ın elçileriyiz size.

0: Ahali dedi ki, doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet, evet, siz sadece yalancısınız.
1: قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
0: Resuller dediler, elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz.
1: وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz.

Ahani dedi ki, uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı macı bir azap size dokundururuz.

Resuller cevap verdiler: uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız. İrşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisiniz siz.

0: Derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve onlara dedi ki, ne olur ey kavmim, gelin siz bu Resullere uyun.
1: اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ
0: Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dosdoğru yolda yürüyen bu kimselere uyun.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Hem ne olmuş ki bana, neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü olacak ona.

hiç ondan başka tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da.

0: Ve halkını hatırlayarak, "Ah halkım bir bilseydi," dedi.
1: قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ah bir bilseler, Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara garg ettiğini.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Bebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi bebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 49.99, dolma biber 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.

0: Mendes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
2: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
8: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 17.99, kabak 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.

0: Özel FM. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 65. Bölüm Saffat Suresi. Mücahid şöyle demiştir: وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ayetinde geçen مَكَانٍ بَعِيدٍ ifadesi her taraftan anlamına gelir. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ifadesinde geçen يَكْذِفُونَ kelimesi atılırlar demektir. Vasib kelimesi sürekli, kesintisiz, devamlı manasını ifade eder. Te'tûnena anil yemin ifadesinde geçen yemin kelimesiyle hak kastedilmiştir. Kafirler bu sözü şeytana söylerler. Gavl, karın ağrısı anlamına gelir. Velâhum anha yunzefûn, akılları başlarından gitmez demektir. Karin, şeytan anlamına gelir. Yuhra'un kelimesi hızlı hızlı koşuyorlardı demektir. Yezifun, hızlı adımlarla yürüyorlar manasına gelir. Ve beynel cinneti nesebe ayeti müşrikler hakkındadır. Kureyşli kafirler meleklerin Allah'ın kızları olduğunu, annelerinin de cinlerin ileri gelenlerinin kızları olduğunu söylüyorlardı. Allah-u Teala da şöyle buyurmuştur: andolsun cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. İbni Abbas şöyle demiştir: لَنَحْنُ الصَّافُونَ ifadesi meleklere aittir. سِرَاتِ الْجَحِيمِ ve سَوَاءِ الْجَحِيمِ cehennemin ortası anlamına gelir. لَشَوْبَ kelimesi onların yemeklerinin karıştırıldığını, kaynar su ile karıldığını ifade eder. Medhura, kovulmuş. Beydum meknun, saklanmış inci anlamına gelir. Veterakna aleyhi fil ahirin, hayırla anılmayı ifade eder. Yestesharun, mezit fiil olmasına rağmen sülasi mücerret manası taşır ve alay ederler anlamına gelir. Be'le, Rab. El-esbab, sema demektir. Açıklamalar. Firyabi İbni Ebi Necih kanalıyla وَيَقْذَفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ ayeti hakkında mücahidin şöyle söylediğini nakletmiştir. Bu ayet Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber'e büyücü, kahin ve şair demelerini ifade eder. Yine Firyabi senediyle birlikte mücahidin şöyle söylediğini nakletmiştir: te'tûnena anil yemin, kafirler bu sözü şeytana söylerler. Ancak yukarıdaki ziyade bu rivayette yoktur. Bu da göstermektedir ki söz konusu ziyade musannifin bir açıklamasıdır. Bu ziyade iki şekilde bize nakledilmiştir. Ya'nil cin şeklinde ifadesini esas alanlar kendisine söz söylenenlerin şeytanlar olduğunu kastetmiştir. Yani hak açıklamasını esas alanları ise yemin, yani sağ sözcüğünü tefsir etmeyi amaçlamışlardır. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: siz bize hak tarafından yaklaşıyordunuz ve hakkı bize yanlış gösteriyordunuz. Katade'nin şu tefsiri de bunu desteklemektedir. İnsanlar cinlere şöyle derler: Siz bize cennet tarafından yaklaşıp bizi cennetten uzaklaştırdınız. Be'le, Rab anlamına gelir açıklaması sadece Nesefi rivayetinde vardır. İbni Ebi Hatim'in Ata İbni Saib ve İkrime kanalıyla naklettiği rivayete göre İbni Abbas bir ineği süren bir adam görmüş ve bu ineğin sahibi yani Ba'li kim diye sormuş. Oradakiler ineğin sahibini çağırmışlar. İbni Abbas ona sen kimlerdensin diye sormuş. O da Yemen halkındanım diye cevap vermişti. Bunun üzerine İbni Abbas şöyle demişti. Etedda'ûne ba'le ayeti onların dilinde inmiştir. Ba'l, Rab demektir. Birinci bab. Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Es-Saffat 139. ayetin tefsiri. Abdullah İbni Mes'ud, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğunu şöyle rivayet etmiştir. Hiçbir kulun Yunus bin Matta'dan daha hayırlı olması gerekmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim ben Yunus İbni Matta'dan daha üstünüm derse yalan söylemiştir. Açıklama. İmam Buhari bu başlık altında İbni Mes'ud'dan nakledilen hadis ile Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisi verdi. Bunun açıklaması El-Enbiya bölümünde geçmişti. Sa'd suresi. Avvam'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Mücahide Sa'd suresindeki secde ayetini sordum. O da şöyle cevap verdi. Bu konu İbni Abbas'a da sorulmuştu. O da işte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ayetini okudu. Bu suredeki secde ayetinden dolayı da secde ederdi. Avvam'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Mücahide Sa'd suresindeki secde ayetini sordum. O da şöyle cevap verdi. Ben bunu hangi dediğine göre secde ettin diye İbni Abbas'a sordum. O da bana şu ayetleri okumuyor musun diye cevap verdi ve ayetleri okudu. Onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. Sonra şöyle dedi. Davud, peygamberimizin kendisine uyması emredilen elçilerdendi. Bu yüzden Davud'un secde ettiği yerde Hazreti Peygamber de secde etti. Ucab, şaşılacak anlamına gelir. El-Qittu, sahife demektir. Bu surede hesap defteri anlamına gelir. Mücahid şöyle demiştir. Fi izzeti, iki tarafın birbirine karşı üstünlük taslaması anlamına gelir. El-Milletil-Ahira, Kureyş'in dini anlamına gelir. El-ihtilak, yalan demektir. El-esbab, semanın kapılarına çıkan yollar anlamına gelir. Cundum ma hunalike mehzum ifadesinde bozguna uğradığı belirtilen ordu ile Kureyş kastedilmiştir. Ula-ikel-ehzab ifadesinde geçen ehzab kelimesi geçmiş milletleri ifade eder. Fevâk, dönüş, el-gittana, azabımız demektir. İttehadnâhum suhriye, onları kuşattık anlamına gelir. Etrab, akran demektir. İbni Abbas şöyle demiştir. El-eydu, kulluk konusundaki güç anlamına gelir. El-ebasar, Allah'ın emrine bakmayı ifade eder. Hubbel hayri an zikri rabbi ifadesindeki an harfi cerri min harfi cerri anlamında kullanılmıştır. Tafika mesha boynunun üst tarafını ve bacaklarını sıvazladığı anlamına gelir. El asfad ise bağlar, bukağılar demektir. Açıklama. Saat harfi surelerin başında yer alan hurufu mukattaaların hükmündedir. Surelerin isimleri hakkındaki ayrıntılı açıklama Gafir suresinin baş tarafında yapılacaktır. Saat suresindeki secde ayeti konusundaki açıklamalar Kitab-ı Sucud-u Tilave bölümünde genişçe yapılmıştı. İbn-i Ebi Hatim Suddi'nin Mâ lehâ min fevâk ayetinin şöyle açıkladığını rivayet etmiştir. Onlar için ne ayılma ne de dünyaya geri dönme söz konusudur. El-Kıttu kelimesi hakkında yukarıda iki görüş bulunmaktadır. Bunlar birbiriyle çelişmez. Çünkü ikinci görüş azaptan nasibimize düşen anlamına hamledilir. İbn-i Ebi Hatim bu rivayeti Mücahid'den şöyle nakletmiştir. اَخْتَعْنَاهُمْ اَمْهُمْ فِي النَّارِ لَا نَعْلَمُ مَكَانَهُمْ İbn-i Atiye onun bu sözünü şu şekilde açıklamıştır. Onlar bizimle birlikte değiller, yoksa onlar bizimle de gözlerimizi mi onları görmüyor? Ebu Ubeyde etrab kelimesini tirb kelimesinin çoğulu olduğunu ve aynı dönemde doğan kimseler için bu kelimenin kullanıldığını söylemiştir. İkinci bab. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın. Saat 35. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dün gece azgın bir cin veya Allah Resulü buna yakın bir ifade kullandı. Namazımı bozmak üzere birden önüme geçti. Allah-u Teala ona karşı bana yardım etti. Hepiniz uyanınca onu görseniz diye mescidin sütunlarından birine bağlamak istedim. Sonra kardeşim Süleyman'ın bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver sözü aklıma geldi. Hadisin ravilerinden Ravh şöyle demiştir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zelil bir haldeki o cini serbest bıraktı. Açıklama. Bu hadisin açıklaması Hazreti Süleyman'dan bahseden Enbiya bölümünde geçmişti. Üçüncü bab. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Saat 86. ayetin tefsiri. Mesruk'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Mes'ud'un yanına gittik, o şöyle dedi. Ey insanlar, kim bir şeyi öğrenirse onu söylesin. Kim de bir şeyi bilmiyorsa en iyi Allah bilir desin. Çünkü kişinin bilmediği bir şey hakkında en iyi Allah bilir demesi ilmin bir cüz'üdür. Allah-u Teala peygamberine şöyle buyurmuştur. Resulüm de ki, buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Size duhan yani dumandan söz edeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlileri İslam'a davet etti. Onlar İslam'a girmekte ağır davrandılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Allah'ım onlara karşı Yusuf peygamberin dönemindeki 7 yıla benzer 7 yıl ile bana yardım et diye yakardı. Akabinde Kureyş için kıtlık başladı ve her şey tükendi. Hatta müşrikler ölmüş hayvan etlerini ve derileri yemeye başladılar. Kıtlık öyle bir hal aldı ki insanlar açlıktan gök ile yer arasında duhan yani duman görmeye başladılar. Bu hususta Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar, Rabbimiz bizden azabı kaldır, doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir deli dediler. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. İbni Mes'ud şöyle demişti. Kıyamet günü onlardan azap kaldırılır mı? Sonra şunları ekledi: dünyada onların azabı kaldırıldı. Sonra müşrikler inkarlarına geri döndüler. Nihayet Allah-u Teala Bedir Savaşı'nda onları yakaladı. Nitekim bu konuda şöyle buyurmuştur: fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız. Açıklama. İmam Buhari bu başlık altında İbni Mesud'un duhan yani duman hakkındaki sözlerini nakletti. Bu rivayetin açıklaması Rum suresinde geçmişti. Duhan suresinde de tekrar bu rivayete dönülecektir. Yağmur istemeyle ilgili kısım da ilgili bölümde geçmişti. Mücahit şöyle demiştir: efemen yettekî biveçhihi ifadesi yüzüstü ateşe sürüklenir anlamına gelir. Bu şu ayette ifade edilmiştir: o halde ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Gayra zî ivacı, karışıklık bulunmayan demektir. Ve raculen selemen li racul, müşriklerin batıl tanrıları ile gerçek ilah için verilmiş bir örnektir. Ve yuhavvifûneke billezîne min dûnih, bu ifadedeki dunihi kelimesi ile putlar kastedilmiştir. Havvalna verdik demektir. Vellezî câe bis-sidqi ifadesindeki sidq yani doğruluk kelimesi Kur'an anlamında kullanılmıştır. Ve saddaka bihi ifadesi ile mümin kastedilmiştir. Ona inanan kimse bana verdiğin bu, ben de ona göre yaşadım diyerek kıyamet günü gelir. Bir diğer müfessir ise şöyle demiştir: muteşakisun hakkında şunlar söylenir. Arapçada er-racul şeksu, adalete razı olmayan geçimsiz kimse anlamına gelir. Ve raculen silme, salimen de denir. Salih kimse anlamında kullanılır. İşme'ezzet uzaklaşır demektir. Bi mefazetihim ifadesindeki mefaze fevz kökünden gelir. Hafine etrafında dolaşarak onu çepeçevre sararlar anlamını ifade eder. Muteşabihe karışıklık manasına gelmez. Ancak tasdik bakımından birbirine benzer manasına gelir. Açıklama. Abdurrezzak İbni Hemmam şöyle demiştir: İbni Uyeyne Bişr İbni Temim'den bize şunu haber verdi: bu ayet yani Ez-Zumer 24. ayet Ebu Cehil ve Ammar İbni Yasir hakkında nazil oldu. Dolayısıyla ayetin anlamı şu şekildedir: ateşe atılacak olan Ebu Cehil kıyamet günü emin olarak gelecek olan Ammar'dan daha mı hayırlı? İbnül Mübarek Zühd adlı eserinde Mi'sar ve Mansur kanalıyla "Vellezî câe bis-sidqi ve saddaka bihi" ayeti hakkında Mücahid'in şöyle söylediğini senette olarak nakletmiştir: bu ayette kastedilenler Kur'an'la gelip ona uyanlardır. Veya Mücahid şöyle demiştir: Kur'an'da ne varsa hepsine tabi olanlardır. Bu ayet hakkında Katade ise şöyle demiştir: وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدِقِ doğruya getirenden maksat Hazreti Peygamber'dir. وَصَدَّقَ بِهِ onu doğrulayanlardan da maksat ise müminlerdir. Abdurrezzak Ma'mer kanalıyla ondan bu rivayeti nakletmiştir. İmam Taberi Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'tan onun şu sözünü nakletmiştir:

Birinci bab. Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ez-Zümer 53. ayet. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, şirk ehlinden bir grup insan adam öldürmüş. Hem de birçok cana kıymış, zina etmiş, zinada da ileri gitmişti. Nihayet Hazreti Muhammed'e geldiler ve senin söylediklerin ve davet ettiğin yol güzel. Bize bir haber versen. Şu yaptıklarımızın bir kefareti var mı? Dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala şu iki ayeti indirdi. Yine onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Açıklama. İmam Buhari bu başlık altında İbni Abbas'tan rivayet edilen yukarıdaki hadisi verdi. Taberani'nin başka bir senetle İbni Abbas'tan aktardığı rivayete göre Hazreti Peygamber'e bu konuda soru soran Hazreti Hamza'nın katili Vahşi İbni Harp'tır. Onun sorusu üzerine şu ayet nazil oldu. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Vahşi, bu ağır bir şarttır dedi. Bunun üzerine, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım ayeti indi. İbni İshak, Siyer adlı eserinde şöyle demiştir. Nafi İbni Ömer kanalıyla bana Ömer'in şöyle söylediğini nakletti. Ben Ayyaş İbni Ebi Rebi'a ve Hişam İbnül As Medine'ye gitmek üzere hazırlandık. Sonra İbni İshak onların hikayelerini ve arkadaşlarının dönüşüne ilişkin rivayeti zikretti ve bunun üzerine ayetin indiğini belirtti. Rivayete göre Hazreti Ömer bu ayeti yazıp Hişam'a göndermiştir. Taberani'nin rivayetine göre insanlar Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın elçisi! Biz de Vahşi'nin yaptıklarını yaptık" diyerek durumlarını arz ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ayet bütün Müslümanlar hakkında geçerlidir. Yine Taberani'nin Mu'yamul Evsat adlı eserinde Sevban'dan şu hadisi aktarmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım ayeti, dünya ve içindekilerden bana daha sevimlidir. Bunun üzerine biri, ya şirk koşanlar da bu ayetin hükmüne dahil mi diye sordu. Allah Resulü bir müddet sustu ve üç kez şirk koşanlar da buyurdu. Bu ayetin umumiliği, ister kul hakkı olsun ister olmasın, küçüğüyle büyüğüyle bütün günahların bağışlanacağına delil getirilmiştir. Ehli sünnette meşhur olan görüşe göre günahların tamamı tevbe ile bağışlanır. Allah'ın dilediği kimselerin günahları tevbe etmeden ölseler de affedilir. Ancak her ne kadar bir daha kul hakkına girilmeyeceğine dair tevbe eden kimseye bu tevbesi kul hakkını ihlal etme suçundan dolayı fayda sağlasa da birinin kul hakkına girmişse mutlaka o hakkı iade etmesi veya ondan helallik alması gerekir. İkinci bab. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Ez-Zümer 67. ayetin tefsiri. Abdullah'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudi alimlerinden biri Hazreti Peygamber'e gelip, "Ey Muhammed, bizim sahip olduğumuz bilgiye göre Allah-u Teala gökleri bir parmağına, yerleri de diğer parmağına, ağaçları öteki parmağına, suyu ve toprağı bir başka parmağına ve diğer bütün mahlukatı da bir parmağına yerleştirip ben kralım der," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o alimin bu sözünü doğrulayıp arka dişleri gözükecek kadar güldü. Sonra şu ayeti okudum.

0: onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Açıklama. Bu hadisin açıklaması Allah'ın izniyle tevhid bölümünde gelecektir. İmam Nevevi şöyle demiştir. Hadisten ilk başta akla gelen manaya göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o alimi tasdik etmek için gülmüştür. O alimin söylediğini doğrulayan ayeti okuması bunu göstermektedir. Bu tür meselelerde en ideali olan Allah'ın noksan sıfatlardan uzak olduğunu bilerek tevilden kaçınmaktır. Çünkü ilk başta insanın aklına noksanlık getiren her türlü lafızda zahiri mana kastedilmemiştir. Üçüncü bab. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun kudreti eliyle dürülmüş olacaktır. Ayetinin tefsiri. Ebu Seleme'den Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işit. Allah-u Teala yeryüzünü avucunun içine alacak, sağ eliyle de gökleri dürecek, sonra ben kralım, yeryüzünün kralları nerede buyuracak? Açıklama. İmam Buhari bu başlık altında Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisi nakletti. Bu hadisin ayrıntılı açıklaması Kitab-ı Tevhid'de yapılacaktır. Dördüncü bab. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin? Onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Ez-Zumer 68. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sura son üflemeden sonra başını ilk kaldıran ben olacağım. Bir bakacağım ki Musa arşa yapışmış bir halde. Bilemiyorum o hep böyle miydi yoksa son üflemeden sonra mı böyle oldu? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sura iki üfleme arasında 40 vardır. Ebu Hureyre'nin yanında bulunanlar 40 gün mü diye ona sormuşlar. Olayın bundan sonraki kısmını Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Ben hiç cevap veremedim. Bu defa 40 sene mi diye sordular, ben yine hiç cevap vermedim. Bu kez 40 ay mı diye sordular, ben yine hiç cevap vermedim. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber'in sözünü şu şekilde tamamladı. İnsanoğlunun kuyruk sokumundaki bir parçası hariç her şeyi çürür. İşte insanlar bu parçadan yeniden terkip edilirler. Açıklama. İlk hadisin açıklaması Ehadisul Enbiya bölümünde ayrıntılı olarak geçmişti. İkinci hadiste Ebu Hureyre'nin 40 lafzına açıklık getirmekten sakınması bu konuda bir bilgisinin olmadığından kaynaklanır. İmam-ı Müslim'in rivayetine göre ikinci hadisin sonundaki mesele hakkında Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun bir kemiği hariç her tarafı çürür. O kemik belin alt tarafında bulunan ince bir kemiktir. Kuyruğun başlangıcıdır. Dört ayaklı varlıklarda kuyruğun başladığı yerdir. İbnül Cevzi, İbnül Akil'in şöyle söylediğini açıklamıştır. Bu konuda Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği bir sır vardır. Çünkü varlıkları yoktan var eden bir gücün yeniden yaratmak için esas alacağı bir şeye ihtiyacı olmaz. Belki de bu kemik melekler için yeniden diriltmeyi gösteren bir alamettir. Her insan cevheri ile beraberdir. Ancak melekler bunu bilemez. Onlar sadece her şahsın kemiğinin kalması ile bunu bilirler. Bu sayede ruhların bu kemiğin de bir parçası olduğunu ve eski bedenlerine iade edileceğini anlarlar. Şayet insanın hiçbir parçası kalmasaydı, melekler ruhları bizzat bedenlerine değil de o bedenlerin benzerlerine döndürmeyi caiz görürlerdi. Alimler şöyle demiştir. Bu hadis genel bir bilgi içermektedir. Peygamberler ise buna tabi değildir. Çünkü toprak onların bedenlerini çürütmez. İbni Abdülber şehitleri, Kurtubi de müezzin ve hisbe teşkilatında çalışanları onlar gibi değerlendirmiştir. Kadı İyaz bu rivayeti şu şekilde tevil etmiştir. Her ne kadar peygamberler gibi bazı insanların cesedini toprak çürütmese de bütün insanlar toprağın çürüttüğü bir türe mensuptur.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler, robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri, akıl oyunları dersi, tarım dersleri ve yabancı dil eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. DCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Güzel efendim.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Mü'min Suresi. Mücahit şöyle demiştir: bu surenin baş kısmının açıklaması benzer surelerin baş tarafının açıklaması gibidir. Şureyh İbni Ebi Evfa el-Absi'nin şu beytinden dolayı Hamim'in bu surenin adı olduğu da söylenmiştir. Mızrak onu yaralayınca bana Hamim'i hatırlatıyor. Üzerime gelmeden Hamim'i okusaydı ya. Et-Taul lütuf, dâhirîn ise boyun eğenler demektir. Mücahit şöyle demiştir: İlen-necah ifadesinde geçen necah kelimesi iman anlamına gelir. Leyse lehu da've ifadesindeki hu zamiri putları gösterir. Yusjarun kendileriyle ateş tutuşturulur anlamına gelir. Temrahun şımarırsınız demektir. Ala İbni Ziyad insanlara cehennemi hatırlatırdı. Bir adam ona neden insanların ümidini kırıyorsun diye sordu. Bunun üzerine o şöyle yanıt verdi: Allahu Teala, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyurmuşken ben nasıl olur da insanların ümidini kırabilirim? Fakat Allahu Teala şöyle de buyuruyor: aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir. Ama siz kötü amellerinize rağmen cennette müjdelenmeyi istiyorsunuz. Halbuki Allahu Teala Hazreti Muhammed'i kendisine itaat edenleri cennette müjdeleyen ve kendisine isyan edenleri cehennemle korkutan olarak göndermiştir. Ura İbn-i Zübeyr'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir: Abdullah İbni Amr İbnül As, müşriklerin Hazreti Peygamber'e yaptığı en kötü şeyi bana haber verdi. Hazreti Peygamber Kabe'nin avlusunda namaz kılıyordu. Derken Ukbe İbni Ebi Muayt ona doğru yürüdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir omuzundan tuttu ve elbisesini boynuna doladı. Var gücüyle onu boğmaya çalıştı. Hemen Ebu Bekir yetişti ve onu omuzlarından yakaladığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştırdı. Abdullah İbni Amr daha sonra şu ayeti okudu: siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Açıklama: Et-Taul kelimesinin lütuf olarak izah edilmesi Ebu Ubeyde'ye aittir. O bu konuda ilaveten şunları da söylemiştir: Araplar birisi için innehu lezu taulin ala kavmihi dedikleri zaman o kimsenin kendi milletine karşı lütufkar olduğunu kastediyorlar. İbni Ebi Hatim Ali İbni Ebi Talha kanalıyla zittaul ifadesi hakkında İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir: bu ifade genişlik ve imkan sahibi anlamına gelir. İkrimenin bu ifadeyi güç sahibi, Katade'nin de nimet sahibi şeklinde izah ettiğini nakletmiştir. Urve'den nakledilen yukarıdaki hadisin açıklaması Siyer bölümünün baş taraflarında geçmişti. Fussilet Suresi. Tavus İbni Abbas'ın İ'tiye tav'an ev kerha ifadesinde geçen İ'tiye fiilini verin, قَالَتَ اَتَيْنَا طَائِعِينَ ifadesinde geçen اَتَيْنَا fiilini de verdik şeklinde açıklamıştır. Minhal Said İbni Cübeyr'den şunu nakletmiştir: bir adam İbni Abbas'a şöyle dedi: Kur'an'daki bazı ayetler bana çelişkili geliyor. Mesela o gün aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez ve birbirlerine de bir şey soramazlar ayetiyle birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler ayeti, Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler ayetiyle de Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık ayeti çelişkili diyor. Allah'tan herhangi bir sözün saklanamayacağı ifade edilmişken bu ayette müşrikler hakikati gizlemektedirler. Siz ey haşri inkar edenler, düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor yoksa gök alemini mi? İşte bakın, Allah onu nasıl da sağlam bina etti. Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Ayetlerinde yeryüzünden önce göğün yaratıldığından söz edildi. Daha sonra da gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam 4 günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dedi. Ayetlerinde ise göğün yaratılmasından önce yeryüzünün yaratılması anlatıldı. Allah-u Teala geçmiş zamanı ifade eden kâne fiili ile ve kâne Allahu gafûran rahîmâ semî'an basîran azîzen hakîmâ buyuruyor. Sanki önceden bu sıfatları taşıyordu, sonradan taşımaz oldu gibi bir mana ortaya çıkıyor. İbni Abbas onun bu itirazlarına şu şekilde cevap vermiştir. O gün aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez ayeti, sura birinci kez üflendiği zaman gerçekleşecektir. Sonra sura ikinci kez üflenecek, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. O vakit aralarında ne soy yakınlığı fayda verecek ne de birbirlerine soru yöneltecekler. Sura son kez üflenildiği zaman ise birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler. Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler ayetiyle Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık ayetine gelince Allah-u Teala ihlaslı kulların günahlarını bağışlar. O zaman müşrikler gelin biz müşriklerden değildik diyelim derler. İşte o an ağızları mühürlenir ve elleri konuşmaya başlar. O zaman Allah'ın yanında hiçbir sözün saklanamayacağı anlaşılır ve küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Allah-u Teala yeryüzünü 2 günde yaratmış, ardından göğü var etmiştir. Ardından da göğe yönelip onu 2 günde yaratmıştır. Peşinden yeryüzünü döşeyip yerleşime hazırlamıştır. Yeryüzünün yerleşime hazır hale getirilmesinden maksat ise Allah'ın orada su çıkarıp otlakları yetiştirmesi, dağları, develeri ve tepeleri yaratmasıdır. Yer ile gök arasındakileri ise diğer 2 günde var etmiştir. İşte dehâhe ifadesi ile bu kastedilmiştir. Allah'ın yeryüzünü 2 günde yarattığı ayetine gelince, yeryüzü ve onda bulunan her şey 4 günde yaratılmıştır. Gökler ise 2 günde yaratılmıştır. Allah-u Teala kendisini وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا şeklinde tavsif etmiştir. Çünkü bu tavsif etme geçmiş zamanda meydana gelmiştir. Ancak onun bağışlama ve merhamet sıfatları devam etmektedir. Çünkü Allah-u Teala bir mahlukuna merhamet etmeyi ve onu bağışlamayı dilediği anda kesinlikle merhameti ve bağışlaması gerçekleşir. O halde Kur'an'ı çelişkili görme. Çünkü onun tamamı Allah katından gelmiştir. Ebu Abdillah, Yusuf İbni Adi, Abdullah İbni Amr ve Zeyd İbni Ebi Uneyse kanalıyla Minhal'den bunu nakletmiştir. Mücahid şöyle demiştir. Lehum ecrun gayru memnun ifadesinde geçen gayru memnun kelimesi hesapsız anlamına gelir. Ekvâtehe rızıkları demektir. Fi kulli semâin emrahe ifadesinde geçen emirden maksat Allah'ın verdiği emirler anlamını ifade eder. Nehisat uğursuzluklar demektir. وَقَيَّطْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ onlarla yoldaşlarını bir araya getirdik anlamına gelir. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ meleklerin inmesi ölüm anında olur. İhtezzet, yerin kıpırdaması, bitkilerin yeşermesi ile olur. Rabet, yükseldi demektir. Min ekmâmihe ifadesi meyvenin zarından ilk çıkış anı için kullanılır. Leyekûlenne hâzâ li ayetindeki li ifadesi benim çalışmam sayesinde olmuştur. Ben buna layıkım anlamına gelir. Diğer bir müfessir de şöyle demiştir. Sevâen lissâilîn ifadesi rızıkları eşit olarak takdir etti anlamına gelir. Fehedeynâhum onlara hayrı ve şerri gösterdik demektir. Bu bakımdan vehedeynâhun necdeyn ve hedeynâhus sebil ayetlerindeki kullanıma benzer. El-huda kelimesi asıl olarak yol göstermek anlamına gelir. Bu bakımdan es'adnâhu ifadesinin konumundadır. Yani onu gösterdik manasındadır. Nitekim şu ayette bu manada kullanılmıştır. Ulaike allazina hadallahu febihudahu muqtadih. İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. Yuzaun engellenirler demektir. Min ekmamiha ifadesindeki ekmem kelimesi tomurcuğun zarı anlamına gelir ve te'kili el kummu şeklindedir. Bir diğer müfessir ise şöyle demiştir. Üzüm çıktığı zaman ona kafur ve kufurra denir. Valiyun hamim ifadesinde geçen hamim kelimesi yakın anlamına gelir. Min mehis ifadesindeki mehis kelimesi meyletti anlamına gelen hasa anhu ifadesinden türenilmiştir. Miryeh ile muryeh kelimelerin bir anlama gelir ve şüphelenmeyi ifade eder. Mücahit şöyle demiştir. İ'melû mâ şi'tum ifadesi va'id yani tehdittir. İbni Abbas şöyle demiştir. İdfa billetî hiye ehsen ifadesinde bahsi geçen iyilik öfke anında sabır göstermek, kötülüğe uğrayınca affetmektir. Bunu yapanları Allah korur, düşmanları da onlara boyun eğer ve adeta candan bir dost olur. Açıklama. İmam Taberi ve İbni Ebi Hatim Buhari'nin sıhhat şartlarına uygun bir senet ile Tavus'tan nakledilen rivayeti aktarmışlardır. Kadi İyaz şöyle demiştir. Burada ete fiili e'ta manasına gelmektedir. Çünkü burada varlığa bürünmek manasında gelmek anlamını taşımaktadır. Bizzat ayetin kendisi buna delildir. Müfessirler de bu şekilde tefsir etmişlerdir. Buna göre ayetin anlamı şu şekildedir. Sizde yarattığım özelliklerle birlikte gelin ve bu özellikleri yansıtın. Yer ve gök de kabul ettik şeklinde karşılık vermişlerdir. Bu yorum İbni Abbas'tan da nakledilmiştir. Said İbni Cübeyr'den ise İmam Buhari'nin verdiği yoruma benzer bir yorum nakledilmiştir. Ancak iki anlamı birbirine şu şekilde yaklaştırabiliriz. Gök ve yer kendilerinde bulunan güneş, ay, nehir, bitki vesaire varlıkları çıkarmaları emredilince buna olumlu cevap verdiler. İşte bu durum vermeye benzemektedir. Dolayısıyla bu iki varlığın kendilerine yerleştirilen şeyleri getirmeleri vermek ile ifade edilmiştir. İbni Abbas'a soru soran kimse Nafi İbnül Ezrak'tır. Daha sonraları bu kişi hariciliğin ezraki kolunun reisi olmuştur. Bu zat Mekke'de İbni Abbas ile oturur, ona sorular sorup itiraz ederdi. Taberani Dahhak İbni Muzahim'den şunu nakletmiştir. Nafi İbnül Ezrak ve Necde İbni Uveymir haricilerin ileri gelenlerinden bir grupla Mekke'ye geldi. Bir de baktılar ki İbni Abbas Zemzem kuyusunun yakınlarına oturmuş, insanlar da ona ayakta sorular yöneltiliyor. Bunun üzerine Nafi İbni Abbas'a sana soru sormak için geldim dedi ve tefsirle ilgili birçok soru sordu. Soruları yazdığı iki sayfadan okuyordu. İmam Taberi bu senetle olayın bir kısmını şu ifadelerle nakletmiştir. Nafi İbnül Ezrak İbni Abbas'a gelmiş ve ona Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler ile Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık ayetlerini sormuş. İbni Abbas da şöyle cevap vermiştir. Öyle tahmin ediyorum ki sen kendi taraftarlarının yanından geliyorsun. Onlara İbni Abbas nerede? Ona müteşabih ayetleri soracağım demişsin. Onlara şunları söyle. Allah-u Teala kıyamet günü insanları bir araya getirdiği zaman müşrikler Allah ancak muvahhidlerin amelini kabul eder diyecekler. Allah-u Teala onlara durumlarını sorunca Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık diyeceklerdir. İşte o zaman ağızları mühürlenir ve organları konuşur. Abdurrezzak İbni Hemmam, Nafi'nin Kur'an bana çelişkili geliyor ifadesi hakkında Ma'mer ve ismi belirtilmeyen bir ravi aracılığıyla Minhal'den senetli olarak şu ziyadeyi nakletmiştir. İbni Abbas, çelişki dediğin nedir? Kur'an'da şüphe mi var diye sordu adam. Kur'an'da şek yoktur ama çelişki vardır diye cevap verdi. Bunun üzerine İbni Abbas, sana çelişkili gelen ayetleri bana getir dedi. Yukarıdaki başlığın altında verilen rivayette İbni Abbas'a 4 konu hakkında soru yöneltilmiştir. A. Kıyamet günü insanların birbirlerine soru sormasının reddedilmesi ve kabul edilmesi. B. Müşriklerin kendi durumlarını gizlemeleri ve onların durumlarının açığa çıkarılması. C. Yeryüzü ve göklerin hangisinin önce yaratıldığı meselesi. D. Kâne lafzının geçmiş zamanı göstermesi ile Allah'ın sıfatlarının süreklilik arz etmesi konusu. İbni Abbas'ın cevabını da şu şekilde özetlememiz mümkündür. A. İnkarcıların birbirlerine soru yöneltmesinin olmadığını belirten ayet, sura ikinci kez üflenmeden önceki durumu tasvir ediyor. Onların birbirlerine soru yönelteceğini gösteren ayet ise daha sonraki bir durumla ilgilidir. B. Müşrikler dilleriyle hakikati gizleyecekler ancak onların elleri ve diğer organları doğruyu söyleyecektir. C. Önce yeryüzünün yaratılmasına başlandı ve bu 2 gün sürdü ancak bu dönemde yeryüzü yayılmadı. Sonra Allah-u Teala gökyüzünü yarattı, 2 gün içinde onu tas tamam var etti, ardından yeryüzünü yaydı. Orada 2 gün içinde dağları ve diğer varlıkları yarattı. Böylece yeryüzünün yaratılması 4 günde gerçekleşti. Bu yorumu ile İbni Abbas bu ayet yani Fussilet 9. ile bu konuda esas olan sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı ayetini uzlaştırdı. D. Kâne fiili her ne kadar geçmiş zamanı gösterse de fiilin ifade ettiği manasının kesintiye uğramasını gerektirmez. Aksine mananın sürekliliğini ifade eder. İbni Mes'ud inkarcıların birbirlerine soru yöneltmelerini farklı şekilde izah etmiştir. Ona göre bu kelime onların birbirlerinden af talep etmelerini gösterir. Taberi Zaza'nın şöyle söylediğini nakletmiştir. İbni Mes'ud'un yanına gittim. İnsanlar evinde onu ziyarete gelmişti. Oturacak bir yer bulamadım. Bunun üzerine ey Abdurrahman'ın babası, yabancı biri olduğum için beni hor mu görüyorsunuz dedim. Hemen yaklaş dedi. Ben de yaklaştım. Artık onunla benim aramda başka biri yoktu. İbni Mes'ud şöyle dedi. Kıyamet günü öncekilerin ve sonrakilerin yanına bir köle veya cariye elinden tutularak getirilir. Sonra biri çıkıp kulaklarınızı açın, bu falanca oğlu falanca. Geçmişte kimin bunda hakkı varsa hakkına gelsin. O gün kadın oğlunda, babasında, kardeşinde ve kocasında hakkı olunca sevinir. Onun aralarındaki bağlar kopmuştur. Birbirlerinden af da dileyemezler. Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın şöyle söylediği nakledilmiştir. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine meleklerin inmesi ahirette olur. Meleklerin ölüm esnasında ve ahirette indiğini söyleyen 2 farklı yorumu şu şekilde uzlaştırabiliriz. Ölüm anı, ölen kimse için ahiret ahvalinin başladığı an demektir. Her halükarda iki yoruma göre de meleklerin dünyada işlerini yürüten kullara ineceği kastedilmemiştir. Değerli Özel FM dinleyicileri, Fethül Bari'den okuduğumuz bugünkü konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, vahdeke la şerike leke estağfiruk ve etubu ileyk.

Fethül Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel.
1: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
2: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir.

0: Eğitim kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru Okul, Doğru Eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
0: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Eve 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bu

0: www.radiumgyu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
3: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
5: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.
6: Tağuti düzenlerde yaşadığı gibi inananlar. Alemlerin Rabbi Allah'a iman eden ve imanında hiçbir şüpheye düşmeyen, iyiliği emredip kötülükten nehyeden, İslam'ı hayat nizamı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi önder edinen, insanlar için var edilmiş en hayırlı ümmet İslam milleti. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine örnek ve şahit olduğu vasat ümmet. İmanıyla, Allah'a teslimiyetiyle İslam'ı kendisine hayat edinmiş ve İslam'la hayat bulmuş, bu izzetli vasfıyla insanlık alemine örnek ve şahit olmuş, kendisine merhamet edilmiş ümmet. Katıksız ve gölgesiz iman edip imanına asla şirk, küfür, bidat ve hurafe karıştırmadan salih amel işleyen, yalnızca Rabbi Allah'a ibadet eden ve ibadette ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir ümmet. İman, İslam ve ihsan üzere bütün ihlas ve takvasıyla direnen, akidesinden, salih amelinden ve samimiyetinden asla taviz vermeyen bir ümmet. Mülk elinde bulunan ve her şeye güç yetiren alemlerin yegane Rabbi, Meliki ve İlahı Allah-u Teala zarardan, hüsrandan kurtulmuş, iman edip salih amel işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve birbirlerine sabrı tavsiye eden bu ümmete vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Vaadinden asla caymayan ve vaad ettiğini vaad ettiği şekliyle yaratan yegane Rabbimiz Allah-u Teala, bu vaadini yeryüzü tağutlarını bütün kurum ve kuruluşlarıyla, teori ve pratiğiyle, yani akide ve ameliyle reddedip yalnızca kendisine iman edenlere vaat etmiştir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar beyanıyla bu vaadini hak edenlerin temel özelliklerini bildirmiştir. Gerçekten iman edip salih amel işleyerek vaadini hak etmiş olan muvahhid mümin kullarına şu emri veriyor yegane Rabbimiz Allah-u Teala: dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin. Umulur ki rahmete kavuşturulmuş olursunuz. Rabbimiz Allah'ın kendilerine yeryüzünün iktidarını verecek muvahhid müminler dosdoğru namazı kılar, zekatı verir, marufu emreder ve münkerden sakındırır. Özelliklerine sahip izzet üzere olan şahsiyetlerdir. Bunlar insanlık aleminin örnek önderleri olan ve her şeyiyle tam kıvamında olan, yani vasat ümmetin birer hayırlı ferdidirler. İslam milletinin evladı olan bu muvahhid müminler, vatanları çağdaş egemen tağutlar tarafından işgal edilip kendileri esaret altına alınmışlardır. Yüzyıldan bu yana İslam topraklarını işgal eden egemen müşrik tağutlar, muvahhid müminleri mustazaf konumuna sokmuş, Allah'ın kendilerine verdiği hakları ellerinden almış, maddi ve manevi bir sömürüye tabi tutmuşlardır. Egemen müşrik tağutlar, işgal ettikleri İslam topraklarında kendi hükümlerini kabul edip onlara itaat eden yerli işbirlikçilerini bulundukları bölgelerde kukla iktidarlar yapmış ve onların uşaklığından çok faydalanıp en vahşi sömürüyü gerçekleştirmişlerdir. Uşaklarının sadık hizmetleriyle yüzyıldan beridir İslam topraklarındaki insanları şirk ve küfür eğitim ve öğretimiyle yetiştirmekte, kendilerine uygun nesiller ortaya çıkarmakta olan egemen tağutlar, kendilerini Müslüman kabul eden insan kitlelerini rahatça yönetmekte ve sömürmektedirler. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi önder kabul ettiklerini beyan eden Müslüman kitleler, tağutun egemen şirk kültürünü benimsemiş, böylece uyumlu ve ılımlı bir acayip karakter ortaya çıkmıştır. Bir tarafta kendilerini İslam'a mensup gören, diğer tarafta egemen tağutlara itaat eden bir tip. Bir tarafta Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin kafir, zalim ve fasık olduklarını söyleyen, diğer tarafta onları ulul emr gören bir anlayış. Allah'ın haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını haram kılan, yani Allah'ın muvahhid mümin kullarına yasakladığını serbest, serbest ettiğini yasaklayan, şirk hükümleriyle hükmeden egemen tağutları ulul emr görüp onlara itaat eden kitleler, kendilerini iman etmiş Müslümanlar olduklarını da ikrar ediyor. Hatta yegane hayat nizamı İslam'ın bazı şiarlarını da amel haline getiriyorlar. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala iman eden kullarına, kendisine ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmelerini emrederken, kim olursa olsun kafirlere ve ehli kitap olanlara itaat etmemek konusunda onları şiddetli uyarıyor. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat edecek olursanız sizi ökçelerinizin üzerinde geri döndürürler. Siz de zarara uğrayanlar olarak geri dönersiniz. Ey iman edenler! Eğer siz kitap ehlinden bir kesime itaat edecek olursanız sizi imanınızdan sonra kafirler olarak geri döndürürler. İşgal edilmiş İslam topraklarında yerli işbirlikçi uşaklarıyla egemenliklerini ve sömürülerini sürdürenler ya kitap ehli kafir ve müşriklerdir ya da kitapsız kafir ve müşriklerdir. Bu tağuti egemen zalimler, mustazaflaştırdıkları mazlum Müslüman kitleleri eğitim ve öğretim sistemleriyle zorla ya da ikna ederek kendilerine tabi kılmış, boyun büktürmüş, hatta Bel'am kılıklı yardakçıları vasıtasıyla İslam dininden hareketle kendilerine destekleyiciler haline getirmişlerdir. Egemen tağutlar yeri geldikçe İslami değerleri ve kavramları kendi menfaatlerine uygun hale getirip onlardan oldukça faydalanma yoluna gitmişlerdir. Bu değer ve kavramların İslam'dan yana olanlarının içleri boşaltılmış, aynı ambalaja kendi şirk ve küfür anlayışlarını doldurmuşlardır. Dışı İslam markalı, içi tağuti anlayışlı olan kavramlarla kafalar karıştırılmış, zihinler bulandırılmış, beyinler kirletilmiş, kalpler altüst edilmiş ve hayat tarzı korkunç bir değişikliğe uğratılmıştır. Böylece kuzuyu kurda aşık edip teslimiyeti sağlamışlardır. Egemen tağutlar işgal ettikleri İslam topraklarında küfrün ve şirkin hakimiyetini gündeme getirmiş, İslam'a ait değerleri sosyal hayattan uzaklaştırıp onların yerine kendi hükümlerini ve hayat tarzını yerleştirmişlerdir. Alemlerin Rabbi Allah'a, onun Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve ona iman etmiş olan muvahhid mümin Müslümanlara karşı savaş açan egemen tağutlar, kendilerini Müslümanlardan gösteren yerli işbirlikçi uşaklarıyla gerçekleştirdikleri bu savaşta Allah ile hudut yarışına girmişlerdir. Allah-u Teala her türlü faizi haram kılmış ve ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın. Şayet böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin diye buyururken, egemen tağutlar ekonomilerini faiz temeli üzerine yükseltmişlerdir. Ticaretlerini faiz ile yürüten zalim tağutlar, egemen oldukları İslam topraklarındaki Müslümanları faize mecbur kılmışlardır. Eğitim ve şirk kültürüyle yetiştirdikleri yeni nesiller, inandıkları gibi yaşamayınca yaşadıkları gibi inanmaya başlamışlar ve faizli hayatı benimseyip Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı açılan savaşta tağutların cephesinde yerlerini almışlardır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, yani faizi, yiyene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet etti ve onlar eşittirler buyurdu. Faiz olayı o kadar çirkin, o kadar günah ve o kadar korkunç bir zulümdür ki alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz ile uğraşanlara lanet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettikleri ve Allah ile Resulü sallallahu aleyhi ve selleme savaş açanlar hiç iflah olurlar mı? Hiç gelişip ilerleyebilirler mi? Onlarda hiç huzur olabilir mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Faiz 70 çeşit günahtır. Bunların en hafifi erkeğin kendi annesiyle zina etmesi veya evlenmesi günahı kadardır. Bu korkunç felaket ve zillet, alemlerin Rabbi Allah'a karşı yapılan isyanın dünyadaki cezasıdır. Ya ahiret? Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurur. Riba, yani faiz, yiyenler ancak şeytanın çarpmaktan dolayı kendilerini saraya düşürdüğü kimse gibi kabirlerinden kalkarlar. Bu, onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal, ribayı haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmiş kendisinindir. İşi de Allah'a aittir. Kim faiz yemeye dönerse onlar da cehennemliklerdir. Orada ebedi kalıcıdırlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Miraca götürüldüğüm gece karınları odalar gibi büyük olan bir kavmin üzerine vardım. Bunların karınlarında dışarıdan görülen yılanlar vardı. Ben, ya Cebrail, bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, bunlar faiz yiyicilerdir dedi. İşte hakikat, işte hayat. Benimsenen gayri İslami hayata bakın, bir de beyan buyrulan hakikate. İslam topraklarını işgal eden müstekbir tağutlar, şirk kültürüyle eğitip öğrettiği esaretleri altındaki nesiller öyle çarpık bir zihniyete sahip oldular ki, bir tarafta Müslüman olduklarını söylerken, hatta abdest alıp namaz kılarken, oruç tutup hacca ve umreye giderken, hanımları ve kızları tesettürlüyken, faiz kurumlarına genel başkan olmaya veya herhangi bir memurluk görevinde bulunmaya olanca gayretlerini gösteriyorlar. Hatta kendilerini engelleyenlere karşı düşman kesiliyor ve bu engelleri aşıp faiz kurumlarındaki görevlere gelmek için alabildiğince çaba harcıyorlar. Yegane Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. İnsan kullarının hayatları üzerinde hak sahibi ancak onları yaratan, rızık veren, yetiştirip büyüten, yol gösterip eğiten, sevk ve idare eden Allah-u Teala'dır. İnsan kulları için nasıl hareket etmelerinin gereğine dair hüküm koyan emir ve nehi beyan eden, helal ve haram sınırlarını çizen yalnız ve yalnız Allah-u Teala'dır. Çünkü yaratmak ve emir yalnızca O'nundur. İnsan kulları, Rableri, melikleri ve ilahları Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlere göre hareket etmelidirler. Allah'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeli, hayatlarını kitap ve sünnete göre düzenlemelidirler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. İşte hakikat, işte hayat. Hakikat, aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. İlahi emir gereğince insanlara egemen olacak hükmün yalnızca Allah'a ait olduğuna inanıp insanların arasında Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmektir. Dosdoğru olan anlayış, akide ve davranış budur. Bunun dışındaki davranışlar Allah'tan başka hüküm koyucu tağutlara yönelmek ve onların şirk hükümleriyle hükmedip itaat etmektir ki tamamıyla dalalet, küfür, zulüm ve fısktır. Allah'a karşı isyan edip baş kaldırmaktan başka bir şey değildir bu anlayış ve davranış. Hal buyken egemen müşrik tağutların şirk eğitim ve öğretimi sonucu zihniyet tamamıyla alt üst edilmiş, kendilerini Müslüman kabul eden kadrolar insanların aralarında Allah'ın indirdiği hükümlerle değil, egemen tağutlarının ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan hükümlerle hükmetmek için adeta yarışıyorlar. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeye imkanlarının ve güçlerinin olmadığını beyan edenler, tağutların şirk hükümleriyle hükmetme konusunda her türlü imkan ve gücü elde etmek için bütün gayretleriyle çalışıyor, hatta bu gayretlerini Allah yolunda cihat olarak beyan ediyorlar. Ehli irfan ve ehli hikmet olanlar ne güzel ve ne doğru söylemişler. İyilik yapamıyorsan bari kötülük yapma. İslam topraklarını işgal edip şirk ve küfür düzenlerini sosyal hayata hakim kılan egemen tağutların kurum ve kuruluşlarında görev alıp iktidar mevkilerine gelenler egemen tağutlarına itaat sözlerini veriyor ve verdikleri sözleri gereği hayatlarını düzenliyorlar. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık mesaileri boyunca egemen tağutların şirk hükümleri gereği davranıyor, onların emirlerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalarıyla o bölgede esaret altındaki mazlum ve mustazaf muvahhid müminlere egemen tağutlar adına zulmediyorlar. Zulmü kaldıracağız iddiasıyla zulmetmek ne serap bir sermaye ve ne çürük bir iddia. Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve emirlerine aykırı hareketten sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki peygamberimize düşen açıkça tebliğden ibarettir. İlahi emir bu, hakikat bu iken İslam topraklarında egemen olan tağuti düzenler her türlü içkiyi ve kumarı helal kılmış, yani serbest bırakmış ve iktidardaki kadroların görevleri arasında yer almıştır. İktidarda olan kadroların görevlerinden birisi de her türlü sarhoş edici içki üretmek, kumara izin vermek ve bunlardan gelir elde etmektir. Mustazaf ve mazlum Müslümanlar arasından çıkıp kendilerinin de Müslüman olduklarını söyleyen ve tağutun şirk hükümleriyle hükmetmeye talip olan kadrolar, iş başına geldikleri zaman içki üretimi ve kumarın her türlüsünü serbest kılmak konusunda seleflerinin yerini tutuyor, onların bıraktığı yerden devam ediyorlar. Şeytanın işlerinden olan pislikleri istenilen hız ile devam ettiriyorlar. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala'nın "Artık vazgeçtiniz değil mi?" sorusuna adeta "Hele biraz daha devam edelim. İleriki bir zamanda fırsat ele geçince" dercesine hareket ediyorlar. Rabbimiz Allah, "Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve emirlerine aykırı hareketten sakının" emrine karşılık adeta "Şimdilik ve sonu belirsiz bir zamana kadar egemen tağutlara itaat etmeye devam edeceğiz. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi sonraki bir zamana bırakıyoruz" dercesine hareket ediyorlar. Kendilerini Müslümanlardan gören ve tağutun hükmüyle hükmetme makamında bulunanların tavrı ve yaptıkları ortada. Egemen tağutlara çok itaatkar olanlar, onların adına insanları yönetenler ve kendilerini bütün mesaileriyle onlara benzetenlerin durumu nedir? İşte hakikat, işte hayat. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Kendisini bir kavme benzetmeye çalışan kimse o kavimdendir. Amr bin Şuayb'ın dedesinden rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir." Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der: "Kim bir kavme benzerse o artık onlardandır. Ahlak, ahlaka benzemeyinceye kadar giyim giyime benzemez." İbni Mesud radıyallahu anh şöyle söyler: "Kalpler kalplere benzemedikçe giyim giyime benzemez." Alemlerin Rabbi Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Zinaya yaklaşmayın. Gerçekten o çok çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur." İnsanların Rabbi, Meliki, İlahı Allah-u Teala'nın kat'i emri bu: zinaya yaklaşmayın. Çünkü zina çok çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur. Egemen zalim tağutların işgal ettiği İslam topraklarında zina helal kılınmış, yani serbest bırakılmış ve yasallaştırılmıştır. Tağuti düzenlerde yönetime gelen kadrolar yasallaştırılan resmi zinanın yönetimini de üstlenmektedirler. Zina yapılan evleri ve zina yapanların en sağlıklı bir şekilde devam etmelerini sağlıyor, bu hizmetlerine karşılık onlardan gelir elde ediyorlar. "Zinaya yaklaşmayın" diye emreden Rabbimiz Allah, herhalde "siz zinaya yaklaşmayın, zina yapmayın, fakat zinayı serbest bırakın, zina yaptırın ve ondan kazanç elde edebilirsiniz" diye hiç kimseye böyle bir hak tanımamıştır. Ya da ileriki zamanda onu ortadan kaldırma fırsatı elinize geçince ortadan kaldırmak niyetiyle "şimdilik zina yaptırmaya devam edebilirsiniz" diye hiç kimseye böyle bir yetki verilmemiştir. Rabbimiz Allah-u Teala "zinaya yaklaşmayın" diye emir verirken birileri tağuti düzenlerde yetkili olabilmek için her türlü zinayı yaptırmaya rıza göstermekte ve onun yetkisiyle zinanın her türlüsü gerçekleşmektedir. Bu yetkiyi elde edebilmek için neleri feda etmiyorlar ki kendilerini Müslümanlardan kabul eden kadrolar? Bu yetkiyi kullanacak makamlara getirildiklerinde de o makamların gereğini harfi harfine yerine getiriyor ve böyle bir görevi İslam'a, dolayısıyla Müslümanlara hizmet niyetiyle yürüttüklerini iddia ediyorlar. Ne serap bir anlayış, ne çürük bir iddia. Ne yazık ki bu serap anlayışlarını ve bu çürük iddialarını gündeme getirirken Allah-u Teala'nın insan kulları arasından seçtiği Nebi ve Resul kullarından Yusuf Aleyhisselam'ın hal ve hareketlerini kendilerine örnek aldıklarını söylemektedirler. Bütün bu günah ve isyanları işlerken kendilerini Yusuf Aleyhisselam'a benzettiklerini beyan etmektedirler. Ne serap bir anlayış ve ne çürük bir iddia.
3: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel, İntişar Yayınları.
5: Okuyan Coşkun Musullu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 19 15.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 73 08.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklam.

0: مل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: MRT Esans 900 çeşit

0: hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
11: Kocaeli Baş İskele'de

0: Üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
11: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, Telefon 0212 286 0612 Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Reklam.

Özel FM 103.2. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون إلى آخره صدق الله العظيم geçen dersimizde Bakara suresinin 90. ayetine kadar gelmiştik. Bu ayetle alakalı bir mukaddime yapmıştık. Rabbimiz bu ayetinde Yahudi ve Hristiyanları Kur'an'a imana çağırmıştı. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar! Dün İncil'i gönderen Allah, dün Tevrat'ı gönderen Allah, bugün de Kur'an'ı göndermiştir. İncil'e inandığınızı iddia eden sizler, Tevrat'a iman ettiğinizi iddia eden sizler, Musa'ya ve İsa'ya inandığını iddia eden sizler, aynı kaynaktan gelme Allah'ın son kitabına, Allah'ın son elçisine de inanın demişti. Onlar da demişlerdi ki, biz bize indirilene inanırız. Biz bizim kitabımız İncil'e inanırız. Biz bizim kitabımız Tevrat'a inanırız demişlerdi. Ve günümüzde de tıpkı onlar gibi kimi Müslümanlar da biz bizim kitaplarımıza inanırız. Biz bizim imamlarımızın kitabını okuruz. Biz bize indirilenle bilgileniriz. Biz bizim kitaplarımızla bilgileniriz. Onun dışında, onun verasında bizim Allah'ın kitabına da peygamberin sünnetine de ihtiyacımız yoktur tavrında olduklarını söylemiştim. Ve demiştim ki bizler zinhar bu kitabı tanıyıp tanımadığımızdan, bu elimizdeki Kur'an'la ilgilenip ilgilenmediğimizden, yani bunu diğer beşer kitaplarının önüne geçirip geçirmediğimizden, buna Allah'ın kitabına en üstün payeyi verip vermediğimizden, hayatımızı sadece buna sorup sormadığımızdan, yani bu kitapla amel edip etmediğimizden hesaba çekileceğiz. Kesinlikle bilesiniz ki insanların yazdıkları kitaplardan hesaba çekilmeyecektir insanlar. İnsanlar insanların yazdığı kitaplardan hesaba çekilmeyeceklerdir. Soru bu kitaptan çıkacaktır. Hesap bu kitaptan verilecektir. Yani hayatımızın hesabını bu kitaba göre vermek zorunda kalacağız demiştim. İnşallah bu ayeti kerimeden itibaren Bakara suresinin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya çalışacağız. Kesinlikle bilelim ki biz bu kitaptan hesaba çekileceğiz. Kesinlikle bilelim ki bu kitaptan sorguya çekileceğiz. Kabirde de وَمَا كِتَابُكَ denecek ya, kitabı kitabın nedir denecek ya, işte oradaki kitaptan kasıt şu elimizdeki Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Ve yine kesinlikle bilesiniz ki lider olarak, imam olarak, önder olarak insanlık Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan hesaba çekilecektir. Kime uymuştunuz? Kimi örnek almıştınız? Kimin peşindeydiniz? Amellerinizi kimden almıştınız? Kimi gündemde tutmaya çalışıyordunuz? Kimi tanıyıp onun gibi olma savaşı veriyordunuz? Kimin anma törenlerini düzenleme kavgası veriyordunuz? Peygamber mi yoksa başkaları mı? Kimin sözlerini öğrenmeye, kimin sözlerini ısrarla öğretmeye çalışıyordunuz? İnsanlara kimin sözlerini götürüyordunuz? Kimin sünneti, kimin modeli kafalarınızda canlıydı? Peygamberinkiler mi yoksa başkalarınınkiler mi? Kesinlikle bilelim ve inanalım ki işte bizler bundan hesaba çekileceğiz yarın. Bakın Kasas suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle gündeme getiriyordu. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ O gün Allah insanlara seslenir, buyurur ki peygamberime ne cevap verdiniz der. مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ Peygamberlerime ne cevap verdiniz, ne dediniz, nasıl karşıladınız onları, nasıl icabet ettiniz peygamberlerime, Allah'ın peygamberlerine ne muamele yaptınız, nasıl karşıladınız onları, ne dediniz, nasıl cevap verdiniz onlara diye Allah bizi bununla hesaba çekecektir. Yani unutmayalım, kesinlikle bilelim ve inanalım ki bu konuda yarın bizim karşımıza böyle bir soru çıkacaktır. Biz de deriz ki ya Rabbi işte senin peygamberin namazdan bahsetmişti, oruçtan söz etmişti, işte temiz olun filan demişti, biz de bunlara aynen riayet ettik. Başka ne dediğini bilmiyoruz ki, veya başka bir şey demedi ki senin peygamberin ya Rabbi deriz, olur biter. Yani Allah için söyleyin, din diye ne anlattı bize peygamber? İlmuhal bilgileriydi galiba, değil mi? Onu da Tavaslı mı anlattı bazen, ya da Ömer Nasuhi mi anlattı? İşte namaz hocaları, mızraklı, kamalı, süngülü namaz hocaları öyle dediler, biz de icabet ettik onlara diyeceğiz herhalde. Ama bizim ona ait bildiğimiz, tanıdığımız 3-5 söz söyleyen birisi değil ki Allah'ın Resulü. Hayatında 60 bin civarında söz söyleyendir, amel edendir peygamberimiz. Onlardan ne kadarından haberdarsak bizde o kadar vardır. Mesela bir araba kaç parçadan oluşuyorsa ve sizde bu parçalardan ne kadarı varsa o kadar arabanız var demektir. İşte herhalde bir direksiyon, 4 de teker varsa elinizde arabam var diye sevinmiyorsunuzdur herhalde. Yani o zaman 60 binde kaç hadisiniz varsa o kadar hadisiniz var demektir. Evet, soruyorum şimdi, kaç hadisiniz var böyle üzerinde kafa yorduğunuz, anlamaya ve amel etmeye çalıştığınız, yani hayatınızı onunla düzenlemeye çalıştığınız kaç hadisiniz varsa işte o kadar Müslümanlığınız var demektir. Allah korusun haberdar olduğumuz filan yok da, bir de üstelik bu konudaki Rabbinizin sorusuna vereceğiniz cevabı düşünün, düşünmek zorundayız. Yani eğer sadece namaz, oruç, hac ve zekat ayetlerini bilmek yetiyorsa, eğer sadece bunlar insanı cennete götürecekse, o zaman Kur'an'dan diğer bölümleri alıp atalım ya da Resulullah'ın sünnetinden diğerlerini çıkarıp atalım, din bozulmayacaktır o zaman. Öyle olur mu? Bunların her birine ne dediğimizi, nasıl bir tavır takındığımızı soracak Rabbimiz yarın bizden, bunu unutmayalım. Madem ki bizi onunla hesaba çekecektir Allah, öyleyse nasıl olur da bu kitap arkaya atılabilir? Nasıl olur da başka başka kitaplar bu kitabın önüne geçirilebilir? Nasıl olur da başka başka liderler, başka başka önderler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu son elçinin önüne konulabilir? Nasıl olur da bu son elçinin hayatı göz ardı edilircesine başkalarının yazıp çizdikleri öne alınabilir? Bakın Allah diyor ki وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. Çünkü bu son kitap, bu son elçi tüm insanlardaki doğruların, tüm insanlardaki gerçeklerin tümünü tasdik edici ve eksikliklerini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Kitabın ve peygamberin böyle bir özelliği vardır. Yani bunların doğru dediği doğrudur, eksik dediği eksiktir. Yanlış dediği de yanlıştır. Kıstastır bunlar, mihenktir bunlar, elektir bunlar. Hal böyleyken doğruların kendileriyle ortaya çıkacağı bu kıstasların önüne ne geçirilebilir ki? Yani Kur'an'ın önüne neyi geçirebileceğiz de, peygamberin önüne neyi geçirebileceğiz de? Ama onlar dediler ki bakın, biz bize indirilene iman ederiz. O Muhammed bizden değil ki, yani onun rengi bizim rengimizden değildir. Onun ırkı bizim ırkımızdan değildir. O Arap'ın peygamberidir, bizim değil dediler. Bakın, böyle diyenlere Rabbimiz ayetin sonunda buyurur ki قُلْ de ki peygamberim بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. De ki peygamberim, eğer siz gerçekten inanıyorsanız, gerçekten siz müminseniz, yani inanmışsanız, imanınız ne kötü şeyleri emrediyor size? Yani şayet sizler müminlerseniz, şayet siz size indirilene iman ediyorsanız, hani biz ancak bize indirilene iman ederiz diyorlardı ya, öyle diyordunuz ya, gerçekten mi? Yani ciddi misiniz bu konuda? Eğer sözünüzde samimiyseniz, gerçekten iman ettiğinizi iddia ediyorsanız, Allah'ın elçilerini niye öldürdünüz o zaman? Yani bu imanlarınızda samimiyseniz, niye öldürdünüz Allah'ın elçilerini? Peygamber öldürmek iman mıdır, küfür müdür? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Gerçekten siz müminseniz niye Allah'ın elçilerini öldürüyorsunuz? Yani bu iman mı, küfür mü? Biz bize indirilene inanıyoruz dediğiniz Tevrat mı emrediyor bunu size? Zekeriya, Yahya ve öldürdüğünüz diğerleri sizin peygamberleriniz değil miydi? Niye bunları sabah öldürüp de öğleden sonra hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi işinize aşınıza gidiyordunuz? Allah Yahudilere böyle sesleniyor. Veya sizler, ey şu anda biz bizim kitaplarımızı okuruz, biz bizimkilerden vazgeçmeyiz, biz bizim kitaplarımızdan bilgileniriz, biz bizim kitaplarımızdan kesinlikle vazgeçmeyiz tavrında direten bugünün Müslümanları, şu anda sizin de önce gündeme almanız gereken kitap bu kitaptı. Sizin de önce gündeme almanız gereken önder Peygamber aleyhisselam ve onun sünnetiydi. Kitabı ve sünneti gündeme almanız gerekirken niye başkalarını gündeme aldınız? Niye başkalarını kitabın ve sünnetin önüne geçirme budalalığında bulundunuz? Yani niye hep kendi oluşturduğunuz konularla, kendi oluşturduğunuz kitaplarla, kendi oluşturduğunuz önderlerle, liderlerle günlerinizi dolduruyorsunuz? Yoksa Yahudiler gibi sizin imanlarınız, sizin Müslümanlığınız da bu kitaba ve bu kitapla gönderilen peygambere hayat hakkı tanımamayı mı emrediyor? Yoksa sizler de tıpkı onlar gibi mi inanıyorsunuz? Yoksa sizler de imanlarınızdan kaynaklanan bir cesaretle mi yapıyorsunuz bunu? Yani böyle yapıyorsunuz. Allah'ın kitabını arkaya alıyor, onun önüne başka kitaplar koyuyorsunuz. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı diskalifiye ediyor, onun önüne başka önderleri, başka örnekleri geçirmeye çalışıyorsunuz. Yani kim yaptırıyor bunu size? Sizin imanlarınız mı yaptırıyor? Yoksa siz de Yahudiler gibi mi inanıyorsunuz? Yani bakıyoruz arkadaşlar, bugün Müslümanlar iyilikleri, hayatları, takvaları, takva anlayışları tartışılabilecek bir kısım insanları gündeme getiriyorlar. Anma törenleri, yad etme günleri düzenliyorlar. Günlerce sözlerini, hayatlarını tartışıyorlar ama peygamberleri tanıtmak için gündeme almıyorlar. Ne kendileri peygamberi tanımaya yanaşıyorlar, gündemlerine peygamberi alıyorlar, ne de Allah kullarına peygamberleri tanıtmak için böyle gündem oluşturmaya yanaşmıyorlar. Yani bu nasıl bir iman ki, doğrulukları kesinlikle ortaya konmuş olan, doğrulukları Allah tarafından kesinlikle tescil edilmiş olan peygamberler dururken, doğrulukları Allah tarafından kesin olarak tescil edilmemiş olan insanları gündeme getirmeye çalışıyorsunuz. İbrahim aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamlar gibi peygamberler yerine kim geçirilebilir ki? Yani kimi geçirebileceğiz de bunların önüne? Kim olursa olsun, hiçbir insanı, hiçbir beşeri peygamber yerine ikame edercesine insanlara takdim etmeye hakkımız yoktur. Ama heyhat ki bugün kimileri kimilerini Allah'ın önüne bile geçirmeye çalışıyorlar. Kimileri kimilerine Allah'ın sıfatlarını yükleyerek onları Allah makamına bile oturtmaya çalışıyorlar. Evet, mutlak doğrulukları Allah tarafından tasdik edilen, tescil edilen peygamberlerden başka örnek şahsiyet aramaya gerek yoktur. Esasen bugün çevrelerinde örnek şahsiyet arayanlar peygamberleri tanıma zahmetinden kaçan insanlardır. Bakın bundan sonra buyurur ki Rabbimiz daha ilerlere giderek şöyle diyor bakın: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Bu bölüm daha önce de geçmişti, Bakara suresinin evvelinde. Orada da epey bir şeyler demeye çalışmıştık. Bakın Allah diyor ki, hani bir de Musa size apaçık mucizelerle gelmişti de. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. Musa size apaçık beyinelerle, mucizelerle gelmişti de. ثُمَّ اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. İşte o Tur dağına gittikten sonra arkasından buzağıya tapınmıştınız. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ve böylece sizler zalimlerden olmuştunuz. Musa size apaçık mucizelerle gelmişti de, nasıl mucizelerdi bunlar? İşte tufan gibi, çekirge gibi, güve gibi, kurbağa, kan, işte asa, yedi beyza veya denizin yarılması, daha önceki ayetlerde geçti, bulutun gölgelenmesi, men ve selva gibi veya su fışkıran taş gibi apaçık mucizelerle Musa size geldi de, sonra da tutup onun arkasından buzağıya tapanlar sizler değil miydiniz? Yani bunu da mı mümin olarak yaptınız siz? Bir de inandığınızı iddia ediyorsunuz. Söyleyin bakalım, bunu da mı imanlarınız emretti sizin? Hani siz size indirilene inandığınızı iddia ediyordunuz. Bu muydu sizin imanınız? Ya da bu muydu sizin imanlarınızın salih ameli? Bu muydu sizin imanlarınızın görüntülenmesi? Yani Tevrat veya Hazreti Musa size buzağıya tapının mı dedi ki buzağıya tapındınız? Biz bize indirilene iman ediyoruz diyorsunuz. Söyleyin bakalım. Hani size indirilen nerede? Nerede Tevrat? Yani Musa var aranızda, Tevrat var elinizde ama siz yine de buzağıya tapıyordunuz. Bu mu kitaba iman? Bu mu peygambere iman? Bu mu peygambere ve kitaba saygı diyor Rabbimiz? Öyleyse bu da konuşmada farklı bir metot kazandırıyor müminlere. Yani karşıdakine böyle bazen sağ sol vuracak ama devirmeyeceksin. Çünkü devirdiğin zaman, adamın işini bitirdiğin zaman ona anlatamazsın artık. Yani bir sağdan vuracak, bir soldan vuracaksın ama gene o ayakta dursun. Çünkü bir şeyler anlatacaksın ona. Çünkü biraz sonra şunları şunları hatırlayın diye tekrar tekrar onlara bir şeyler söylenecektir. Allah korusun, bu ayetler bana şunları da hatırlattı. Allah'a inanırım, peygambere de inanırım ama filanın yolundan kesinlikle ayrılmam diyen bugünün insanları da sanki Rabbimizin bu ayetinde anlattığına çok güzel benziyor. Bakın bundan sonra bir sorgulama daha geliyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ. Hudu ma ateynakum bi kuvvetin vesma'u kalu semi'na ve asayna. Bir zamanlar üzerlerinize Tur dağını dikerek sizden sağlam söz almıştık. Size verdiğimiz Tevrat'a kuvvetlice sarılın, kuvvetlice tutunun demiştik. Kalu dediler ki semi'na ve asayna, işittik ve isyan ettik. Hani o size verdiğimiz, şu anda da inandığınızı iddia ettiğiniz kitabı kuvvetle tutununuz, ciddiyetle ona sarılınız, onu dinleyiniz ve onun dedikleriyle hayatınızı düzenleyiniz, onun dedikleriyle amel ediniz diye Tur dağını başınızın üzerine kaldırıp sizden zorla misak almıştık diyor Allah. Yani sizler böyle kolay kolay ahit verecek insanlar da değildiniz. Tur dağının başınıza düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunuz o anda ne dediniz? Yani bu mucizeyi göre göre ne dediniz? İşittik ve isyan ettik demiştiniz. İşittik ve isyan ettik. Semi'na ve asayna. İşittik ve isyan ettik demiştiniz. Peki ne demek bu? Evet dinlerim ama isyan ederim. Veya dinlerim ama isyan ederek dinlerim. Tamam, senin sözün neydi? Git mi demiştin? Tamam dinlerim ama ben kalırım. Sen kal mı demiştin? Ben otururum. Sen ver mi dedin? Ben alırım demiştiniz. Yani semi'na ve asayna demiştiniz. Yani o kötü şartlar altında bile sizler inanmış değildiniz diyor Allah. Tur dağını başınıza kaldırdığımız, sizi bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığımız o anda bile, o tehlike altında bile, o şartlar altında bile sizler iman etmiş değildiniz diyor Allah. Merhum Seyyid Kutup der ki, bunlar dilleriyle işittik diyorlardı ama hayatlarıyla da isyan ettik diyorlardı. Tıpkı günümüzün kimi Müslümanları gibi. Dilleriyle inandıklarını iddia ediyorlar ama maalesef hayatlarında bu imanın kokusunu bile görmek mümkün değil. Soruyorsunuz adama, kardeş Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Peki ahiret var mı? Var. Cennet var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Cehennem var mı? Var. Var var, adam hepsine inanıyor diliyle ama öyle bir hayat yaşıyor ki inandığı bu varların kokusuna bile rastlamak mümkün değil. İşte Allah korusun, tıpkı bu Yahudi tineti, Yahudi karakteridir. Allah diyor ki bakın, وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Kafirlikleri sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi içirilmişti. Yani hainliklerinden dolayı da Allah onların kalplerine buzağı sevgisini içirivermişti. Sanki bu üşribe süngerin suyu içmesi gibi. İnsanın su içmesi gibi değil yani. İnsan suyu içti mi 2 saat sonra bütün vücuda yayılıyor o içilen su. Ama süngerin içmesi biraz farklıdır. Yani buzağı sevdası iliklerine kadar işlemişti onların. Kalpleri onun sevgisiyle dopdoluydu. Buzağı sevgisi onların kalplerinde Allah sevgisi yerine geçmişti. Allah sevgisinin yerini dolduruvermişti. Gözleriyle farklı bakıyorlar, kulaklarıyla farklı duymaya çalışıyorlar, kalpleriyle o buzağıyı farklı bir biçimde algılamaya çalışıyorlardı. Kur'an'ın başka bir yerinde lehu huvar idiydi de, yani aynı zamanda böyle özel bir sesi de vardı bu buzağının. Para sesi gibi mi böyle? Özel bir sesi vardı. Bakıyordular, seviyordular, elleriyle dokunmaya çalışıyordular. Tıpkı vitrinlere bakanlar gibi. Şu arabaya, şu Mercedes'e bir kere dokunabilsem diye can atanlar gibi. Yani bütün vücutlarıyla ona yöneliyorlardı. Serbest oluyorlardı o buzağının karşısında. Allah sevgisi yerine hakim olan bu buzağı sevgisine dünya sevgisi diyenler de olmuş. Bakın dediler ki kalu semi'na ve asayna, işittik ve isyan ettik. İşittik ve isyan ettik dediler. Emirler ve istekler karşısında toplum ikiye ayrılıyor. Ya evet dinledik itaat ettik diyenler, dinledik itaat ederiz diyen müminler, ya da evet dinledik ama isyan ederiz diyenler. Demek ki Allah'ın emirleri karşısında insanlar ikiye ayrılıyor. işittik ve itaat ettik diyenler, dinleriz itaat ederiz diyenler, yani inandık amele dönüştürüyoruz diyenler, bir de dilleriyle inandığını iddia edip ama hayatlarıyla bu inandıklarını reddedenler.

veriyoruz Allah korusun. Veya bizim şöyle bir bozuk anlayışımız var. Kur'an kapanınca başlıyoruz hemen eylemsel girişimlere. İşte İstanbul'daki yürüyüşlere, çek senet hesaplarına başlayıveriyoruz. Ve Allah korusun Kur'an orada kalıveriyor yani. Kendi başına mahrum ama kendi başına mehcur olarak Kur'an orada kalıveriyor. Sürekli yapacağız da bu işi. Bir yerde diyelim ki 3-5 ayet okuduk, dinledik, inandık. Hemen başka hiçbir konuya geçmeyelim. Eğer orada oturacaksak okuduğumuz o ayetleri biraz daha gözden geçirelim. Biraz daha derinleştirelim, tartışalım. Değilse hemen kalkıp gidelim. Yani okuduğumuz ayetler kafamızda kalsın. Okuduğumuz ayetleri zihnimizden silip gidecek. İşte attan, avrattan, fiyattan, murattan, saptan, samandan, marttan, dolardan veya piyasadan, geçimden, seçimden, yağmurdan, kardan söz etmeyelim. Ya hemen kalkıp gidelim, okuduğumuz ayetler kafamızda kalsın, yarın hayatımızı onlarla düzenleyelim. Allah korusun, oturuyorsak da çok lüzumsuz şeylerden bahsedersek, az evvel okuduğumuz ayetlerin hiçbirisi bizim kafamızda kalmayacaktır. Genellikle ben sohbetlerin arkasında bunu görüyorum ve korkuyorum. İnşallah bu konuya biraz dikkat edelim. Allah dedi ki bakın, قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. De ki onlara peygamberim, eğer sizler müminseniz, sizin imanlarınız sizlere ne kötü şeyler emrediyor böyle? Yani bu kadar kötü şeyler emreder mi iman ya? Siz mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ve arkasından da işittik, isyan ettik diyorsunuz. Yani bu ne biçim iman ya? İman bunu emreder mi insana? Siz inandık diyorsunuz, arkasından peygamberleri öldürüp kitaplarınızı tahrif ediyorsunuz. Yani peygamber aranızda olduğu halde buzağıya tapınmaya kalkıyorsunuz. Yani veya sizin nasıl bir imanınız var ki bu imanlarınız sizi Allah'la çatıştırıyor? Nasıl bir imanınız var ki Resulullah'ı gündemden uzaklaştırtıyor size? Yani böyle iman mı olur ya? Siz Allah'ı gündemden düşürüyorsunuz, Allah'ın kitabını diskalifiye ediyorsunuz, peygamberi ikinci plana alıyorsunuz, sonra başkalarını peygamberin önüne, başkalarının kitaplarını Allah'ın kitabının önüne geçiriyorsunuz. Yani nasıl bir iman ki hep başkalarını gündeme almanızı emrediyor size? Yani rasullerin örnek hayatları yerine başka başka insanların hayatlarını örnek almaya zorluyor sizi bu imanlarınız. Öyle iman olmaz. Sizin bu imanınız nasıl bir iman ki size bunları emrediyor? Böyle bir iman başka değil, olsa olsa şeytana iman. Bu yanılgıya iten sebep neydi acaba? Acaba hangi sebepten ötürü bu cesareti buluyorlardı bu adamlar kendilerinde? Bunların hayatında bir yanılgı vardı. Belki de şeytanın en fazla insanları yakaladığı nokta işte burasıdır. Peki nasıl yakalıyor şeytan? Veya bu insanlar böyle nasıl mutmain olabiliyorlar? Bakın, bu insanlar diyorlardı ki ahiret yurdu bizimdir. Cennet bizimdir. Cennet bize aittir. Yeryüzünde Allah'ın en çok sevdiği insanlar biziz. Ve kesinlikle bizler cennete layık insanlarız. Biz kesinlikle cennete gideceğiz diyorlardı. Yani bizler bu halimizle, bu anlayışlarımız, bu yaşayışlarımızla, bu önderlerimizle ve bu kitaplarımızla, bu cemaatlerimizle, bu yapılanmalarımızla biz cennetliyiz. Bu iş kesin. Yani bu iş garantidir. Bizler garanti cennetliyiz. Siz kendinize bakın diyorlardı. Hristiyanlar böyle diyordu, Yahudiler böyle diyordu. Allah'ın oğlu dedikleri Hazreti İsa'yı ve Hazreti Üzeyr'i işledikleri nanelere karşı kalkan yaparak, Allah'a veliaht tayin ederek, Allah'ın bu sözünden çıkamayacağı oğulları vasıtasıyla torpil yaptıracaklarına inanıyorlardı. Evet, Hristiyanlar da Yahudiler de aynı şeyi söylüyorlardı. Ve bugün maalesef aynen onlar gibi sapmalar içine giren Müslümanlardan pek çoğu da aynı şeyleri söylemeye çalışıyorlar. Aynen onlar gibi Allah'a bir takım veliahtlar, Allah karşısında bir takım şefaatçiler bulmaya ve onlara sığınmaya çalışıyorlar. Ve işin kötüsü, böylece kendilerinin kesin cennetlik olduklarını savunmaya çalışıyorlar, Allah korusun.
Madem bu

0: kadar kendimize güveniyoruz. Ben şu yaptığım konuşmalarımla beni dinlemelerinizle veya infaklarınızla, ikramlarınızla, berikiler işte cemaatleriyle, ötekiler hocalarıyla, hacılarıyla kesin cennete gideceğimizi iddia ediyoruz. Dilelim ki bizim bu mutmain halimiz değişimin önündeki en büyük engeldir. Yani bizim değişimimizin önünde en büyük engel işte budur, bu anlayıştır. Yahudinin değişiminin önündeki en büyük engel işte buydu. Onlar bu inançlarından dolayı değişmeye gerek görmediler. Mutmaindiler çünkü bu konuda. O halleriyle cennete girecek olan bu insanlar İslam'ı kabule gerek görmediler. İşte bakın, bu mutmain ve değişime gerek duymayan, değişime razı olmayan, statik ve durağan hayatlarını, geleneklerini devam ettirmeden yana olan bu insanlara Allah şöyle buyurdu: قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. De ki peygamberim, eğer ahiret yurdu Allah indinde başkalarına değil de sadece size ayrılmış ise, yani ahiret yurdu başkalarına değil sadece size ait ise, o halde sadıksanız hadi ölümü temenni edin bakalım. Yani Rabbimiz diyor ki onlara, şunu söyle peygamberim: eğer Allah yanında ahiret yurdu başkalarının değil de sadece sizinse, sadece siz gidecekseniz o cennete, diğer insanlar cehenneme gidecekse, yani o cennet sadece size aitse, ahir yurt yani işin sonu hep size kalacaksa, siz sonunda hüküm ferma olacak, söz sahibi olacaksanız, öyleyse hadi bakalım, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer iddianızda sadıksanız, hadi hemen ölümü temenni edin bakalım. Hadi hemen ölümü temenni edin bakalım. Hadi hemen ölüme, ne duruyorsunuz? Madem cennet var ve o cennet sadece sizindir, o cennet sadece size aittir, öyleyse ne duruyorsunuz? Niye hemen ölmek istemiyorsunuz? Niye bir an evvel cennete ulaşmak istemiyorsunuz? Yani bu dünya hala sizi niye bağlıyor böyle? Niye çakılıp kaldınız dünyaya? Bu programlarınız ne böyle? 1000 yıl yaşasanız da bitmeyecek bu hedefleriniz ne böyle? Bu evler, bu barklar, bu arabalar, bu marklar, bu dolarlar, bu makamlar, bu diplomalar, bu şanlar, bu şöhretler, bu alkışlar sizi niye hala hayata bağlıyor? Madem ki cennet sizi bekliyor, o halde ne duruyorsunuz denilince, bakın Rabbimiz diyor ki: وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ. Hayır hayır, ellerinin kazandıkları naneler yüzünden, elleriyle işledikleri naneler yüzünden onu hiçbir zaman temenni edemeyeceklerdir. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ. Allah zalimleri çok iyi bilir. Yani elleriyle yedikleri naneler yüzünden onlar hiçbir zaman ahireti, yani ölümü temenni edemeyecekler. Elleriyle işledikleri günahlar yüzünden onlar asla ölmeyi istemeyecekler. Biz de isteyemiyoruz o yüzden. Niye? İşimiz var, aşımız var canım, değil mi? Planlarımız var, programlarımız var, dükkanımız var, tezgahımız var. Amir olacağız, müdür olacağız, baş olacağız, ayak olacağız, işte gideceğiz, geleceğiz veya daha kutsal görevlerimiz var efendim. Bu ümmete daha Kur'an anlatacağız. Daha bu ümmete sünnet anlatacağız. Teşkilatımızı büyüteceğiz. İşte cihan şumul hale getireceğiz. Devlet kuracağız. Biz ölmeyeceğiz yani. Daha çok işlerimiz var bizim diye böyle kendi kendimize ölümden öte bir hayat istiyoruz. Yani cennetteki kadar rahat ama ölmemek üzere dünyada böyle bir cennet istiyoruz sanki. Sanki bugün Müslümanlar İslam'ın öngördüğü hayatı sadece rahatlık anlıyorlar. Yani sanki peygamber Taif'te hiç taşlanmamış. Sanki Allah'ın Resulü Bedir'de hiç işkence görmemiş. Sanki Allah'ın Resulü Uhud'da hiç yara almamış. Hiç aç kalmamış, açıkta kalmamış, perişan olmamış. Hiçbir şey olmamış yani. Yani böyle Allah korusun Müslüman oluverdik mi, tamam, senden iyisi yok. İşte her evde İslami yayınlar yapan televizyonlar, Kapının ağzında otomatiğin otomatiği arabalar, yazın yazlıklar, kışın kışlıklar, işte kaplıcalar, ılıcalar filan olacak. Biz böyle Müslümanca yaşayacağız ve yine de ölüm olmayacak. Hele bir de tıp dünyası şu ölüme bir çare buluverse tamam, biz yaşayıp gideceğiz böyle. Hiç başımız ağrımadan böyle yaşayıp gideceğiz. Oysa bu dünyada bunlar olacaktı. Allah korusun da böyle düşünen adam insanlardan küçük bir azap görünce de korkusundan ne yapacağını şaşırıp kalıveriyor tabi. Hani Ankebut suresinde bu hususu anlatırken Rabbimiz şöyle diyordu: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ İnsanlardan kimileri de vardır ki Allah'a inandık derler. فَاِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ Fakat Allah yolunda bir eziyete uğradıkları zaman, bir eziyete uğratıldıkları zaman da جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ sanki insanların işkencesini Allah'ın azabına denk tutuverir. Yani insanlardan gelen küçücük bir azabı Allah'tan gelen azap gibi kabul ediveriyorlar ve korkmaya başlayıveriyorlar bu seferde. Yani geri adım atmaya kalkıyor insan. Öyleyse bizler imanlarımızla amellerimizi dengeye getirmezsek, imanlarımızla amellerimizi dengede tutmayı beceremezsek, bilelim ki bu ikilemi sürekli yaşayacağız demektir. Yani bunun için, bundan kurtulabilmek için çare bakın şudur: İman ettikçe amel edeceğiz, iman ettiğimizi hep amele dönüştüreceğiz, amelimiz hep imandan kaynaklanacak, o zaman hiç korkmayacağız. Başımıza ne gelirse gelsin hiç etkilemeyecektir o zaman bizi. Sahabi onun için dayanıklıydı. Yani biz imandan kaynaklanmayan ameller peşinde koşarsak veya iman ettiğimiz halde o konunun amelini gündeme getirmezsek, o zaman işte böyle bozuk düzen bir hayat yaşarız. Metanetimiz, dayanıklılığımız da olmaz o zaman. Sahabi öyle değildi. Sahabi inanıyor, yaşıyordu, inanıyor, yapıyordu, yaptığı inancıydı, inandığını yapıyordu. İşte böyle devam edince de güçlü oluyordu sahabe. Fark etmiyordu çünkü onun için. Hesabı her gün denkleştiriyordu. Kasa hesabı her gün sıfırlanıyor. Aldığı belli, verdiği belli, tamam. O kadar rahat ki ölecekmiş. Neden korksun da sahabi? Hesabı tamam. Biliyordu ki zaten ölecek. Düşünün, düşünelim. Hemen ölümle karşılaşmayı ister misiniz? Hiç düşündünüz mü? Hiç hesap ettiniz mi? Hesap yaptınız mı? Hemen bir anda ölümü kabullenmek kolay değil, değil mi? Yani bu işin muhasebesine bile kendimizi inandıramıyoruz. Düşünmek bile ürpertiyor insanı. Kolay mı? Yaşadığımız hayat belli. Ellerimizin kazandıkları da belli. Yani bu hayatın bizi nereye götüreceği de belli. Ama tabii bu insanlardan da derece derece farklı olanlar vardır. Bakın Allah diyor ki: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ Yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en harisi, insanların en hırslısı bulacaksın. Yani bu Yahudi tıynetli adamları insanlar arasında hayat sevgisi açısından daha haris, daha hırslı bulursun peygamberim. En hırslı, en haris onları bulursun. Yani cennetliyiz diyerek kitabı bir tarafa bırakan, sünneti bir tarafa bırakan ve kendilerince akıllarına estiği gibi bir hayat yaşamaya çalışan bu insanlara bir bakın ki hem ahiret bizimdir diyorlar, hem de dünyayı kucaklama sevdasına kapılıyorlar. Yani hesapları çok adamların. İşte torunu, torununun torunu, yeni dükkanlar, yeni tezgahlar, yeni hedefler, yeni hesapları var adamın. Bunlar bitecek de ondan sonra sıra gelecek kitaba, bunlar bitecek de ondan sonra sıra gelecek sünnete dönmeye. Bakın diyor ki Allah: وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ Müşriklerden 1000 yıl yaşasa da isteyenler var. Yani 1000 yıl yaşasa da daha fazla yaşamak isteyenler de var elbette, ama bunlar müşriklerden daha hırslıdır. Buradaki zamir ya Yahudilere gider ya da müşriklere gider. Buradan anlıyoruz ki Yahudilere daha büyük bir azap vardır. Çünkü müşrikler öldükten sonra dirilmeye iman etmeyen insanlardır. Yani bunlar öldükten sonra hiçbir akıbete inanmazlar. Dünya hayatından başkasını bilmez onlar. Dolayısıyla onların dünya tutkusu kendilerinden beklenmeyen bir şey değildir. Çünkü varsa da yoksa da onların cennetleri dünyadır. Yani müşrikler için dünyaya bağımlı olmaları normaldir. Zaten onlar ahirete inanmıyorlar ama Allah'a ve ahiret gününe inandığını iddia edip de bu müşriklerden daha fazla dünyaya tutkun olan bu Yahudilere ya da bu Yahudi tinetli insanlara ne demek lazım? Allah diyor ki وَهُوَ مُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرْ. Ama bilmiyorlar ki onlar uzun ömürlü olsalar da, yıllar yılı dünyada yaşasalar da azaptan kurtulamayacaklardır. Yani 1000 sene de yaşasalar onlar başlarına gelecek azaptan kurtulamayacaklardır. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah şüphesiz ki yaptıklarını ettiklerini gören gözetendir. Bundan sonra Rabbimiz yine İsrail oğullarıyla alakalı bir başka konuyu gündeme getirecek. Bakara suresi ayet 97. Kul men kana aduven li Cibril. Bir de onlara de ki peygamberim, kim Cebrail'e düşman olursa, men kana aduven li Cibril. Kim Cibril'e düşman ise, kim Cebrail'e düşman olursa. Yahudiler Allah'ın peygamberlere vahiy getiren elçisi Cebrail'e de düşman kesilmeye çalışıyorlardı. O bizim düşmanımızdır. O rahmet meleği değil, azap meleğidir demeye çalışıyorlardı. Bu düşmanlığı şöyle anlamaya çalışıyoruz. Diyorlardı ki, ne oluyor ey Cebrail? Hani bir zamanlar biz dosttuk, bir zamanlar biz ahbaptık, bize vahiy getiriyordun. Bu işin sahibi, bu işin ehli bizdik. Bu işin toptancılığını, bayiliğini, baş bayiliğini biz yapıyorduk. Bu işin tanıtımı bize aitti. Hani bakıyoruz da bizi bırakıverdin. Bu Muhammed de nereden çıktı böyle? Niye vahiy getiriyorsun ona? Yani adam eski dostlarını unutur mu? Ayıp değil mi bu yaptığın? Bizi, yani İsrail oğullarını bu işten mahrum bıraktın diyerek Cebrail'e düşman kesiliyorlardı. Bu işin toptancılığını bizden aldın, bu işin bayiliğini, baş bayiliğini bizden aldın da bizden olmayan birisine vahiy getirdin ey Cebrail, bu bizi unutma değil mi, bu bizi ikinci plana atma değil mi diye Allah'ın elçisi Hazreti Cebrail'e bunlar bozuluyorlardı. Cebrail'i düşman olarak niteliyorlardı. Bir ikincisi de Allah diyor ki فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ. Çünkü peygamberim, senin kalbine kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap indirdi diye Cebrail'e düşman kesiliyorlardı. Yani getirdiği bu yeni kitapla kendi kitaplarını tasih ettirdi diye. Yani kendilerinin yanılgı noktalarını, tarih boyunca sapma noktalarını belirledi diye. Tarih boyunca kendilerinin işledikleri tüm pislikleri ortaya döküverdi diye onlar Cebrail'e düşman kesiliyorlardı. Tıpkı şimdi kimi insanların açık ve net bir biçimde Kur'an'ın ortaya konmasından çekindikleri gibi. Kimi insanlar, Allah kullarından birileri açık ve net bir biçimde Kur'an'ı ortaya koyduğu zaman bundan çekiniyorlar, korkuyorlar. Çünkü neden? Kur'an insanlar tarafından anlaşıldıkça sapık insanların sapıklık noktaları anlaşılacak da ondan. Yani Kur'an açık ve net bir biçimde ortaya konunca sapıkların sapıklığı anlaşılacak. Bid'at ehlinin bid'atleri ortaya çıkacak diye onlar da korkuyorlar. İşte bunlar bunun için düşman kesiliyorlardı Cebrail'e. Aksine bu Yahudilerin sevinmeleri gerekirdi. Teşekkür etmeleri gerekiyordu Cebrail aleyhisselama. Neden? Yani bizim bozuk taraflarımızı ortaya koydun ey Cebrail. Meğer bizler bu halimizle cehenneme gidiyormuşuz. Meğer bizler bozuk bir kitaba sarılıyormuşuz. Ecdadımız, bizim kitabımız Tevrat'ı bozmuşlar. Bizden öncekiler bizim kitabımız İncil'i bozmuşlar. Biz de bozuk bir İncil'le, bozuk bir Tevrat'la amel edip geliyormuşuz. Allah senden razı olsun ey Cebrail. Bizim yanlışlarımızı, bozukluklarımızı ortaya koydun. Meğer bizler bu halimizle cehenneme gidiyormuşuz. senin bu getirdiğinle kendimizi sağlama imkanı bulduk diye sevinmeleri gerekirken, Cebrail'e teşekkür etmeleri gerekirken düşman kesiliyordu hainler. Bugün de öyle. Yani açık ve net bir biçimde Allah'ın ayetlerini anlayan, Allah'ın ayetlerini açık ve net bir biçimde topluma ulaştırmaya çalışan insanlara ötekilerinin teşekkür etmeleri gerekiyor. Ya Allah sizden razı olsun. Meğer biz yanlış düşünüyormuşuz. Meğer bizler yanlış inanıyor, yanlış amel ediyormuşuz. Siz bizim yanlışlarımızı, siz bizim sapıklık noktalarımızı ortaya koydunuz. Allah sizden sonsuza dek razı olsun diye Kur'an'ı açık ve net bir biçimde insanlara ulaştıran Müslümanlara teşekkür etmeleri gerekirken, kendi sapıklık noktaları açığa çıktı diye Kur'an'ı da açık ve net bir biçimde insanlara ulaştıran Müslümanlara bugün kimileri gazaplanıyor, kızıyor. Allah diyor ki وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Üstelik insanlar için, inananlar için hidayet ve müjde olarak geliyordu bu kitap. Yani Allah'ın yolu birdir. Halbuki Allah'a iman demek, Allah'ın gönderdiklerine iman demektir. Allah'a iman demek, bunu Bakara'nın önceki ayetlerinde demeye çalışmıştım. Allah'a iman demek, Allah'ın indirdiklerine, Allah'ın bildirdiklerine iman demektir. Allah'ı sevmek demek, Allah'ın sevdiklerini sevmek demektir. Allah'ı seven meleklerini de sever. Allah'a inanan meleklerine de inanır. Allah'a inanan peygamberlerinin tümüne inanır. Halbuki bunlar Allah'ın peygamberlerinden kimine dostluk iddiasında bulunurken kimilerine de düşman oluyorlardı. Veya Allah'ın elçilerinden, meleklerinden kimilerine dostluk iddia ederken kimilerine düşman kesiliyorlardı. Bir meleğe dost olup ötekilere düşman oluyorlardı. Halbuki arkadaşlar, herhangi bir Resulü inkar eden bütün Resulleri inkar etmiş demektir. Ve bundan sonra Allah diyor ki bakın, مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌ لِلْكَافِر۪ينَ. Her kim ki Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa artık Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Çünkü elçiye düşmanlık, elçiyi gönderene düşmanlık demektir. Bizde de böyle bazen getirdiklerinden dolayı Allah'ın meleklerine düşmanlık yapmaya çalışanlar eksik değildir. Mesela çok sevdiği birilerinin canını alıverince veya işte deprem gibi, yangın gibi, kıtlık gibi bir iptila getiriverince melek bunu yapanın Allah belasını versin, olacak şey miydi bu gibi, Allah korusun, Yahudi'yi aratmayacak biçimde meleğe düşmanlık yapan insanları görüyoruz. Azrail'e düşmanlık yapanları görüyoruz. Allah'ın öteki meleklerine sövüp saymaya kalkanları görüyoruz. Halbuki elçiye düşmanlık, elçiyi gönderene düşmanlık demektir. Azrail'e düşman olan kişi bilsin ki Allah'a düşman oluyor demektir. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor, ayet 99. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ. Peygamberim, biz sana apaçık ayetler gönderdik. Bunları da fasık olanlardan, yani itaatten çıkanlardan başkası kesinlikle inkar etmeyecektir. Biraz başa dönüyoruz şimdi. Az ileride ne demişti Rabbimiz? وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Hani bundan önce Musa apaçık beyinelerle size gelmişti de siz bunları gözlerinizle göre göre inkar edip buzağıya tapmış ve zalimlerden olmuştunuz. Orada Rabbimiz böyle demişti. Burada da bakın deniyor ki, andolsun ki biz sana apaçık ayetler indirdik ve onları fasıklardan başkası da inkar etmez deniyor. Yani dün Musa'ya gelenleri reddeden bu alçakların şimdi de seninkilere iman etmelerini bekleme peygamberim denilerek böylece bu adamların iman davaları arkadaşlar sıfıra indiriliyor. Ve böylece ey Müslümanlar, sizler hala bu adamların size inanmalarını mı bekliyorsunuz diye başlayan o ta baştaki bölüm burada bitmiş oluyor. Rabbimiz bunların iman edeceği günü bekleyen hasretle, ha bugün inandılar ha yarın inandılar. Çünkü din konusunda, peygamber konusunda, kitap konusunda bunlar bizim hocalarımızdı. biz Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini, ona gönderilen Furkan isimli kitabın geleceğini yıllar önce bu adamlardan duyuyor, dinliyorduk. Bu konuda bizim hocalarımız olan bu insanlar acaba niye inanmadılar? Yoksa biz bir hata mı ettik? Yoksa beklenen peygamber bu değil miydi? Acaba erken mi davrandık, hata mı ettik diye imanları sarsılan Müslümanların imanlarını böylece Rabbimiz kurtarıverdi. İşte tarihleri bu olan, kitaba karşı tavırları bu olan, peygambere karşı tavırları bu olan bu alçaklardan daha fazlasını mı bekliyorsunuz ey Müslümanlar? Vazgeçin onların imana gelmelerini beklemekten diye işte böylece Rabbimiz Müslümanların imanlarını kurtarıverdi. Bakın 100. ayette de diyor ki Rabbimiz eve kullema ahadu ahden nebezehu fariqun minhum bel ekseruhum la yu'minun. Onlar, o fasıklar sadece şimdi değil, her ne zaman bir ahde girişir, bir söz verirlerse işlerinden bir grup onu atıp bozuvermedi mi? Hayır hayır. Onların, yani bunların pek çoğu iman etmemişlerdir. Bel ekseruhum la yu'minun. Onların pek çoğu iman etmemişlerdir. Ayet-i kerimede sanki bu ahdi bozma işini yapanların bir grup olduğuna dikkat çekiliyor. Ama arkasından da bel ekseruhum la yu'minun. Bilakis onların çoğu iman etmemiştir deniliyor. Yani bir grup bozuyordu ahitlerini ama ötekiler de bu bozma işine razı olmakla, bunu desteklemekle, yani onların bu bozma eylemini kabul etmekle onlarla aynı noktaya geliyorlardı, anlıyoruz. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَر۪يقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Onlara her ne zaman yanlarındakini tasdik etmek üzere Allah katından bir peygamber gelse, ehli kitaptan bir grup sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Kitaballahi vera'a zuhurihim. Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Keennehum la ya'lemun. Sanki hiç bilmiyorlarmış gibi. Sanki kitabı tanımıyorlarmış gibi. Sanki Allah'ı tanımıyorlarmış gibi. Allah'ın kitap göndermesindeki hedefini bilmiyorlarmış gibi. Kitapla ilgiyi kestiler. Kitapla alakayı kestiler. Kitaballahi vera'a zuhurihim. Onu arkalarına attılar. Ellerindeki kitabı bir kenara bıraktılar. Kitabın arkaya atılması, kitabın önüne başka şeylerin geçirilmesi demektir. Kitabın önüne başkalarının kitaplarını veya kendi düşüncelerini, şahsi kanaatlerini kitabın önüne almak anlamına gelmektedir. Ya da kitabın arkaya atılması, kitaptan yüz çevirmek, kitapla ilgi, alakayı kesmek, yani hayat programını kitaba danışmadan hazırlamak. Böyle işte kitap var mı yok mu bundan habersiz yaşamak anlamına gelmektedir. Kitabın emirlerine ve yasaklarına karşı kayıtsız davrandılar. Vurdum duymaz bir hava içine girdiler. Kitabı ona ihtiyaç duyulmadığı için arkaya almak ve onu kendisine az bakılacak bir konuma getirmek demektir bu. Veya kitaba onu sonra okuruz, hele önce şunları bir okuyalım da ondan sonra sıra gelsin, ondan sonra da Allah'ın kitabını okuruz diyerek onu ikinci, üçüncü plana atmak demektir bunun manası. Yani şu anda vaktimiz yok, önce şunları bir okuyalım, sonra Allah'ın kitabına sıra gelir demek, Allah'ın kitabını kenara almak demektir, arkaya atmak demektir, Allah korusun. Bundan sonra kitabı arkaya atan, kitapla ilişkilerini kesen, vahiyle ilişkilerini kesen İsrailoğullarının hayatında kitapsız hayatlarını, vahiysiz hayatlarını sihirle doldurma konusu gündeme getirilecek. Vaktimiz dolduğu için inşallah gelecek dersimizde onların bu sihirle uğraşılarını, nasıl küfre düştüklerini inşallah gelecek dersimizde hep beraber tanımak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Bize iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem. Hmm.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
1: dediler.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah!

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Altın almanın

0: konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 17.
5: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
7: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bendeniz Vahit Aytekin, kişiye özel bitkisel program danışmanı olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün de yeşil alemde insana dair hazır bekleyen doğal şifalarla yine sizleri buluşturacağız. Bizlere Allah'ın şefkatini, merhametini, iyileştirici gücünü taşıyan şifalı bitkilerle, bazı örneklerle yine buluşacağız inşallah. Ama ondan önce lenf sistemimiz üzerinde sigara illetinin zararlarından da bahsedeceğiz. Ve arkasından yine lenf sistemimizi temizleyen, koruyan, kollayan şifalı bitkilerden bahsedeceğiz. Öksürük otu şifalı bitkisini de örnek olarak inceleyeceğiz. Değerli dostlarım, şifalı bitkilerle ilgili genel manada yararlanmak istediğinizde, gerek sağlık sorunlarınızın giderilmesi için, tedaviler için, gerekse sağlığınızı koruma anlamında yararlanmak için ne yapmanız gerekir? Hangi yolu takip etmelisiniz? Nasıl bir çizgi takip etmelisiniz? Bunların cevabını almak isterseniz 543 676 1386 543 676 1386 numaralı telefonu çevirmeniz yeterlidir. Evet sevgili dostlar, öncelikle sigaranın lenf sistemi üzerindeki zararlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Lenf sistemi nedir ne değildir? Kısaca buna bakmak gerekir. Şöyle tarif ediyor konuyla ilgili derin araştırmalar yapan uzmanlar. Bizim şehrimizin, mahallemizin bir temiz suyu getiren sistemi var. Bir de kirli suyu taşıyıp götüren sistemi var. Bu sistemlerin benzerleri vücudumuzda da bulunmaktadır. Temiz kanı taşıyan, kirli kanı taşıyan, işte daha başka atıkları taşıyan sistemler var. Bunlardan bir tanesi de lenf sistemidir. Lenf sistemi kirli kanın taşıyamayacağı büyüklükte, kabalıkta ve ağırlıkta olan daha büyük atıkları alıp onları farklı

0: bir takım işlemlerden geçirerek, parçalayarak, bir takım temizleyici işlemlerden geçirerek kirli kan damarlarının, toplar damarların taşıyabileceği kıvama getirmek üzere vücudumuzda görev yapan üçüncü bir damar sistemi. Üçüncü bir kan temizleyici sistem, kan taşıyıcı sistem. Bu sistem daha çok şöyle bir benzetmeyle anlatılabilir. Logarlar içerisinde biliyorsunuz boru sistemi devam ederken bir de bir menfezler oluşturulur, bir alanlar oluşturulur ve orada kaba atıklar daha farklı bir boyuta taşınır ve suyun akışı sağlanır. Böyle bir yapı vardır altyapı sistemlerinde. Adeta şehrimizin altyapı sistemlerinde bulunan bu sistem lenf sistemi olarak da vücutumuzda yerini almıştır. Lenf sisteminin sahip olduğu bir takım damarlar vardır. Bir takım bezeler vardır, lenf bezleri vardır. Kan temizliğini yaparken kaba atıkların tutulduğu, eritildiği, efendim zararsız hale getirildiği logarlar olarak tanımladığımız yerler de lenf bezleridir. Lenf düğümleri vardır daha ufak boyutta vesaire. Yani genelde bizim bünyemizde oluşan faaliyetler sonucunda ortaya çıkan, yiyip içtiğimiz gıdalarla bünyemize sirayet eden, soluduğumuz havayla bünyemize sirayet eden, bize zarar verebilecek olan unsurlar içerisinde en tehlikeli olanlarını, en zararlı olanlarını yakalayıp zararsız hale getirme görevini lenf sistemi yerine getirir. O halde çok önemli bir koruyucu sistemdir, bir askeri sistemdir. Böyle bakmak lazım, bir güvenlik sistemidir. İşte bünyemizin birçok yerinde lenf düğümleri olarak bulunmaktadır. Ancak genel merkezler, genel şubeler olarak işte boğaz bölgesinde, işte kulak arkasında, boyun bölgesinde, koltuk altında, göbekte, kasıklarda vesaire gibi vücutun ana noktalarında da konuşlanmış genel merkezleri, genel şubeleri vardır. Böylece Allah-u Teala'nın kusursuz olarak yarattığı insanın kusursuz olarak işleyen bünyesindeki önemli ibretlerle dolu bir faaliyet içinde olan bir sistemdir lenf sistemi. Böyle bakmak lazım. Peki bu sisteme zarar vericiler arasında en başta ne geliyor? Sigara geliyor. Niye? İçtiğimiz sigara yapısında 4000 çeşit zehirleyici, öldürücü, adeta bomba tesiri yapabilecek nitelikte iç dünyamızda bu kadar tahribatlara sebep olacak nitelikte 4000 çeşit ayrı bombayı patlatmış oluyoruz sigara içerken. Çektiğimiz her nefeste bünyemize 4000 ayrı çeşit tahribat gücüne sahip bombayı patlatmış oluyoruz. Yani içinizden, değerli dostlarımızdan, bizi dinleyenlerden hadi canım sen de diyenler de olabilir. Bakınız bu işin şu boyutunu görmeden bu sözlerimi anlayamayız. Anlayamazsınız. Nedir o boyut? Kainatın en mükemmel varlığı, en şerefli varlığı, Allah-u Teala'nın en üstün olarak adettiği varlık insandır. Sonsuz gücün sahibinin özellik verdiği, övdüğü ve en mükemmel dediği varlıktan bahsediyoruz. İnsandan bahsediyoruz. İnsan yapısından bahsediyoruz. Evet, sigara yoluyla 4000 ayrı çeşit bombayı bünyemizde patlatmış oluyoruz. Fakat muhatap o kadar mükemmel ki, muhatap insan bedeni o kadar mücehhez, o kadar donanımlı ki, o derece tehlikeli patlatmalara rağmen 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 80 yıl dayanabiliyor. Hemen akşamdan sabaha tahrip edemiyorsun. Tamiratı, tadilatı o kadar hızlı gerçekleştiriyor ki senin attığın o dehşet verici bombalar anında tesir gösteremiyor. Tamirat çok hızlı. Geriye dönüşüm, tedavi çok hızlı. İşte o mükemmeliyeti burada görüyoruz. Onun için o mükemmel yapının bir sonucu olduğu için 10 senedir sigara içiyorum tık yok diyebiliyorsun. Tık var da o mükemmel yapının mükemmel tamir gücü sana şefkat gösteriyor ve sana onu hissettirmemeye çalışıyor. Eğer sen bunda inatkar ve ısrarcı olmaya devam ettiğin zaman Cenab-ı Hak'tan müsaade isteyerek bu tamiratı ve tadilatı yavaşlatıyor. Çünkü sen kendine kastettin. İşte bu tamirat ve tadilat yavaşlamaya başladığı anda tahribat hızlanıyor ve ortaya çıkan tablo kanser. Akciğer kanseri, böbrek kanseri, lenf kanseri artık sıralama devam ediyor. İşte bu tahribatta ısrar etmemeliyiz. Bir şey olmuyor diyerek ısrar etmemeliyiz. Böyle bir vahim sonuç hem maddi hem de manevi mesuliyetleri bize yükleyebilir. Bu nedenle yaptığımız bu yanlışlıktan ötürü büyük darbe alan sistemlerimizden bir tanesi de lenf sistemidir. Zaten vazife itibariyle çeşitli sebeplerden ötürü bünyemizde oluşan, bünyemize gelmiş olan zararlı, zehirleyici maddeleri, en zararlı ve en zehirlerini yok etmek, onları ekarte etmek, onları zararsız hale getirmek ve bizi korumak için görev almış olan bu sistemi biz hasaten hayır sen bana zarar verecek olan bu unsurları, bu mikropları, bakterileri, virüsleri yıkıma uğratamazsın, onları tutuklayamazsın, onları yok edemezsin, bırakacaksın onlar beni zehirleyecek demiş oluyorsun. Bu laf ağzından çıkmıyor ama fiilen uygulama olarak söylediğin, yaptığın bu uygulamayı sözlü olarak canlandırdığın zaman ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne yapıyorsun? Sen bu uygulamayla ne yapmış oluyorsun? Farkında mısın? İşte bunu yapıyorsun. İşte diyorsun ki, ey lenf sistemi, Allah size böyle bir görev verdi. Bana zarar verici unsurları yakalayın, yok edin ve onları zararsız hale getirin denen bu görevi, Allah'ın verdiği bu görevi yapmaya çalışıyorsunuz ama benim yemekten sonra sigara içerek aldığım zevk uğruna ben bunların hepsinden vazgeçiyorum. Bana bu hizmeti yapmayın. Bana zarar verecek, beni zehirleyecek, beni hasta edecek olan unsurlardan beni kurtarmayın. Bırakın onlar beni zehirlesin. Niye? Ben yemekten sonra içtiğim sigaradan öyle bir haz alıyorum ki bu haz onları değer. İçtiğin sigaranın verdiği zevk ile yaşadığın kanser ızdırabını bir karşılaştır bakalım. Ya da Allah korusun yaşayabileceğin kanser ızdırabını bir karşılaştır bakalım. O sigaranın mağdur ettiği göğüs kaslarının kasılmasını, onların çektiği o sancıyı ve ızdırabı bir karşılaştır bakalım. Değer mi bu basit zevk için? Değer mi bu basit zevk için bu acayip muhteşem acıyı çekmek? Değer mi? Akıl kârı mıdır? Bu işin maddi boyutu. Bir de manevi olarak girdiğin sorumluluklarını düşünürsen Allah muhafaza. Son derece yanlış, son derece akıl dışı bir uygulamadır sigara. İşte böyle değerlendirmek lazım. Gelin hep beraber bütün dinleyicilerimiz olarak sigara içenler de içmeyenler de hep bir arada sigara ile mücadeleyi, sigarayı hayatımızdan çıkarma konusundaki işbirliğini biraz daha güçlendirelim. Biraz daha güçlendirelim. Sigara içen dostlarımızı, tiryaki dostlarımızı sevgiyle bağrımıza basıp sevgi potamızda onları eritelim. Onların bu konuyla ilgili mücadelelerini sevgi desteğiyle destekleyelim. Onlara yardımcı olalım. Bırakmaları konusunda her türlü desteği onlardan esirgemeyelim. Her türlü desteği yapalım. Yapabileceğimiz en büyük iyiliktir. Hani bir söz vardır. Bir insan sigara içiyorsa bırakın onu, başka bir kötülük yapmaya gerek yok derler. Ve doğrudur. Sigara içiyorsa bir insan ona hiçbir kötülük yapmaya, ona hiçbir düşmanlık yapmaya gerek yok. O olabilecek olan şeyin en büyüğünü kendisine yapıyor. Yani siz bir insana ne yapsanız dışarıdan haricen, nasıl bir kin besleseniz de onu kanser yaparsınız. Hiç mümkün değil. Yani düşmanınıza beslediğiniz kinin derecesi ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar nefret ederseniz ediniz, onu kanser yapamazsınız. Ama kişi kendisine olan o gizli kini sayesinde, farkında varmadan kendisine uyguladığı o davranış aslında bir gizli kini uygulamış oluyor. Onu sadece kendisi yapabiliyor ve neticede böyle bir kötülüğü kendisine reva görüyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman sigaradan alınacak olan o aldatıcı haz karşılığında bu kadar büyük, devasa ödünlerin verilmesi, bu kadar akıl almaz bir ücretin ödenmesi, sağlık gibi çok önemli bir diyetin ödenmesi, yani konuşulmaması gereken bir şey. Konu bile olmaz yani. Şu sebepten sigara içiyorum diyeceğin hiçbir konu yok. Olamaz meseleye böyle baktığımız zaman. O halde bu illetten hızla uzaklaşmak için önce doğru bakışı koymak lazım. Doğru bakış da bu ibretli bakıştır. İbretli bakışı mutlaka koymak durumundayız. Aksi halde gerçeği göremeyiz. Böyle bir bakışa sahip olduktan sonra bir uygulanacak olan doğru programlarla inşallah bu illetten kurtulmak mümkün. Bu bakışı koyduktan sonra uygulanacak programlar genel manada fiziki boyuttaki kandaki zehirin temizlenmesi, o isteği, hazzı tetikleyen, tekrar hatırlatan o zehrin kandan temizlenmesi uygulamasıdır ki bu konuda birçok programlar uygulanmaktadır. Bunda şifalı bitkilerden de yararlanmak mümkün. Kişinin kendisini motive etmesiyle, biraz sabır gayret göstermesiyle efendim kandaki temizlik zaten doğal olarak gerçekleşiyor. Biraz sabır gerekir vesaire. Ama illa da bir öneri, bir program önermemiz gerekirse ben yıllardır uyguladığım ve çok güzel sonuçlar aldığımız bir programdan bahsedeyim. 3 adımda doğal yöntemle sigaradan kurtulma programı söz konusudur. Nedir o? 1. Beyinde nikotin temizliği, bahsettiğimiz bu sigaraya karşı olan doğru bakışın konması, bu ibretleri görmek, ibret alıcı bir noktaya ulaşmak ve kendi irademizin o gücünü ortaya çıkarmak için kendimizi ikna etmek, inandırmak bunun böyle olduğuna. Yani kanser ızdırabıyla sigaranın verdiği haz arasındaki bu inanılmaz uçurumu, hiç değmeyecek olan bu ödünü niye veriyorum diyebilecek o güç. Eğer çok basit olan o hazza karşılık kanser ızdırabı gibi büyük bir ızdırabı bedel olarak ödemeyi hala devam ettiriyorsan, doğru bakışa henüz ulaşmamış demektir kişi. İşte oradaki anlamsızlığı yakaladığı anda kişinin irade gücü ayağa kalkar ve dev gibi ortaya dikilir. Zaten ortada ne sigara kalır ne bir şey kalır. O irade gücünü ayağa dikmek lazım. İşte bu bahsettiğimiz programın, bizim yıllardır tavsiye ettiğimiz ve arzu eden her dostumuza yardımcı olduğumuz programın 1. adımı beyinde nikotin temizliği. Bu kanaate, bu görüşe, bu anlayışa kavuşmak. 2. Bedende nikotin temizliği. Yani şifalı bitkiler yoluyla, tıbbi destekler yoluyla kandaki nikotinin ve nikotinle beraber 4000 çeşit ayrı zehrin hızla kandan temizlenmesi. O sigara dürtüsünü, sigara hatırlatmasını yok etmek için bedende nikotin temizliği dediğimiz adımın beraber atılması. Bu 2 adım yetmiyor, yanı sıra 1 adım daha gerekiyor. 3. adım, o da çevrede nikotin temizliği. Yani sigarayı çevreden bize taşıyacak olan davetlerin tümüne kapıları kapatmak lazım. Beyinde nikotin temizliğini yaptığımız zaman kapının biri kapanıyor. Bedende nikotin temizliğini yaptığımız zaman ikinci kapı kapanıyor. 3. kapıyı da biz çevreyle olan alakamızla kapayabileceğiz. Yani bu nasıl olacak? Çevreye karşı sigara içen bir insan olarak tanınabilirsiniz bu ana kadar, ama bu andan sonra sigaraya düşman olan, sigaranın kötülüğünü her yerde anlatan, söyleyen bir kimliğe bürünmeniz gerekir. Çevre kapısını da kapatmanız için. Görülüyor ki bilinçli bir program yürütmek gerekir bu illetten kurtulmak için. Canım değer mi ya, o kadar uğraşacağım falan diyebilirsiniz. Değer de öte bile geçer. Bunu ne zaman anlarsınız? Akciğer kanseri olup da 4. etaba, 4. evreye vardığınız zaman hekiminiz, doktorunuz, doktor heyetiniz başınıza toplanıp da artık senin için yapacak hiçbir şey yok. Ya da Allah muhafaza, ayağının birini keserler, bacağının birini keserler, kolunun birini de keserler, öbür kolunu da keseceğiz, başka çaresi yok deyip Allah muhafaza bir kütük parçası gibi seni orada bırakıp gittikleri zaman bunun ehemmiyetini anlarsın. Dost acı söyler. Bu noktaya gelmeden, Allah muhafaza, bu noktalara gelmeden Allah'ın verdiği akıl nimetini işletelim. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği o irade gücünü, o muazzam gücü harekete geçirelim. Görebiliyoruz, duyabiliyoruz, tatabiliyoruz. 5 duyu yoluyla birçok özelliği anlayabiliyoruz. Tüm bu nimetleri doğru kullanma noktasında biraz daha hassas olmayı yeğlemeliyiz. Dolayısıyla böyle bir ibret alıcı gözle hayata baktığımız zaman bütün bunlar kolaylaşacaktır. Ama değer mi bu kadar uğraşmaya dediğimiz zaman, işte bahsettiğim o acı sonlar çok da uzak olmuyor maalesef. Maalesef. Ben sevgili dinleyicilerimin hiçbirisinin, hiçbir insanın en ufak bir acı çekmesini şahsen arzu etmem. Bizim milletimizin çok güzel adetleri var, çok güzel yaklaşımları var. Ben zannetmiyorum başka milletlerde olsun özellikler. Ne deriz? Allah düşmanımın başına vermesin. Bizi üzen, bizi sıkan, bizi efendim işte olumsuz etkileyen bir hususla karşılaştığımızda hemen bu duayı yaparız. Allah düşmanımın başına vermesin. Ben yaşadım, başkaları yaşamasın deriz. İşte bu özellik acizane bu milletin bir ferdi olarak bende de var. Hepimizde olduğu gibi. Ben hiçbir kardeşimin, hiçbir insanın özellikle sigara yoluyla eziyet çekmesini arzu etmiyorum. Değmez, değmez. Efendim, çocuğunu okula götürmek için işte uzun yol gidersin, soğukta yürürsün, sıcakta yürürsün, bu sebeple hasta olursun. Ama değer ya. Değer yani, çocuğunu okutmak için eziyet göstermesin ya da hayırlı bir iş yapmak için hasta olmuşsun, eziyet çekmişsin, değer yani. Ama sigara için kanser olmaya değer mi yahu? Değmez, değmez. Buna bir son verelim.
1: Kısa bir aradan sonra beraber olacağız.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklam.

0: Özel FM.
1: Değerli dinleyiciler, tekrar beraberiz.
2: Evet, programımızın hızla akıp gittiğini görüyorum. Saatler su gibi akıyor. Zaman hakikaten önemli bir değer. Çok iyi, kıymetli bir değer ve iyi kullanmak lazım. Biz de o çizgiden hareketle hemen konumuzu toparlayalım. Birinci bölümün sonuna yaklaşıyoruz. Lenf sistemi üzerinde sigaranın zararlarını kısaca bahsettik. Lenf sistemi nedir, ne değildir? Kısaca bir iki kelimeyle, bir iki cümleyle zamanımız ölçüsünde kısaca tanıtmaya çalıştık. Peki lenf sistemimizi koruyan, kollayan, gözetleyen, tamir eden, bakımını yapan, temizleyen, aktifleştiren şifalı bitkiler var mıdır? Evet, vardır. Yüzlerce şifalı bitkiden bahsedebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın o şefkat taşıyıcı unsurlarından hiç endişemiz olmamalı. Değerli dostlarım, lenf sistemi üzerinde sigaranın zararlarını bahsettik. Şimdi de lenf sistemine gerçekten çok önemli faydalar sağlayan, sistemi temizleyici, bakımını yapıcı, tamir edici, efendim aktifleştirici etkileriyle mücehhez olan yüzlerce şifalı bitkiden bir tanesi olan öksürük otunu kısaca tanıyacağız. Öksürük otu şifalı bitkisini özel olarak tanırken genel manada da bitkiler dünyasından yararlanmak için hangi hususları öne çıkarmak lazım? Dikkat edilecek kriterlerden kısaca bahsedeceğiz inşallah. Değerli dostlarım, lenf sistemimizin koruyucularından olan öksürük otu şifalı bitkisi özellikle lenf sistemimizin boğaz bölgesinde konuşlanmış olan, ağız boğaz bölgesinde konuşlanmış olan 7-8 parçadan meydana gelmiş bademcikler olan en büyükleri olarak tanıdığımız bademcikler ve çevresindeki bezelerden bahsedeceğiz. Dolayısıyla o bezelerin koruyucusu olarak öksürük otunu hemen burada zikredelim. Dışarıdan bilhassa soğuk sıcak havalarda, efendim bulunduğumuz ortamlarda ne varsa dışarıdan gözle göremediğimiz birçok unsuru biz nefes yoluyla, soluk yoluyla iç dünyamıza emeriz. İşte burada soluduğumuz havanın içerisinde bize zarar verecek olan bütün unsurlar lenf sisteminin buradaki boğaz bölgesindeki bademciklerin etrafında, bademciklerle beraber onun etrafında konuşlanmış olan lenf bezleri tarafından bir kontrole tabi tutulur. Ve onlar orada yakalanır, içeri girmelerine müsaade edilmez. Belli ölçülerde, belli vasıflara sahip, adeta arananlar listesinde olanlar diyebiliriz. Bağışıklık sistemimizde kaydı olan, arananlar listesinde olan o zararlar tak yakalanır giriş noktasında. İşte bu işi boğaz bölgesinde bulunan lenf şubeleri dediğimiz bademcikler vesaire onun etrafındaki birlikler yapar. Öksürük otu şifalı bitkisi de hasreten lenf sisteminin bu boyutuna destek verir. Onların çalışma düzenine, efendim o yapıyı oluşturan hücre sistemlerinin aksamalarını giderir. Daha aktif çalışmaları konusunda onlara yardımcı olur. Bu yardımlar, şifalı bitkilerin yapısında bulunan adına şifa dediğimiz bu iyileştirici güçler, etkiler aslında tamamen bilgidir. Allah-u Teala'nın kimyasal yapı olarak tanıdığımız şifa bilgileridir. Lenf sisteminin bu bölgesinde görev alan lenf hücreleri hava yoluyla dışarıdan gelen ya da kan yoluyla vücutumuzda bulunan ama kan yoluyla zaman zaman oralardan gelip geçmek durumunda olan unsurları, yani mikrop, virüs, bakteri vesaire gibi unsurların tanıyabildiklerini yakalıyor. Tanıyamadıklarını yakalayamıyor ve onların hakkından gelemediği için de onlar tahribatını yapmaya devam ediyorlar. O zaman bölgedeki lenfler şişmeye başlıyor, iltihaplanmaya başlıyor, işte lenf kanserlerine dönüşüyor vesaire. Tanıyabilme yeteneğidir. Buradaki asıl sır lenf hücrelerinin tanıyabilme yeteneği. Ne kadar çok mikrop, bakteri, virüs neyse zarar verici ya da faydalı olan unsurları tanıyorsa o kadar doğru çalışır demektir. Tanıdığı ya da karşısına çıkan unsur faydalıysa geç diyecek. Zararlıysa hop gidemezsin diyecek. Bunu nasıl diyecek? Tanıyorsa diyecek. Tanımıyorsa yanlışlık yapabilir. Zararlıya geç, faydalıya dur diyebilir. Ve bu yanlış davranışın sebep olduğu birçok hastalık çeşidi var. Alerjik hastalıklar bu temelde gelişiyor. Efendim buna benzer işte atopik hastalıklar, efendim işte iç mekanizmanın birbiriyle savaşı kaynağında gelişen bütün hastalıklar bu tanıma yeteneğinin zayıflamasıyla ortaya çıkıyor. Lenf sistemi bir askeri sistem dedik. Bu sistem ne kadar çok zararlı ve faydalı unsuru tanıyorsa bağışıklığımız o kadar güçlü demektir. O tanıma bilgisi temelinde de doğru hareket edecektir. Zamanında zararlıyı yakalayacaktır. Zamanında faydalıya geç, işini yap diyecektir. İşte şifalı bitkiler bünyemize bu bilgi takviyesiyle, zararlıyı ve faydalıyı tanıtma noktasındaki bilgi takviyesiyle vücutumuzda hizmet veren bu unsurları destekler, yüksek seviyeye çıkarır, üstün beceriye kavuşturur ve böylece hastalık dediğimiz olaydan bizi uzaklaştırır, varsa da bizi ondan kurtarır. Biz hücrelerimizin ulaştığı bilgi sayesinde ortaya koydukları faaliyetlerle sağlıklı ya da sağlıksız oluyoruz. O bilgi azsa sağlığımız tehlikeye giriyor, o bilgi yeterli ve her gün gelişiyorsa biz sağlığımızı en yüksek seviyede devam ettiriyoruz demektir. Öksürük otu şifalı bitkisi de lenf sistemimizin boğaz bölgesinde bulunan birimlerine neyi nasıl yapacakları, hangi zararlının hangi özelliklere sahip olduğunu, faydalı olanların da hangi özelliklere sahip olduğunu muhteva olarak kendi yapısında ne varsa onları tanıtmakla görevli, onları bünyemize, lenf sistemimize tanıtan, taşıyan bir içeriğe sahip. Demek ki önemli bir kaynak, çok mühim bir kaynak. Yani her şifalı bitki aslında bir uzmandır, bir etkin, bir bilgi, bilge kişidir. Öyle bakmak lazım, bilgi taşıdığı için. Öksürük otu şifalı bitkisi de bünyesinde taşıdığı bilgilerle lenf sistemimizi zamanında teçhiz eder, kuvvetlendirir ve sonuç itibariyle biz zararların tuzağına düşmeyiz. Genel manada şifalı bitkiler dört temel noktadan bize hizmetlerini sunarlar. Öksürük otu şifalı bitkisi de aynı şekilde. Bizim bünyemizin sahip olduğu her doku, her hücre, her sistem dört noktadan desteğe ihtiyaç duyar. Bir, beslenme desteğine ihtiyaç duyar. En küçük yapı taşımız olan hücreler de beslenme desteğine ihtiyaç duyar. Onların oluşturduğu biraz daha büyük yapılar olan dokular da beslenmeye ihtiyaç duyar. Organlar da beslenmeye ihtiyaç duyar. Sistemler de beslenmeye ihtiyaç duyar. Aynı şekilde bu yapılar beslenir, temizlenir ve arkasından yenilenmeye ihtiyaç duyarlar. Yani yıpranan boyutlarının yenilenmesi noktasında mutlaka desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu da yetmez. Aynı yapılar beslenir, temizlenir, yenilenir. O yenilenmiş haliyle mümkün olan en uzun süre korunmaya ihtiyaç duyarlar. İşte bitkiler besleyici, temizleyici, yenileyici ve koruyucu özellikler taşır. Yani hücrelerin, bu konularla görevli hücrelerin bu işleri nasıl yapacağına dair bilgiler taşırlar bitkiler. İşte o bilgiler, o hücrelerle buluşarak o bilgileri o hücrelere aktardıkları zaman o görevi yapan hücreler o bilgilerle mücehhez olur, donanır ve işini en güzel şekilde yapar. O zaman bize sağlık hizmeti vermeye başlarlar. Öksürük otu şifalı bitkisinin taşıdığı bilgiler de bilhassa boğaz bölgesindeki lenf sisteminde görev yapan hücrelerin işini en iyi yapması için gerekli bilgilerdir. Biz buna şifa diyoruz işte. Olay bu. Bu bilgiler isim başlıkları olarak müsilaj grubu vardır bu bilgilerin. Dosya olarak bakarsak müsilaj dosyası vardır, acı glikozitler vardır, tanen dosyası vardır, organik asitler, ünilin denen şeker grupları vardır vesaire. Bu isimlerle tasnif edilmiş dosyalar halinde o şifa bilgileri öksürük otunun yapısına Cenab-ı Hak tarafından yerleştirilmiştir ve öksürük otu diye ot olarak baktığımız, hatta bizim halkımızın birçoğu işte otu boş, işe yaramaz bir şey, ot gibi falan diye tanımlarız ya, aslında burada da bir espriyi yakalamak lazım, bir inceliği yakalamak lazım. Allah yoktan yaratıcıdır. Yoktan. Yok dediğimiz şey nedir? Bizce göremediğimiz, bilemediğimiz, ele alamadığımız, yani tabiri caizse basit olarak gördüğümüz bir, yani hiçbir anlamı yok, yok filan. Allah ondan, bizim o göremediğimiz noktadan çok mükemmel şeyler yaratır. Buna başkasının gücü yetmez zaten. İşte ot dediğimiz o kuru nesneden, nesneye Cenab-ı Hak o kadar muazzam bilgiler kaydeder ki, o kadar yani tesir veren bilgileri oraya kaydeder ki onu ancak bizim hücrelerimiz okuyabiliyor. Biz baktığımız zaman bir şey göremiyoruz. İşte otun damarları var, yaprağı var, bilmem nesi falan, rengi var, kokusu var. Ama başka bir şey göremiyoruz. Biz oraya kadar. Bizim yolumuz oraya kadar. Onları asıl detaylı bir şekilde okuma kabiliyeti hücrelerimize verilmiştir. İşte müsilaj dediğimiz o yapıda ne varsa hücrelerimiz okuyor. Acı glukozitler dediğimiz o yapıda ne varsa hücrelerimiz okuyor. Diğer maddelerde neler varsa kimyasal olarak hücrelerimiz okuyor ve gereğini yapıyor. Yani kendisini donatıyor, bilgileniyor. Gerekli olan davranışı, hizmeti nasıl yapacağını o noktada öğreniyor ve ona göre hizmet yapmaya başlıyor. Daha önce bunları yapamıyordu, onun için hastalık söz konusuydu. Şimdi bunları yapmaya başladı ve hastalık gittiği yerine şifa geldi. Dolayısıyla şifalı bitkileri bu şekilde tanımak lazım. Çok önemli. İşte o kuru ota, o muazzam bilgileri derc eden Cenab-ı Hak yoktan yaratıcı olduğu için bunu yapıyor. Başka kimse bunu yapamaz. İnsanoğlu zaten birçok örneklemeyi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden, efendim onun yarattığı güzelliklere bakarak bir takım şeyleri yapmaya başlamıştır. Yani şimdi insan kendi plastik CD'ye kaydettiği sesi bir buluş olarak, bir icat olarak kabul ediyor da Allahu Teala'nın yeşil yaprağa, kuru yaprağa, sarı yaprağa efendim kaydettiği o bilgilerin için anlayamıyor. Gayet basit. Sen yaptıktan sonra Mevla Teala onun en mükemmelini zaten yapıyor. Yani oradan bir örnek, bir ibret çıkartmak lazım. Bitkilere bakarken görmek lazım. O hikmeti görmeden anlayamıyoruz zaten. Demek ki o hikmete doğru gözle baktığımız zaman anlayabildiğimiz bize yetiyor. Önemli olan hikmet gözüyle bakmak. İşte o bilgiler sayesinde lenf sisteminin boğaz bölgesindeki şubelerine bir takım yardımlar, destekler taşır öksürük otu şifalı bitkisi. Bu destekleriyle nasıl etkiler yapar? Ona bakalım kısaca. Şişleri eritici dedik ya, lenf sistemi zararları yakalar. Eğer bu yakaladıklarını tanıyıp kimliklerini, kişiliklerini doğru bilemezse onları ekarte edemez. Zararsız hale getiremez ve orada bir takım birikmeler başlar ve lenf sistemini şişirir. Yani artık işgal ederler, lenfleri işgal eder zararlar. Tesirsiz hale getiremezse. Niye getiremiyor? Bilgisi yetersiz onun için. Bilgilenmesi için o bilgileri taşıyan bitkilerle oraya destek göndermek lazım. Olay bu. İşte öksürük otu şifalı bitkisi şişleri eriticidir. Nasıl eritir? Orada toplanan zararların yaptığı o tepişmeyi, kakışmayı, oradaki tahribat hareketlerini nasıl durdurabileceğini lenf hücrelerine takviye eder. Ve onlar orada yıkıma uğratıldıktan sonra, eli kolu bağlanıp zararsız hale getirildikten sonra şişler inmeye başlar. Böyle anlatayım ki kolay anlaşılsın diye. Şişleri eriticidir. Derinleşen yaraları iyileştiricidir. Yani tahribatta çok ileri gitmiş, bir takım noktaları işgal etmiş, bir takım dokuları esir almış olan bu zararlı güçleri nasıl alt edeceğini yine ilgili hücre gruplarına o ince bilgiyi, o taktik bilgilerini vererek, adına şifa dediğimiz o bilgileri vererek onları bu konuda üstün noktaya taşır. Yani onları alt etmesini sağlar. Ve ateşi düşürür. Zaten bu zararların davranışları, işgal davranışları, vurma, kırma, yıkma, yok etme davranışları arttıkça vücutta ateş de artar. Dolayısıyla bunların etkisi azaldıkça ateş de düşür. Dolayısıyla bundan dolayı ateş düşürücüdür aynı zamanda. Öksürüğe ve nefes darlığına faydalıdır. Evet, lenf sistemi öksürük otu gibi şifalı bitkilerden aldığı bilgi takviyesiyle kendisini yeniliyor ve zararlıyı, faydalıyı tanıyarak ona göre muamele yapıyor. İşte etkilerinden bahsederken öksürük ve nefes darlığında faydalı olduğunu söyledik. Öksürük mekanizması zaten oradaki, yani lenf sisteminde, boğaz bölgesindeki lenf sisteminde yer alan zararların artık daha fazla zarar vermeye başladığı ya da öksürük lenf mekanizması buna cevap veremiyor, hakkından gelemiyorum diyerek takviye bir gücü davet etmesi anlamına gelir ki öksürük önemli bir koruyucu mekanizmadır. Yani adeta acil bir güçtür. Acil imdat gücüdür. Öksürerek birçok zararlıyı anında vücut dışına atmış oluruz. Lenf sistemine bir destek olarak akciğerin kasılmasıyla, bronşların desteğiyle öksürük mekanizması devreye girer ve lenf sistemini o acil durumdan kurtarır. Dolayısıyla öksürük kesicidir diyoruz. Öksürük otu zaten ismi de. Öksürüğü nasıl keser? İşte oradaki depreşmeyi, o zarar verme boyutunu ortadan kaldırarak öksürüğü de keser. Öksürüğe sebep olanı ortadan kaldırırsa olay biter. Zaten bitkilerin tedavi yönü, tedavi çizgisi, hedefi sebeplere yöneliktir. Hastalığın sebeplerini ortadan kaldırarak hastalığı iyileştirir. Burada öksürüğe sebep olan, nefes darlığına sebep olan sebepleri yok ettiği için dolayısıyla o sebep yok olunca hastalık da ortadan kalkıyor. Tıbbi ilaçlarımız Hastalıkların sonuçlarına göre yapılır. Sonuçları özellikle hedefler. Sonuçları. Mesela kronik boğmaca öksürüğü örneğin söz konusu diyelim. Öyle öksürüyor ki adam nefesi tıkanıyor, ölecek, boğulacak neredeyse. Yani öksürük mekanizması o kadar yoğun çalışıyor ki yani arka planda öksürüğü gerektiren o kadar çok bir yığınak olmuş ki zararların yığınağı var ki öksürük çok şiddetli. Şimdi buna ilaç yapılacaksa bunu ölmeyecek noktadan kurtarmak için yani nefesini kesmeyecek hale getirmek için o öksürüğü biraz daha yavaşlatma. Bunu yapmak için nasıl bir ilaç yapılır? Zararları daha büyük bir güçle, daha büyük bir bombalamayla, bombardımanla bastırma noktasında daha büyük bir güce ihtiyaç var. İşte bunun adı tıbbi ilaç. Bu ilaç zararlının boyutu ortaya çıkmadan nasıl bir bomba atacağımızı bilemeyiz. Demek ki önce hastalık ortaya çıkacak. Hastalık ortaya çıktıktan sonra hastalığın boyutuna göre, o zarar vericilerin durumuna göre bir bombalama tabir caizse yapılacak. Bunun için bir ilaç üretilecek ve o ilaç o zaman kullanılacak, o bastırılacak. Bu sonuç bastırılmış olur bu durumda. Öksürüğün sonucu bastırılır ama sebep hala yerindedir. Sebebin ortadan kalkması için doğru beslenme, doğru yaşam biçimi, bitkisel tedavi mutlaka gerekir. Hekimlerimizin hep söylediği çok önemli bir söz vardır ama hastalar hep kulak ardı ederler. Hekimler gerekli acil tedavi yaparlar, tıbbi tedavi yaparlar, ilaç tedavisi vesaire tıbbi olan uygulamalar yapılır ve hasta taburcu edilir. Şifa ile gönderilirken denir ki beslenmene dikkat et, şunlara şunlara dikkat et. Bu ne demektir? Bu hastalığın sebeplerini de ortadan kaldırmak için hastalık yapıcı davranışlardan kaçın demektir. Yani sebepleri de ortadan kaldırmaya gayret et. Biz sonucu hallettik. Sen de sebebi yok et. Çünkü sebep senin yanlışlıklarından kaynaklanıyor. İşte biz hep diyoruz ki tıbbi tedaviyi aksatmayalım, bitkisel desteği de ihmal etmeyelim. Niye? Biri sonucu bastırıyor, yok ediyor, biri de sebebi ortadan kaldırıyor. Birinden birini ihmal edersek olmaz. Olmaz. O zaman ikisini de doğru bir şekilde yapmak lazım. Evet, öksürük otu şifalı bitkisi bu tür özelliğe sahip bir bitkidir. Peki kimlerde daha çok faydalı? Yani nasıl bir kullanım yapılırsa doğru olur? Geçen programımızda da bahsetmiştim. Bitkiler aynen insanlar gibi kendilerine has mizaçlara sahiptir. Bitkilerin de bir mizacı vardır. Sahip olduğu bir mizaç boyutu vardır. İnsanların da sahip olduğu bir takım mizaç boyutu vardır. Yani yaratılışlarını ortaya koyan, yaratılışta var olan o temel ögelerin, toprak, hava, su, ateş gibi temel ögelerin birbirlerine olan oranları o varlığın mizacını belirler. Dolayısıyla bitkilerin de mizacı vardır. Nasıl kullanılır dedik? Mesela öksürük otu şifalı bitkisinin mizacı nedir? Ona bakalım. Öksürük otu şifalı bitkisinin mizacını ağırlık teşkil eden yön verici mizacı sıcaklıktır. Yapısında bir sıcaklık verici, ısıtıcı, eritici bir boyut vardır. Böyle bir mizacı vardır. O zaman bu mizaca sahip olan öksürük otu şifalı bitkisi hangi mizaca sahip hastada kullanılabilir, kullanılabilecek bitkilerdendir diyelim. Cevaben şunu söyleyelim. Aşırı sıcaklık düşüşü var ise bir kimsede, yani vücudundaki sıcaklık derecesinde düşüş var ise, o zaman o sıcaklığı normal boyuta çıkarmak için sıcaklıktaki kastımız nereye varıyor? Kanın 36,5 derecede bulunmuş olması normal sıcaklıktır. Bunun altına düşmüşse sıcaklık düşer, üstüne çıkmışsa sıcaklık çıkar. Buna ateş diyoruz, değil mi? Normal sıcaklığın düşmesi halinde bir kimsede öksürük otu şifalı bitkisi bu sıcaklığı normale taşımak için, yani arttırmak için sıcaklık özelliği taşıdığı için kullanılabilir. Bu vasıf, bu mizaç kimlerde olur? Yani hangi mizaca sahip olan insanlarda olur? Sıcaklık mizacı düşmüş olanlarda, yani soğukluk mizacına sahip olan insanlarda kullanılabilir. Niye? Soğukluk mizacına sahipse o insanların sıcaklık mizacı dengesi daha çabuk bozulabilir. Tabii ki bu tahminlere göre değil, kişinin sahip olduğu bedensel bütünlüğüne dair bilgiler ortaya döküldüğünde bunun mizaç yapısının tezahürleri de ortaya çıkar. Bu tezahürleri ortadan kaldırmak için onları dengeleyici mizaçlara sahip bitkiler seçilir. Hadise bu. Dolayısıyla kişinin sıcaklık mizacında bir düşüş var ise bunu normale taşımak için öksürük otu gibi sıcaklık mizacına sahip bitkiler kullanılabilir. Kime uyuyorsa, kime uygun düşüyorsa. Başka? Bunun bir de tersi var. Soğukluk mizacında ciddi bir yükselme olmuşsa, yani aşırı soğuma varsa, kan ısısında aşırı düşüş varsa, hani bazen şikayet ederiz ya, elim ayağım buz gibi, işte el parmaklarım, ayak parmaklarım hiç ısınmaz benim, ben yaz kış hep üşürüm, kanda bir soğuma var. Yani ya da kan normal ısısıyla bütün vücudu dolaşamıyor. Bazı noktalara o kanın sıcaklığı ulaşamıyor. Bir dolaşım sorunu var. Dolayısıyla kanın ısısında bir düşüş yaşanıyor. Bu noktada soğuklukta bir yükselme varsa onu da normale taşımak için, yani biraz ısıtmak için yine ısıtıcı özelliğe sahip, sıcaklık mizacına sahip bitkilerden yararlanabiliriz. Öksürük otu böyle bir mizaca sahip. O zaman karşı tarafta kullanacak olan kimsenin mizaçları dikkate alınarak bu uyum kurulmalı. Bunu sıradan bir vatandaşın, halktan bir kişinin yapması mümkün değil. O zaman mutlaka bir uzmanla istişare etmeli ve her zaman söylediğimiz gibi önceden hazırlanmış olan bitkisel programlar tamamen afakidir. Allah'ın şefkatinin ve merhametinin bir unsuru, bir gereği, bir neticesi olduğu için mutlaka fayda sağlar. İrili, ufaklı, az, çok, rahatlatıcı, yani bir takım faydalar sağlar, boş geçmez. Ama İstenen netice hasıl olmaz. Biz buna geçici faydalar diyebiliriz. İstenen neticenin hasıl olması için kullanan kişinin mizaçlarıyla örtüşmesi lazım. Onun mizaç durumu neyi gerektiriyorsa o gereği ortadan kaldıracak ya da o gereği cevaplayacak bitkilerin seçilmesi lazım. Doğru tedavi budur. İşte bu hassasiyet göz önünde alınmazsa o zaman tamamıyla hedefsiz bir atış söz konusu olur ki yani işte dediğimiz gibi geçici bir takım faydalarla zamanımızı kaybetmiş oluruz. Yani ne deriz buna biz? Ya aldım kullandım az bir faydasını görür gibi oldum ama tam iyileşmedim. Ama aradan yıllar geçer gider. O zaman kaybı hastalığın ilerlemesine, tekrar tekrar nüksetmesine sebep olur. Duyarız işte 10 senedir mide ülseri yaşıyorum. Ya bir mide ülseri 10 sene devam eder mi? Sen 10 senedir tekrar tekrar mide ülseri oluyorsun. İyileşiyor bir daha oluyorsun. İyileşiyor bir daha oluyorsun. İyileşiyor bir daha oluyorsun. Sürekli mide ülserini tekrarlıyorsun. Niye? Sebebi ortadan yok edecek ilacı bulamadığın için. Sebep ortadan kalkmazsa hastalık bastırılabilir, geçici iyileşebilir ama tekrar yükseder. Tekrar yenilenir. Tekrar. Demek ki hastalık yapıcı sebep devam ettiği sürece hastalık da kendini yenileyecektir. O zaman hastalığı ortadan kaldıracak olan sebebi, yani doğru bitkiyi, yani hastanın mizacına uygun olan bitkilerin seçilip programlanması lazım ki o zaman sebep de ortadan kalkar. Hadise bu. Sevgili dostlarım, öksürük otu şifalı bitkisinden kısaca bahsettik. Özellikle kış günlerinde boğaz ağrıları, bademcik ağrıları, lenf bölgesindeki o tür sıkıntılarda bize yardımcı olacak bitkilerden bir tanesi. Tabii ki bu manada bir lenf kanseri varsa, bir lenf sistemiyle ilgili bir rahatsızlık var ise mutlak surette öksürük otunu bir ilaç olarak göstermiyorum ama öksürük otu gibi yüzlerce şifalı bitki içerisinden kişinin yapısına uygun olan, mizacıyla örtüşen, yani lenf hastası olan kişinin mizaçlarıyla örtüşen bitkilerden oluşan bir program son derece yararlı olacaktır ve onu hasta eden sebepleri ortadan kaldırarak, aynı zamanda sonuçları da kontrol altında tutacak tıbbi tedavisinde ihmal etmeden ciddi güzel sonuçlar alınabilir, alınıyor, bu örnekleri yaşıyoruz. Demek ki şifalı bitkilerden yararlanmanın doğru yöntemi neymiş? Majestürel holistik yöntem. O ne demek? Bitkilerin kişiye özel, hastanın bünye bütünlüğü dikkate alınarak seçilmesi demek. Bu demek ki o zaman önceden hazırlanıp raflara dizilen ya da postayla, kargoyla oraya buraya gönderilen bitkisel ürünler sana göre değil, senin için değil, kimin için o da belli değil. İşte bu. Ben sevgili dinleyicilerimi buradan uyarmış oluyorum. Değerli dostlarım, sorularınız için 543-676-1386 543-676-1386 numaralı telefonu çevirerek sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Her türlü sağlık sorunlarınız için, hastalıklarınız için mutlaka bitkilerden doğru yararlanmanızı öneriyorum. Evet dostlarım, bugünkü programımızı da burada tamamladık. Haftaya inşallah başka bir konu başlığında yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
0: İnsana dair. hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaç?

0: manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
1: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 18.
6: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
8: Gençlerin kafasına girmek değil, dilini yakalamak. Hüseyin Akın. Genç kelimesi pek de genç olmayan bir sözcük. Ona sözcük diyerek tahfif ettiğim sanılmasın. Kelimenin kökeniyle ilgili değişik rivayetler olsa da Farsça kenz yani hazineden türediği üzerinde hakim bir görüş vardır. Doğru ya da yanlış, lakin insanın gönlü bu menşeyi kabul etmekten yana. Gençliğin bir millet için ne denli büyük güç ve enerji olduğu dikkate alınırsa neden hazine kelimesi üzerinde ısrar edildiği daha iyi anlaşılmış olur. Etimolojik araştırmalara göre genç kelimesi Uygurca kençten gelmektedir ve çocuk, yavru, her hayvanın küçüğü ve zürriyet gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Her toplum istiklalini ve de istikbalini gençler üzerinden bina edip anlamlandırmıştır. Kültürün aktarıcısı, ideallerin koruyucu ve gözeticisi hep gençlerdir. Gençlik sadece güç, kuvvetin, zindeliğin simgesi değil, aynı zamanda haz ve ihtirasın da sembolüdür. Haz melekesinin en gelişmiş çağı bu çağdır. Dolayısıyla insan ömrünün en muhkem sürecidir gençlik süreci. Çok da uzun bir yoldan gelmediğinin bilincindedir gençlik. Lakin çok uzun bir yolculuğa çıktığı konusunda bir yalana kendini kolayca inandırmıştır. Devletler, hükümetler ve ideolojiler en büyük yatırımlarını gençler üzerine yaparlar. Bu sebepten insanlık tarihi sayısız gençlik telkinleri ve hitabeleriyle doludur. Kalemle bir halka, bir millete verilecek mesajlarda genelde gençler üzerinden verilmeye çalışılır. Mesela rastgele seçtiğimiz şu kitap isimleri bile bu gerçeği teyit edecek mahiyettedir. Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra, roman. Gençler işte davanız, Abdullah Ulvan, fikir düşünce. Gençlerle baş başa, Ali Fuat Başgil, eğitim. Iskalanan gençlik, Profesör Doktor Ünsal Söylemesoğlu, fikir. Diriliş neslinin amentüsü, Sezai Karakoç, fikir. Gençlik, Tolstoy, roman. Gençliğin imanını sorularla çaldılar, Emine Şenlikoğlu, fikir. Gençlik ve iletişim, kolektif kitap, fikir. Genç Werther'ın acıları, Goethe, mektup, roman. Gençliğin ızdırabı, Şule Yüksel Şenler ve benzeri. Cumhuriyetten bugüne yaşadığımız fikir kavgalarının özünde hep bu oluşturulmak istenen gençlik ideali yatmaktadır. Eğitimdeki yaz boz mantığının önünde de bu vardır. Yani kendi yolunu, yörüngesini bulan bir gençlik yerine eğitim-öğretim yoluyla belli bir anlayış ya da sisteme uygun kuşak yetiştirme anlayışı öne geçmiştir. Genç kuşakların kendi ayakları üzerinde durmalarını

0: sağlamak gerekirken ne yazık ki empoze, propaganda ve angajmanlarla onlar üzerinde yıllar yılı mühendislik yapılmıştır. Öyle bir gençlik oluşturalım ki bize en yakın olanlara uzak olsun yaklaşımıyla özetlenebilecek bir manzaradır söz konusu ettiğimiz. Bir taraftan Tevfik Fikret'in Haluk'la simgeleştirdiği kendi öz değerlerine yabancı, gözü kara batıcı kuşak, diğer taraftan Mehmet Akif'in Asım'la temsil ettiği inançlı, haksızlığa tahammülü olmayan, kabına sığmayan, batının tekniğini alıp ahlakına tenezzül etmeyen, doğduğu topraklarla barışık olan kuşak, belki de Tanzimat'tan bu yana tez antitez yoluyla mücadeleye devam etmektedirler. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Mehmet Akif. Bu memlekette bir gün sabah olursa Haluk. Tevfik Fikret. Gençlikte temsil edilen dünya görüşü her dönem ayrı bir isimle bu ulvi mirasa sahip çıkma gayreti göstermektedir. Necip Fazıl Kısakürek bir gençlik, bir gençlik diyerek Büyük Doğu gençliğine hitap ederken bu gençliği Mehmet ismiyle bayraklaştırmıştır. Şu örneklerde de Necip Fazıl'ın gençlik ve genç noktasındaki idealine örnek sayılsın. Genç adam, şu düstur sana emanet olsun. Ötelerden habersiz nizama lanet olsun. Genç adam, at yorganı sana haram uyuman. Aman efendim aman, efendim aman aman. İşte bütün meselem, her meselenin başı ben bir genç arıyorum. Gençlikle köprü başı, tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden, ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirip başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi, yetiş, yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi, Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Akif'ten Necip Fazıl'a gençlik idealini sürdüren isimlerden biri de Sezai Karakoç'tur. Karakoç'un diriliş nesli olarak isimlendirdiği aydınlık nesli Taha temsil etmektedir. Masal şiirinde anlatımını bulduğu üzere o aslını ve özünü koruyan, batının karşısında değişim ve dönüşüme direnen doğunun yedinci oğludur. Sezai Karakoç beklenen gençliği bu çocukla simgeleştirir. Çocuk ifadesiyle ideal gencin sahih fıtratına da işaret ediyor olmalıdır. O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, meşhur kelimemizle söyleyelim, diriltecek çocuğu. O çocuğu ki reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Kendine verileni aşan bir çocuk olsun o çocuk. Verilmeyeni alabilen bir çocuk. Gizliyi, sır olanı kucaklayan, tarihin şifrelerini çözen bir genç. Derleyişi dağıtan, dağılmışları derleyen bir genç adam. Kayıpların, kaybolanların ürperttiği bir ruh. Tayfları, gölgeleri heceleyen bir espri. Kabuk bilgilerin sığınağı altında ıslanmayan anlayış ve kavrayış kişiliği. Yukarıdan beri sunduğumuz örnekler şunu gösteriyor ki her devir, her dönem ve zihniyet yaşadığı zamana kendi gençlik ülküsünü egemen kılmak istiyor. Doğu batı, İslam, İslamsızlık, hak batıl mücadele ve çatışması çağdaş enstrüman ve kavramları kullanarak sürüyor. Gençliğe yüklenen anlamla birlikte ne yazık ki kitle ve kalabalıkların genç söylemlerine pek yaklaşmadıkları da bir vaka. Çünkü fasit görenek ve adetler yığınları kuşatmış durumdadır. Gençlerin öze dönük fikir ve teklifleri geleneğin ihtiyarları tarafından ilk hamlede üzerinde düşünmeksizin reddedilmektedir. Yaşlılarımızın gençlere örneklik teşkil etme imkanı neredeyse hiç kalmamıştır. Ortada alışkanlık icabı sürdürülen bir şikayet klasiği var. Ne olacak bu gençlerin hali ya da gençlik nereye gidiyor? Halbuki yaşı kemal bulmadan ilerlemiş yaşlılarımız nereye gidiyor diye sormak gerekmez mi? Şairimiz İsmet Özel'in Zor Zamanlarda Konuşmak kitabında ifade ettiği gibi Türkiye'nin gençleri yoktur çünkü ihtiyarları yoktur. İsmet Özel bu yazıda biyolojik bir yaştan bahsetmediğini söyler. İhtiyarını özgür seçme kabiliyeti kullanan yaşlıların Tanzimat'tan beri değerleri korumak noktasında gençlere örnek olmadıklarını, ihtiyar gibi tutucu davranmadıklarını, yeniliklere gençlerden de önce balıklama daldıklarını falan söyler. Bu tespitlere hak vermemek mümkün mü? Bir toplumda gençlerin yeni yetme tavırlarını yaşlılar ele geçirmişse yaşın, tecrübenin ve bilgeliğin yerinde yerler esecektir. ülkemizde Tanzimat'tan bu yana gelen batılılaşma ve yenileşme hareketleri ihtiyarlarımızın zaman dengesini sarsmıştır. Her dönem olduğu gibi yaşadığımız zamanda da bir gençlik meselesinden bahsedebiliriz. Nihilizmin, hedonizmin ve pozitivizmin ağına düşmüş gençlerin içinde bulundukları durumdan nasıl kurtulacağına dair şu ana kadar doğru düzgün bir yöntem ortaya konulmamıştır. Cenaze başında ağlayan ölü yakınları gibiyiz. En iyi bildiğimiz şeyler ağlamak, şikayet etmek ve mazeret üretmekten ibaret. Görünür başarılarıyla takdir ve taltif kazanan genç kuşaklardan bahsediyoruz. Haslet ve meziyet kelimeleri lügatlardan çıkarılmış gibi. Güzel ahlak ve davranışların kayda geçen bir tarafı yok. Gençler ard arda sıralanan öğütlerden bıkmış, usanmış durumda. Bir örneklik, bir idol peşinde. Ne yazık ki elimizde örneklik teşkil edecek yeterince insan yok. Örnek şahsiyetlerin hepsi ya iyi atlara binip gitmişler ya da eski kitapların tozlu sayfalarında bir türlü onlara ulaşamıyoruz. Dedesinin mezar taşı kitabesini sökemeyen kuşakların eski kitapların tozunu silkelemesi elbette zor. Bilgi gençlerin ellerine verilmiş bir ipucu. Genç adam eline tutuşturulan ipi hak etmiş lakin onunla ne yapacağını ve onu nereye bağlayacağını bilmiyor. Sahi yaşadığımız dünyada bilmenin neye yaradığını kavrayan kaç genç var şunun şurasında? Bilmek günü kurtarmaya yarıyor sadece. Bir de kısa mesafe koşusuna hazırlıyor gençleri. Hiçbirini maratoncu yetiştirmiyor. Zaten kimsenin de maratoncu olmak gibi bir niyeti ve hedefi de yok. Dünle rabıtası koparılmış olan genç kuşakların bütün ilgi ve dikkati yarına odaklanmış. Yarından maksatsa dünyanın sınırlarını aşmayan bir istikbal endişesinden öteye gitmiyor. Sadece X, Y, Z şeklinde sıralanan kuşaklar arası intibaksızlık ve çatışma değil, aynı zamanda aynı zaman ve mekanı paylaşan müşterek kuşakların aynı noktaya bakıp farklı şeyler görmelerinin doğurduğu yabancılaşma ve kayıtsızlık da geleceği şekillendirmekle vazifelenmiş gençlerin ortak problemi. Gençliğin ümit olmaktan çıkma endişesini yaşıyoruz. Ne vaizlerin dili, ne politikacıların söylemi, ne de ebeveynlerin yaklaşımı gençlerin dünyasına ulaşmayı sağlayabiliyor. Nutuklar, vaazlar, nasihatler genç dimağlara hiç sürünmeden geçiyor. Söz gelimi her yerin bir gençliği var, camilerin hariç. Kim gençlerin dilini yakalar ve onların ahvaline tercüman olursa hem istikbaline hem de istiklaline sahip çıkmış olacaktır. Hüseyin Akın. Gençlerin kafasına girmek değil, dilini yakalamak. Gençlik ve önemi. Süleyman Gülek. En iyi şekilde yaratılan insanoğlunun hayatındaki en önemli dönem gençlik dönemidir. Gençlik dönemi enerjinin, aksiyonun, verimliliğin doruğa çıktığı, topluma ve fertlere faydalı olmanın, dünya ve ahiret için çalışmanın mümkün olduğu en verimli çağdır. Bu gerçeğe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işaret ederek yaşlılık gelmeden gençliğin kıymetini bilin tavsiyesinde bulunmuş ve gençliğe verilen önemi şu şekilde belirtmiştir. İnsanoğlu kıyamet gününde gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Gençlik büyük bir nimettir. İnsan Allah'ın verdiği bütün nimetlerden hesaba çekilecektir. Bu ayet ve hadislerden gençliğin önemi anlaşılmaktadır. Bu sebeple gençliğin değeri bilinmeli ve yaratılış gayesine uygun yaşanmalı. Gençlik Allah'ın emirlerine uygun geçerse dünya ve ahirette mutlu, huzurlu bir hayat yaşanır. İman ve salih amel sahibi genç. İman, her Müslümanın öncelikle sahip olması gereken bir özelliktir. Müslümanın en önemli varlığı imanıdır. Çünkü insan, dünyada ve ahirette huzur ve mutluluğa ancak imanla kavuşabilir. Kur'an-ı Kerim de, iman edip salih amel işleyenleri güzel bir gelecek ve mutluluğun beklediği ifade edilerek şöyle buyurulmaktadır. İman eden ve salih amel işleyenler için güzel bir gelecek ve mutluluk vardır. Allah Teala'nın rızası gözetilerek onun emrine uygun olarak yapılan işler salih ameldir. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Müslüman gençlerde iman edip salih ameller işlemeye gayret göstermelidir. Bu şekilde dünya ve ahiret saadeti elde edilir. İbadet eden genç. Allah ibadete düşkün bir gençle meleklere karşı iftihar ederek şöyle buyurur. kuluma bakın. Benim rızam için nefsani, haram olan kötü arzularını, isteklerini terk etmiştir. İman ilkelerinden sonra bir başka önemli husussa ibadetlerdir. İnsanlar, Allah'a ibadet, kulluk için yaratılmıştır. Allah Teala bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk, ibadet etsinler diye yarattım. Özetle ibadet, kuluyla Rabbi arasında büyük bir manevi yakınlık meydana getirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Belirlenmiş ibadetlerin başında gelen namaz, insanın kötülüklerden alıkonulmasını sağlar. En azından bu hedefe yardımcı olur. Müslüman, namazda Allah'ın huzurunda olmanın manevi zevkini yaşar. Dünya meşgalelerinden uzaklaşarak ruhen huzur bulur. Güzel ahlaklı bir genç. Müslüman genç, ahlaki ve manevi değerleri ön plana almalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cömert ve güzel ahlaklı bir genç, cimri ibadet eden, kötü ahlaklı bir yaşlıdan Allah'a daha sevimlidir. Sizin hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Din, güzel ahlaktır. Dinimiz her zaman güzel ahlaklı olmayı ister. Çünkü güzel ahlak, mutlu olmayı sağlar. Gençlerimizin hayatına aktarmamız gereken önemli husus, ahlaki ilkelerdir. Ahlaksızlık, bir insan için en büyük yıkımdır. Bu yıkım hem maddi alanda hem de manevi alanda gerçekleşmektedir. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, güzel davranışı ve muhtaç olan akrabaya yardım etmeyi emreder. Haksızlıktan, fenalıktan, zulüm ve azgınlıktan men eder. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Ayette ihlas, doğruluk, sabır, şükür, tevbe, takva, adalet, kanaat ve cömertlik gibi iyi davranışlar emrediliyor. İçki, kumar, zina, haksızlık, ahlaksızlık, hırsızlık, kıskançlık, cimrilik, israf, gıybet, dedikodu, iftira ve yalan gibi kötü davranışlar da yasaklanıyor. Dinimiz güzel ahlak sahibi olmamızı ve kötü huylardan da kaçınmamızı istiyor. Anne babaya itaat eden genç. Anne baba hakkı da çok önemlidir. Allah Teala şöyle buyurur. Ana babana öf bile deme, onları azarlama, bağırıp çağırma. İkisiyle de güzel konuş. Anne babanın kalplerinin kırılmaması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babası yanında ihtiyarladığı halde onları razı ederek cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün buyurmuştur. Ayet ve hadislerden görüldüğü gibi anne ve babaya iyi davranılması, onlara karşı gelinmemesi gerekmektedir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öylece merhamet buyur. Gençler, anne babaya karşı çok iyi davranmalı ve onları üzmemeye gayret etmelidir. Kötü alışkanlıklardan sakınan genç. Allah'ın emirlerine sarılıp günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse. Her türlü takdirin üstündedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Allah kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine üstün tutar. Allah gençliğini Allah'a itaat yolunda geçiren genci sever. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve kendi yaptığınız amellerinizi geçersiz kılmayın. Dinimizin temeli Allah'a ve Resulüne itaat esasına dayanmaktadır. Günümüz gençliğine baktığımızda azgın bir hırs ve büyük bir tutku içerisinde dünyaya yönelmektedirler. Zevk, keyif ve eğlence peşinde koşmaktadırlar. Dünyevileşen günümüz gençliği nefsini tatmin için her türlü yola başvurmaktadır. Sigara, içki, kumar ve uyuşturucu, zina, hırsızlık, yalan, hile, aldatma gibi zararlı alışkanlıklar, kötü davranışlar edinmektedirler. Böylece hem kendilerine hem de başkalarına zarar vermektedirler. Ve siz mutlaka dünyada yaptığınız şeylerden sorumlu tutulacaksınız. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa onu görür. Tabii ki iyiliklerin faydası, kötülüklerin zararı görülecektir. Dolayısıyla Müslüman genç, sigara, içki, kumar, uyuşturucu, zina, hırsızlık, yalan, hile, aldatma ve iftira, gıybet, dedikodu, haset gibi dinin haram kıldığı bütün zararlı alışkanlıklardan, kötü davranışlardan uzak durmalıdır. Gençlik ve arkadaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi dostunun dini ahlakı üzeredir. O halde her biriniz dost edindiği kişiye dikkat etsin. Yalnız müminle arkadaş ol ve ekmeğini ancak takvalı kimse yesin tavsiyesinde bulunur. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara her işte kolaylık gösterilmesine memnun olur. Bu ayet ve hadislerden de anlaşılacağı gibi gençler İslami anlayış ve davranış içerisinde olan kişilerle arkadaşlık yapmalıdır. Gençlik ve evlilik. Kişilerin nefsini ve neslini korumakta en önemli faktör aile kurumudur. Evlilik ailenin temel taşıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tavsiye etmiş ve evlenerek bizlere örnek olmuşlardır. Bu hususta ey gençler topluluğu, kimin gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan sakındırır ve iffeti en iyi şekilde korur buyurmuşlardır. İslam, akıllı ve buluğ yaşını aşmış bütün Müslümanları aile yuvası kurmaya çağırdığı gibi evliliği ve aile hayatını da bir ibadet olarak değerlendirir. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen topluluk için ibretler vardır. Kadın dört özelliği için nikahlanır. Malı için, nesebi, soyu için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç de huzur bul, mutlu ol. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlenmenin hayırlısı en kolay ve külfetsiz olanıdır buyurur. İslam dini evliliği tavsiye ettiği gibi evlilik çağında olanların evlenmesine yardımcı olunmasını da öğütlemiştir. Bu tür yardımı anne babaların görevleri arasında saymıştır. Korku ve ümit arasındaki genç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde olan bir gencin yanına girdi ve ona "Sen kendini nasıl buluyorsun?" diye sordu. Genç "Ben Allah'ın affını umarım ya Resulallah ve günahlarımdan da korkarım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Bu vakitte herhangi bir kulun kalbinde bağışlanma umudu ve günah korkusu birleşince mutlaka Allah o kuluna dilediğini verir ve onu korktuğu azabından emin kılar. İnsanlar imtihana tabi tutulmadan sadece iman ettik, biz de Müslümanız demeleriyle kurtulacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah elbette imanda doğru olanları bilir, yalancıları da bilir. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini, cezadan kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü, ne yanlış hüküm veriyorlar." buyurulmaktadır. Her türlü günahı, haramı işlediği halde "ben de cennete giderim" demek ahmaklıktır. Korkuyla ümit beraber olmalı. Sadece korku ve sadece ümit yanlıştır. Yanlışlar da yanlışa götürmektedir. Bazı kişiler de "biz günah işliyoruz, o yüzden cennete giremeyiz" diyorlar. Allah'tan ümitlerini kesiyorlar ve günah işlemeye devam ediyorlar. Tabii ki bu da yanlıştır. Günahlara tevbe edenlerin tevbesini Allah kabul edeceğini bildiriyor. Allah tevbeleri kabul edicidir. Dolayısıyla müminler ümit ve korku içerisinde olmalıdır. Gençlik ve dünyevileşme. Dünyevileşme, insanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna gelmesidir. Dünyevileşme, dünyaya aşırı meylin olduğunu, nefsin arzuları çerçevesinde hareket etme şeklinde görülmektedir. Dünyevileşmenin tezahürlerine baktığımızda şunları görüyoruz. İnanç zayıflığı, ihlas eksikliği ve amelsiz bir iman anlayışı, namaz, oruç, zekat ibadetlerinin terk edilmesi, ahlaki çöküntü, lüks yaşama arzusu, modaya uymak, bütün bunlar doğal olarak aşırılığa ve israfa neden olmaktadır. Gençlik aşk, para, eğlence, top peşinde koşmakta ve bunlarla kendini ispatlama çabasındadır. Tesettür konusunda da dünyevileşme söz konusudur. Tesettür, kadınların eli, yüzü, ayakları dışındaki vücutlarının bütün organlarını belli olmayacak şekilde örtmesidir. Bu örtünme yabancı erkeklere karşı örtünmedir. Bu çarşaf, bol ve uzun pardesü, manto vesaire olabilir. Önemli olan vücut hatlarının belli olmamasıdır. Örtünmenin amacı başkalarının bakışlarından korunmak ve meşru olmayan cinsel isteklerden sakınmaktır. Tesettür, vücut hatlarının belli olmaması ve cazibeyi gidermek içindir. Zaten tesettür cazibeli, çekici olmamaktır. Tesettür sadece başı kapatmaktan ibaret değildir. Bazı genç kızlar da makyaj yapıyor, parfüm kullanıyor, bu sayede de cazibeli olmayı artırıyorlar. Bu şekilde sadece başını örtmekle tesettür olmaz. Tesettür alanında yaşanan yozlaşmaya tesettür defileleri de katkı sağlamaktadır. Gençlik ve İslami tebliğ. Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey insanlar! Kendinizi ve ailenizi, yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten, cehennemden koruyun. Allah'ın emrettiklerini yaparak ve yasak ettiği günahlardan sakınarak kendimizi ve yakınlarımızı cehennem ateşinden korumaya gayret etmemiz gerektiği gibi, aynı şekilde diğer insanların da cehennem ateşinden korunmaları için gücümüz yettiği ölçüde onları da hakka çağırıp batıldan sakındırmaya gayret göstermeliyiz. Çünkü Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'a davet, hakka, doğruya, iyi, faydalı, İslami olan işlere davet. Allah Teala'nın senin sebebinle bir tek adama hidayet etmesi, senin için dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de daha hayırlıdır. İşte köşeyi dönmek böyle olur. Ayet ve hadiste görüldüğü gibi, hakka çağırmanın ve batıldan sakındırmanın önemi anlaşılmaktadır. Tabii ki İslam davetçisinin önce İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi ve öğrendiğini uygulaması, sonra da tebliğ etmesi gerekir. Cennette herkes genç olacak. Yüce Allah, ahirette müminleri ebedi kalmak üzere cennetle mükafatlandıracaktır. Cennet, Yüce Allah'ın mümin kulları için sayısız nimetlerle süslediği huzur ve mutluluk yeridir. İman edip yararlı iş yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Cennet ehli, cennette 33 yaşında olacaklardır. Cennette sizin için sağlık vardır. Artık ebediyen hasta olmayacaksınız. Sizin için hayat vardır. Artık ebediyen ölmeyeceksiniz. Sizin için gençlik vardır. Artık ebediyen ihtiyarlamayacaksınız. Sizin için nimetler, zenginlik vardır. Artık ebediyen fakirleşmeyeceksiniz. Aziz ve celil olan Allah, ben iyi kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nimetler hazırladım," buyurdu. Cennet en mükemmel yerdir. Gerçek mutluluk sadece cennettedir. Süleyman Gülek. Gençlik ve Önemi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerli Eğitim Derneği, çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
14: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve aqdif fi kulubihim el havf mink ve enza' min kulubihim el havf min el kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين، اللهم أعد لنا عمر، اللهم أعد لنا أبي بكر، اللهم أعد لنا عثمان، اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان، وارفع راية الدين، واخزي راية الكفار، اللهم اخزي الكفار. اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك، اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة، اللهم عليك برأسهم، اللهم عليك برأسهم. اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالقردة والخنازير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك، اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود. يا رب العالمين، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وارفع راية الجهاد، وأعل دينك، وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi,
0: zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi,
1: komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
5: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Her türlü

0: Siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: nefretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.

0: katlediliyorum net. Çaresizim. Umamam kimseden ümmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardan. Rabbimiz

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamlar.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak. Zararlı alışkanlıklar tabii ki sürekli tekrar edilerek alışkanlık haline gelen ve bireyin hem maddi hem de manevi sağlığına zarar veren davranışlardır. İnsan sağlığını tehdit eden bu alışkanlıklar özellikle sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi bağımlılık yapıcı maddeler ve eylemlerle kendini göstermektedir. Akıl ve irade insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Akıl iyi ile kötüyü ayırt etmeyi sağlarken irade bu seçenekler arasında doğru tercihi yapabilme yeteneğidir. Evet, gerçekten öyle. Akıl ve irade insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. Akıl insanın iyi ve kötüyü ayırt etmeyi sağlarken irade bu seçenekleri arasında doğru tercihi yapabilme yeteneğidir. Bazı insanlar bir şeyin kötü olduğunu, yanlış olduğunu bilir fakat iradesi zayıf olduğu için, tam manasıyla iradesini kullanmadığı için iradesine yenik düşüyor ve olumsuz şeyi belki tam istemese de rahatsız olsa da o şeyden kendini koruyamayabiliyor veya ona yönelebiliyor. Mesela bir insan, soruyorsunuz işte sigara konusunu, yani sigara nasıl bir şeydir, faydalı mıdır? İçenlerin %90'ı, 95'i belki daha fazlası, ya sigaranın zararlı demek diye bir şey olur mu ya? Tabii ki zararlı. Yani bunun lafı mı olur diyorlar. Dolayısıyla zararlı olduğu bilindiği halde iradeyi tam manasıyla kullanmadığı için, ya evet biz de sigaranın zararlı olduğunu biliyoruz ama ya işte bir kere alıştık, yani kurtaramıyorum kendimi, bir kere yakalandık, yoksa ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Maddi manevi zarardan başka hiçbir şey yok yani. Zarar. Sağlığa zarar. Maddiyata zarar. Boş bir şey. Evet. Çocukların ve gençlerin sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için bu kötü alışkanlıklardan korunmaları hayati önem taşımaktadır. Evet. Yani bu kötü alışkanlıklar, zararlı alışkanlıklar, zararlı alışkanlıklar aynı zamanda kötü alışkanlıktır. Bu sadece çocuk ve gençler için değil, yetişkinler için de geçerlidir. Bir de şöyle bir durum oluyor. Yani yetişkinlerden görerek de çocuklar ve gençler bu kötü alışkanlıklar edinebiliyorlar. Bu zararlı alışkanlıklara kapılabiliyorlar. Tabii ki İslam dini de bireyin ruh ve beden sağlığını koruma, ailevi ve toplumsal huzuru sağlama amacıyla bu tür zararlı alışkanlıkları yasaklamıştır. Bugün sigara, içki, kumar ve işte madde bağımlılığı gibi şeyler dinimizce yasaktır, haramdır. Niye? Çünkü insana zarar vermektedir. Maddi ve manevi zarar olmaktadır. Bunun için içki, kumar, uyuşturucu maddeler, bunlar haramdır ve kötü alışkanlıktır ve bunlardan kaçınmak gerekiyor. Bunun için İslam dini bunu yasak etmiştir. Onun için bir Müslüman, bir mümin içki içmez, kumar oynamaz ve kötü alışkanlıklardan uzak durur. Çünkü insanlara maddi ve manevi zararı olmaktadır. Zararlı alışkanlıkların başlangıcı ve yayılması. Evet, sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi zararlı alışkanlıklar genellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde özenti, merak ya da çevresel etkilerle başlar. Evet, yani çocuk, genç nasıl başlıyor bu işe? Tabii ki bilhassa gençlik döneminde, çocukluk ve gençlik döneminde özenti, merak ya da çevresel etkilerle başlar. Çünkü niye özenti? Çünkü büyüklerinden görüyor, arkadaşlarından görüyor. Onlar bunu yapıyor ve onlara özeniyor. Hatta arkadaşlarının baskısında da kalanlar oluyor. Ya daha büyümedin mi? Daha sigara içmiyor musun? O sen daha şey misin? Süt çocuğu musun? Daha büyüyemedin mi? Gibi psikolojik baskılar da özentiyi şey yapabiliyor, artırabiliyor. İyi ya, madem herkes yapıyor, ben de yapayım gibi şey yapabiliyor, özenebiliyor. Ve bir diğer de merak. Merak ediyor. Nasılmış bu bir sigara? Nasılmış bu işte kötü bir şey? E yani işte bira, şu bu, neyse. Merak. Bir diğeri çevresel etkilerle. Çevresel demin dediğimiz gibi etkiler oluyor. İşte annesi içiyorsa, babası içiyorsa, kullanıyorsa. Mesela bir çocuğa soruyorlar. Diyorlar ki sen nasıl alıştın işte sigaraya, içkiye? Diyor ki bizim işte annemiz de babamız da içiyor. Bazıları diyor sadece babamız içiyor. İşte bize bana diyor oğlum git buzdolabından şunu getir. Oğlum git bana sigara al. Oğlum git bana sigarayı getir. Dur bir keyif yapayım falan gibi şeylerle de tabii ki çevresel etkiler de oluyor. Aile etkisi, çevresel etkiler oluyor. Yani bunlarla da başlanabiliyor. Zamanla bu maddelere karşı vücut tolerans geliştirdiğinden birey bunları sürekli kullanma ihtiyacı hisseder. Evet, gerçekten vücut bunu alışabiliyor. Birey bunları sürekli kullanma ihtiyacı hissedebiliyor. En etkili korunma yöntemi bu alışkanlıklara hiç başlamamaktır. Evet. Şimdi önemli olan kötü alışkanlıklardan kurtulmaktan ziyade korunmak. Onun için çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak diyoruz. Korumak kurtarmaktan daha kolay. Korumak lazım. Korumazsanız, alışırsa o alışkanlıktan kurtarmak da biraz zor olabiliyor. O açıdan çocuklarımızı bu anlamda kötü alışkanlıklardan korumak gerekiyor. Günümüzde bu tür alışkanlıkların başlama yaşı endişe verici şekilde ilkokul seviyesine kadar inmiştir. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde bir değere sahiptir. Ve sağlığı tehdit eden her unsur tehlikelidir. Zararlıdır. Yani insan sağlığını tehdit eden her kötü alışkanlık gerçekten zararlı olduğu için bundan kaçınmak gerekir. Çocukları bu tehlikelerden korumada en büyük sorumluluk aileyi, ardından da okula ve çevreye düşer. Evet. Şimdi tabii ki çocukları ve gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için en büyük sorumluluk anneye, babaya, yani aileye düşüyor. Ardından da okula, çevreye düşüyor. Yani özendirici değil, tam tersine çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak lazım. Onları özendirmemek lazım. Onları işin içine çekmemek lazım. Çocuğa bana sigara getir. Bana benim sigaramı ver. Ben sigara içeceğim. Hatta sigara içilmemesi gerekiyor ailede. Anne ve baba çocuklarını kötü alışkanlıklardan zararlı alışkanlıklardan korumak istiyorsa ilk önce aile bu konuda kendilerini bu şeyden uzak tutması lazım. Kendileri uzak tutarsa, kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tutarsa çocuklarını da tutması kolay olur. Yani anne ve baba sigara içiyorsa veya alkol kullanıyorsa diyebilir mi? Aman oğlum biz içiyoruz, sen içme. Yani dese de bir etkisi olmaz. Çünkü çocuk görüyor. Gördüğünden etkilenir çocuk. Kötü olsa annem içmez, babam içmez, çevrem içmez vesaire. Onun için çocuklara tabii ki öncelikle aile sahip çıkmalı. Kötü alışkanlıklardan, zararlı alışkanlıklardan çocuğunu uzak tutmaya çalışmalıdır. Evet, çocukları ve gençleri zararlı ve kötü alışkanlıklara iten nedenler nedir? Çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklara yönelten pek çok sebep bulunmaktadır. Bu sebeplere göz attığımızda şunları görüyoruz. Bozuk aile yapısı. Sevgi, ilgi ve şefkat eksikliği çocukları dışarıda yanlış arayışlara itebilir. Evet, gerçekten öyle. Eğer ailede şeylik varsa, kopukluk varsa, ailede kötü alışkanlıklardan uzak durma hadisesi varsa, onlara karşı tedbirler alınırsa, tabii ki bu daha kolay olur demin dediğimiz gibi. Fakat eğer aile, anne ve baba bu kötü alışkanlıklara karşı kendileri dikkat etmiyorsa, kötü alışkanlıkları varsa, çocuklarını bu kötü alışkanlıklardan koruması zor olur. Onun için bu kötü alışkanlıklara iten nedenlerin başında bozuk aile yapısı geliyor. Yani ailede bir bozukluk var. Ailede bozukluk olmasa o kötü alışkanlıklar orada olmaz. Bir de sevgi, ilgi ve şefkat eksik. Yani bozuk aile niye bozuk aile oluyor? Sevgi yoksa, ilgi yoksa, şefkat merhamet yoksa, çocuklara bağırılıyor, çocuklar dövülüyor veya çocukları dışlanıyorsa, çocuklar devamlı evde anne baba kavgası tartışmaları yaşıyorsa, tabii ki bu aile bozuk bir aile oluyor. Sevgi, ilgi ve şefkat eksikliği de çocukları dışarıya yanlış arayışlara sürükleyebiliyor. İkincisi de cehalet ve bilgisizlik. Şimdi gençler olsun, çocuklar olsun, cehalet ve bilgisizlik zararlı alışkanlıkların sonuçları hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak. Yani çocuklara işte anne baba, çevre bu kötü alışkanlıkların, sigara, içki, kumar vesaire, bunların zararları yeteri kadar çocuğa anlatılmazsa, çocuğa bu bilinç verilmezse, kesinlikle çocuk özenir veya çocuk arkadaşlarından etkilenir vesaire. Ama konu hakkında bilgisi olursa, sigara kesinlikle sağlığa zararlıdır ve anne ve babası da bundan uzak durursa, o zaman çok daha rahat olur. İşte onun için cehalet ve bilgisizlik zararlı alışkanlıkların sonuçları hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak da olabiliyor. Çocuklarımıza mutlaka bunun, bu kötü alışkanlıkların kötülüklerini çok iyi anlatmamız gerekiyor. İşte dediğimiz gibi günümüzde, günümüz aile yapısında anne ve baba bu kötü alışkanlıkları varsa çocuklarına tabii ki bundan uzak tutması zor olur. Onun için hem anne baba bu konuda bilgisi olacak, hem çocuğu bilgilendirecek. 3. Özenti ve moda. Dediğimiz gibi medya, sosyal çevre veya popüler kültürün etkisiyle bu alışkanlıklara yönelme durumu olabiliyor. İşte nereden özenir? Demin dediğimiz gibi aileden özenir, arkadaşlardan özenir. İşte sosyal medyadan veya işte izlediği filmler veya istediği programlardan özenebilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuğun bu özentilere, bu olumsuz kötü alışkanlıklara özenmemesi için çocuğa gereken demin dediğimiz gibi bilgiler verilmeli. Çocukla ilgi alaka korumalı. Sevgi, ilgi ve şefkat, merhamet kanatlarını aile, anne ve baba ne yapmalı? Şefkat ve merhametli olmalı. Evet. Dediğimiz gibi medya, sosyal çevre veya popüler kültürün etkisiyle de bu alışkanlıklara çocuklar, gençler ne yapıyor? Bu şeye kötü alışkanlıklar edinebiliyor. Bu konuda da dediğimiz gibi çok dikkatli olunması gerekiyor. Bir diğeri de bakıyoruz ki dördüncüsü de kötü arkadaş çevresi ve grup baskısı. Evet, yanlış arkadaş gruplarının etkisiyle zararlı alışkanlıklara başlama hadisesi olabiliyor. Kötü arkadaş, kötü arkadaş, kötü arkadaş. Adı üstünde. Arkadaş kötüyse ondan uzak durmak gerekiyor. Ne yapayım işte bizde çok yakın. Ne yapayım önceden beri arkadaşım falan. Veya devamlı bize gelip gidiyor. Bunlar mazeret değil. Eğer kötü arkadaşsa, zararı dokunuyorsa ondan uzak durmak gerekiyor. Anne ve baba, aile bu konuda da çocuğun arkadaşlarına dikkat etmeli. Çocuğu korumak demek sadece yapma etme demekten ziyade çocuğu kötü ortamlardan uzak tutmak. Bunun en önceliklisi arkadaş ortamı. Arkadaşlarına dikkat etmeli anne baba. Çocuklarını iyi arkadaş seçmesi için ona gereken bilgiyi, gereken yakınlığı göstermeli. Çocuğa iyi arkadaş edinmesi, çocuğa bu bilinç verilmeli. Evet, bir diğeri de duygusal eksiklikler. Aşağılık kompleksi, yalnızlık veya sevgisizlik hissi. Ya moralim bozuldu, işte herkese ilgi var, bana ilgi yok. Yalnız kaldım. Ben de o ortamlara katılayım. Ben de onlarla işte gülüp oynayayım. Onların yanında bir değerim olsun gibi bir duygu da olabiliyor. Yani duygusal eksiklikler diyoruz. Bir diğeri de dini ve ahlaki değerlerin zayıflaması. Manevi boşluk, bireyleri kötü alışkanlıklara sürükleyebiliyor. Değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumakla ilgiliydi. Birinci bölümde bunları izah etmeye çalıştık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, dine ve ahlaki değerlerin zayıflaması. Bu çok önemli. Çünkü anne ve baba dini değerlere önem veriyorsa, ahlaki konulara önem veriyorsa, bu çocuğa da olumlu etkisi olur. Fakat dini ve ahlaki değerlerin zayıflaması söz konusu olursa o ailede, o zaman manevi boşluk olur ve bu manevi boşluktan dolayı da bir şeyin önemini, günahını, haramını, helalini bilmezse, bilmediği bir şey kötü olduğunu bilmiyorsa, dini açıdan da bir çok önemli, işin dini boyutu da çok önemli. Yani bazı insan zararlıdır dersin ama ya herkes yapıyor der. Ama dini açıdan haram. İşte sigara içmek zararlı. Dinimizce de israf. Efendim, sağlığımıza zararlı. İçki haram. Kumar haram. Dolayısıyla haram olan şeyler kesinlikle yasak demektir. Kesinlikle yasak olduğu için haram olan bir şeye kişi tenezzül ve tevessül etmemesi gerektiğini, çocuğa bu anlayışı, bu şuuru verdiğinizde tabii ki bu dini ve ahlaki değerlerin zayıflamaması ve bu bilinçli bir anlayışla çocuklar ve gençler kendine daha da dikkat eder. Arkadaşlarının ona işte sigara iç, içki iç, kumar oyna dese de bu benim için mümkün değil kardeşim. Ben yapmam. Bir, ikincisi, en önemlisi o çevreden uzak durma. O çevreye ne kadar yakın olursa o kadar etki altında kalır. O kadar rahatsız ederler. Ya da hala mı işte sigara içmiyorsun, hala mı içki içmiyorsun, hala mı şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun gibi psikolojik baskılarla karşı karşıya kalır. Onun için en güzel şey uzak durmaz. Bir diğeri de riskli ortamlar. İşte bir takım ortamlar, barlar, pavyonlar, diskolar gibi bu olumsuz kötü alışkanlıkların olduğu çevreler, yerlerden de uzak durmak gerekiyor. Bunlar da cazibe olabiliyor. Bu mekanlardan uzak durulması önem arz ediyor. Çünkü dediğimiz gibi öncelikle bu konularda çocukları ve gençleri zararlı ve kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için bozuk aile yapısı olmamalı. Cehalet ve bilgisizlik olmamalı. Özenti ve moda ya tenezzül ve tevessül etmemeli. Kötü arkadaş değil, iyi arkadaş seçmeli. Duygusal eksikliklerden uzak durmalı. Yani aşağılık kompleksine gerek yok. Ya onlar içiyor, ben içmesem şimdi şöyle derler, böyle derler. Ne derse desin, içmiyorum kardeşim. Dinimizce de haramdır. Bizim ailemizde de böyle bir şoktur. Dolayısıyla bunu çok rahatlıkla şey yapabilir, reddedebilir. Ama en önemlisi dediğimiz gibi böyle bir çevreden uzak durmak. Arkadaş çevresi çok önemli demiştik. Böyle kötü alışkanlıklardan uzak durmak için. Dini ve ahlaki değerlerin zayıfladığında, dini değerler, ahlaki değerlere önem verilmediği zaman kötü alışkanlıklar edinmek çok kolay olur. Riskli ortamlardan da uzak durmak gerekiyor. Evet, yani kötü alışkanlıklar, işte günümüzde sadece bağımlılık yapan sigara, içki, uyuşturucu olduğu gibi sadece bunlar değil. İşte bugün sosyal medyada buna dahil oldu. İşte internet bağımlılığı. Bir bakıyorsun bir çocuk, bir genç, yetişkin. Eğer önemli bir işi yoksa mutlaka eline aldığı şey cep telefonu. Alternatifi yok. İlk şey cep telefonu. İşi varsa internetten uzak duruyor. Yani birinci görev, bir bakıyorsunuz işte gerek yollarda, işte bakıyorsunuz metroda, arabalarda, sokaklarda yürüyürken bile kişiler ellerinde telefon. Otururken ellerinde telefon. Misafirliğe gidiyor elinde telefon. Yani cep telefonu değil, el telefonu olmuş. Yani elde duruyor herkesin. Ceplerine çok nadir koyuyorlar. Bir işi varsa ancak. Yoksa, işi yoksa hemen cep telefonu değil, el telefonu haline dönüşmüş. Ve dolayısıyla da bütün insanlar bu internet cep telefonuna bağımlı haline gelmiş durumda. Onun için çok dikkat etmeli. Gerekmeden telefonlarda gezintiye olmamalı. Yani biraz tefekkür et, biraz düşün. Yani hani bir hadis-i şerif var malumunuz. Ya hayırlı konuş ya sus diyor. Bunu genele yayarsak, hayırlıysa faydalıysa tamam, ama hayırlı değilse, faydalı değilse niye bakayım yani? Vakit israfı, olumsuz etkilenmeler. Evet, onun için çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için öncelikle aileler, ebeveynler, büyükler, abiler, ablalar, teyzeler, halalar, amcalar, dayılar vesaire. Önce onlar kendilerini bu şeyden korumuş olmalı ki çocuklarına, torunlarına, çevreye de güzel örnek olsunlar. Tabii ki çocukları her türlü kötü alışkanlıklardan korumak gerekiyor. Çocukları zararlı alışkanlıklardan, kötü alışkanlıklardan korumak için aileler, okullar ve toplumun diğer birimleri el birliğiyle çalışmalıdır, gayret etmelidir. İşte bu konuda alınabilecek bazı önlemler vardır. Bu önlemleri maddeler halinde sıralamaya çalışalım. Çocukları

aile içinde sevgi, saygı ve güven ortamı oluşturmak çocuğun dışarıda yanlış arayışlara girmesini engeller, önler. Onun için aile çocuklarına iyi örnek olmalı. Kendileri de dediğimiz gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalı. Çocuklarına iyi örnek olmalı. 2. Sürekli gözetim ile rehberlik yapmalı. Yani çocukların davranışları hissettirilmeden gözlenmeli ve uygun bir şekilde yönlendirilmelidir. Bu onları zararlı alışkanlıklardan yönlenmesini, o kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek için etkili bir yöntemdir. Yani şöyle diyebiliriz. Çocukların davranışlarını hissettirmeden gözlenmek, yani onları gözetmemiz gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor ve uygun bir şekilde onları ne yapmamız lazım? Onları yönlendirmemiz lazım. Bu şekilde onlar zararlı alışkanlıklardan uzak durması söz konusudur. Üçüncüsü, açık iletişim ve eğitim. Aileler çocuklarıyla düzenli olarak bir araya gelerek sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi alışkanlıkların zararlarını örneklerle anlatmalıdır. Bu tür alışkanlıkların fiziksel, ruhsal ve toplumsal sonuçları hakkında farkındalık oluşturmalıdır. Evet, aileler gerçekten çocuklarıyla zaman zaman bir araya gelerek bu kötü alışkanlıkların zararlarını örnekler ile şey yapması lazım, anlatması lazım. İşte bir insan içki içer, araba kullanır, neler olur, neler oluyor, kazalara sebep oluyor, kendisi ve başkasının ölümüne sebep olabiliyor, sakat kalmasına sebep olabiliyor ve bu kötü alışkanlıklar gerek içki gerek kumarın maddi manevi zararlarını anlatmak, örneklerle anlatmak, işte nice ailelerin, nice insanların bundan dolayı zor duruma düştüğünü, sıkıntılı süreçlere yönelmesi söz konusu olabiliyor. Onun için çocuklara bunun kötü alışkanlıkların, işte sigara mesela, sigara içildiğinde neler olabileceğini, her türlü hastalığa sebep olabiliyor, ölümlere sebep olabiliyor, hem maddi hem manevi zararları oluyor. Çocuğa bunlar çok iyi bir şekilde anlatılmalı. İşte içkinin, kumarın zararları örneklerle anlatıldığında çocuk işte hem dini açıdan hem sağlık açısından her açıdan anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla bunların hem günah hem işte zararlı olması hasebiyle bunlara, bu bilinci çocuklara verdiğimizde çocuklar da kötü alışkanlıklardan uzak durabilir. Durması söz konusudur. 4. Dengeli harçlık yöntemi. Bu da çok önemli. Çocuklara ne çok fazla ne de çok az harçlık verilmemelidir. Fazla para lüks ve zararlı harcamalara yol açabilir. Az para ise çocuğu yanlış yollarla para arayışına itebilir. Evet, anne ve baba çocuklarına ne çok fazla ne de çok az harçlık vermemelidir. Yetecek kadar. Fazla para lüks ve zararlı harcamalara yol açabilir. Nasıl olsa parası çok. Bir de şunu deneyeyim, bir de bunu deneyeyim, bir de şunu alayım, bir de bunu alayım. Onun için para konusunda, harçlık konusunda çocuğu, oğlum sen bizim, kızım sen bizim en değerli varlığımızsın. Ne kadar para istersen o kadar veririz. Ne istersen al, ne istersen ye, iç. Böyle değil. Çocuğu nasıl alıştırmamız lazım? Çocuğu dengeli. Her şeyin bir dengesi, her şeyin bir yolu yordamı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani çocuklara kesinlikle böyle istediğini ye, istediğini içten ziyade faydalı şekilde, gerektiği şekilde, yeterli şekilde, normal bir şekilde olmasını sağlamalı. Yoksa öbür türlü şey olur. Çocuk çok şeyi ister, çok parası olmasını ister, çok

0: şey almak ister. Bu da çocuğu kötü alışkanlıklara da itebilir. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Anne ve baba çocuklarına bu manada da harçlığını ne çok az verecek ne çok verecek. Çok az verirse çocuk arayışlara girer. Nasıl parası olur diye. Onun için kötü şeylere alışır. Bu açıdan da çocuğu harçlıksız bırakmamak ama çok da verip de çocuğun yanlış şeylere de yönelmesini engellemek gerekiyor. 5. Bilgi kaynaklarını sağlamak. Çocuklara zararlı alışkanlıkların neden ve sonuçlarını açıklayan kitap, belgesel veya diğer kaynaklar temin edilerek okumaları teşvik edilmelidir. Yani bu kötü alışkanlıkların zararları hakkında çocuklar kitap tavsiye edilir. Çocukların okuyabileceği, çocukların da etkilenebileceği kitaplar verilebilir. İşte bu tür videolar çocukların izlemesine imkan verilebilir. Yani bu bilincin çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için, böyle şeyler alışmaması için gereken bilginin, gereken donanımın çocuklara verilmesi gerekiyor. Altıncısı, arkadaş çevresine de dikkat edilmeli. Çocuğun arkadaş çevresi yakından takip edilmeli. Kötü alışkanlıklara yönlendiren kişilerden uzak tutulmalıdır. Bazı arkadaşlar kendileri kötü alışkanlıklar edinmişler. Arkadaşlarının da edinmelerine çalışıyorlar. Onları kötü yönlendirmeye çalışıyorlar. Onlardan da uzak durması gerekiyor. Gerektiğinde uygun müdahalelerle çocuk korunabilir. Sen şundan arkadaşlık yapma, sen bundan arkadaşlık yaptığında şöyle şöyle zararlar olur diyerek çevresinin de iyi arkadaşlarla olmasını sağlamak gerekiyor. Yedincisi, sıcak ve çekici bir aile ortamı. Aile çocuk için sevgi, huzur ve mutluluk kaynağı olmalıdır. Çocuk sorunlarını ailesiyle paylaşabilir ve ihtiyaç duyduğu desteği bulabilirse dışarıda zararlı alışkanlıklara yönelmez. Evet, aile çocuğuna sahip çıkmalı. Çocuğun sorunlarına kulak vermeli. Çocuk yani sorunlarının giderilmesi için dışarıda aramamalı. Arkadaşlarına söyleyip de arkadaşlarının yanlış yönlendirmesiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Aile çocuk için sevgi, huzur ve mutluluk yuvası olmalıdır. Çocuk sorunlarını ailesiyle paylaşabilmelidir. Aman bana böyle bir şey söyleme. Aa, sen böyle bir sorunun mu var? Bir daha duymayayım gibi şeyler çocuğu dışarıya şey yapar. Yönlenilmesine sebep olabilir. Onun için bundan da sakınmak gerekiyor. Evet, bağımlılığın tehlikeleri ve özgürlüğe giden yol. Yani bağımlılığın tehlikeleri çok. Onun için çocuğa bu manada da yardımcı olmak gerekiyor. Bağımlılık bireyin akıl ve iradesini felç ederek onu tutsak haline getirir. Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar veya teknoloji bağımlılığı kişinin özgürlüğünü elinden alır. Bağımlılıktan kurtulmak ise özgürlüğe kavuşmaktır. Bu süreçte bireyin kendi iradesiyle adım atması önemlidir. Ancak bağımlılık ciddi bir boyuta ulaştıysa profesyonel klinik tedavi gerekebilir. Evet, çocuğa bakıyorsunuz ki Allah korusun. Çocuğun alışmaması için demin de söylediğimiz gibi, sohbetimizin başından beri belirttiğimiz gibi, öncelikle çocuğun kötü alışkanlıklardan uzak durması, çocuğun kötü alışkanlıklar edinmemesi için gereken tedbirler alınması gerekiyor. Şimdi gereken tedbirler almaya rağmen yine de çocuk kötü alışkanlıklar edinmişse, tabii ki o zaman da çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında en güçlü kalkan nedir? Sağlam bir din ve ahlak eğitimi. Aile, okul, iş çevresi, medya bireylere yapıcı mesajlar vererek onların olumlu bir şekilde yönlendirilmesine katkı sağlamak gerekir. Çünkü bağımlılık, dediğimiz gibi sigara, alkol, uyuşturucu, kumar veya teknoloji bağımlılığı kişinin özgürlüğünü elinden alıyor. Aynı zamanda maddi manevi zararlarına sebep oluyor. Bu süreçte bireyin kendi iradesiyle adım atması önemlidir. Yani çocuğa zorla bir şey bıraktıramazsınız. Çocuk kendisi diyecek, eğer alışmışsa Allah korusun. Sigaraya alışmış. Buna güzel yine yaklaşımda bulunup çocuğun kendisinin bu kararı vermesi lazım. İçme içme dersin. O kişi bu kararı vermemişse, sigaradan kurtulmak istemiyorsa veya kötü alışkanlıklardan, demin saydığımız içki, kumar vesaire, bulaşmışsa bunlara, bunlardan da vazgeçmek istemiyorsa, bunları kendi iradesiyle vazgeçebilecek noktaya gelmesi lazım. Bağırmak, çağırmak, işte bu da nereden çıktı, el alem ne der falan filan. Bu çocuğu daha fazla şey yapar. Yani daha fazla yönlenmesine sebep olur. Bunları bırakmamasına sebep olur. Onun için anne ve baba bu manada çocuklarına alışmaması için çok dikkat etmeli, dua etmeli. Ama buna rağmen alışmışsa Allah korusun, bağımlılık noktasına aşırı gelmeden engel olmalı. Diyelim ki bağımlılık haline geldi, bunların da yolu var. Dolayısıyla gereken tedbirleri alındığı halde yine de bağımlılık söz konusu olduysa gereken yerlere başvurulur. Tedavi merkezleri var. Kötü alışkanlıklardan korunma tedavi yerleri var. Oralardan da yardım alınabilir. Tabii anne ve baba inşallah bu duruma düşmeden, çocukları kötü alışkanlıklar edinmeden önce gereken tedbirleri alır. Ama diyelim ki böyle kötü alışkanlıklar edindi. Bundan da korunmanın yolları var. Bu yolları da işte demin de dediğimiz gibi zararlı alışkanlıklarının korunmasında çocukların, gençlerin en güçlü kalkan sağlam bir din ve ahlak eğitimidir diyoruz. Yani bunu gerek bu kötü alışkanlıklara edinmeden veya edindiyse yine bu konuda din eğitimi ve ahlak, din ve ahlak eğitimine önem vermek. Bunların işte maddi zararı olduğu gibi manevi zararlarını da göz önüne getirerek çocuğun kendi iradesiyle bu kötülükten, bu kötü alışkanlıklardan kurtulmaya yönelmesi lazım. Bu konuda aile, okul, iş çevresi ve medya bireylere yapıcı mesajlar vererek onların olumlu bir şekilde yönlendirilmesine katkıda bulunmalıdır. Evet, anne, baba, çevre böyle kötü alışkanlıkları özendirmek değil, onlardan uzak tutmaya çalışmalı. Evet, gerek birinci bölümde gerekse ikinci bölümde çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için işte gereken tedbirlerin ne olduğundan bahsetmeye çalıştık. En önemli konu çocuklarımızdan önce anne ve babaların çocuklarına güzel örnek olması gerekiyor. Çocuklarından ne istiyorsa önce annesi babası bunu yerine getirmesi gerekiyor. Yani çocuklarının ahlaklı, faziletli, kötü alışkanlıklardan uzak bireyler olmasını istiyorsa öncelikle anne ve babalar bu konuda kendilerine, çocuklarına güzel örnek olmalı. Çocuklarına kötü alışkanlıklar konusunda kesinlikle örnek olmamalı. Kesinlikle anne ve baba eğer bu kötü alışkanlıklar kendinde varsa çocuklarında olma durumu çok daha fazladır. Bazı çocuklara, gençlere soruyorlar. İşte bu sigaraya, bu içkiye başlayan insanlara nasıl başladınız? İşte demin de dediğimiz gibi çeşitli sebepleri var. Aile çevresinden olabiliyor, arkadaşlardan olabiliyor, çeşitli psikolojik sorunlardan olabiliyor vesaire vesaire. Ama genellikle şu da söyleniyor. İşte annem babam sigara içiyordu. Bize de işte sigara getir, sigara götür, sigara ortamında büyüye. Biz de nasıl bir şey diye baktık, alıştık, bırakamıyoruz diyenler de var. Arkadaşlardan alıştık diyenler var. Ve çeşitli sebeplerden dolayı da buna alıştık diyenler var. Onun için anne ve baba çocuğunu en güzel şekilde inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi yapmaya çalışmalı. Ve bu şekilde çocuğuna güzel örnek olmalı. Çocukların için dua etmeli. Çocuklarının işte iyi alışkanlıklar edinmesi için katkı sağlamalı. Çocuğa demin de dediğimiz gibi çocuğu parasız bırakmamalı. Çok da para vermemeli. Çocuğa çok para verilirse çocuk o parayla acaba ne yapayım derler. Kumarda oynamasına sebep olabilir. İşte içki vesaire, sigara gibi kötü alışkanlıklar edinebilirler. Evet, gerçekten çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Hele günümüzde İslami anlayıştan, yaşayıştan uzak çevrelerde çocuklar çok daha çabuk bu kötü alışkanlıklar edinebiliyorlar. Bu açıdan da çocuklara sahip çıkmalı, çocuklarımıza dua etmeli, çocuklarımıza iyi bir örnek olmalıyız. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
11: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel FM 103.2.
2: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasıdır.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
0: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve cealehû lenâ şir'aten ve minhâca ve emarana bittibâ'i şeriatih ve nehâna ammâ sivâhâ ve sallallahu alel mebûthi rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbî ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Ticaret ehline yönelik tavsiyelerimizi, bilgilerimizi ve duygularımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Ve söze şöyle giriyoruz: dünyaya ve dünyalığa kapılanlardan olmayınız. Diğer insanlarla dünyalık yarışına girmeyiniz. Dünyalık yarışını asıl hedef haline sakın getirmeyiniz. Ensardan Amr İbni Avf radıyallahu anh da bizlere dünya malının cazibesini ve Allah Resulü'nün bu konudaki irşat ve ikazını haber veriyor ve yaşananları şöyle özetliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı cizyeleri getirmek üzere Bahreyn'e gönderdi. Ebu Ubeyde Bahreyn'den yüklü bir malla döndü. Medineliler Ebu Ubeyde'nin geldiğini duymuşlardı. Birçoğu gelerek sabah namazını Allah Resulü ile birlikte kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırınca ayrılmak için ilerledi. Gelenler hem kendilerini gösterir hem de bekleyiş içinde olduklarını belli eder şekilde duruyorlardı. Efendimiz onların bu hallerini görünce gülümsedi. Zannediyorum Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeyler getirdiğini duydunuz diye sordu. Evet ya Resulallah dediler. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: müjdeler olsun. Hoşunuza gidecek bir ümit içinde olun. Ben sonraki yıllarda fakirliğe düşmenizden korkmuyorum. Benim korkum dünyalıkların sizden öncekilerin önüne serildiği gibi sizlerin de önüne serilmesi, dünya metaının genişlemesi, onların dünyalık toplama yarışına girdikleri gibi sizin de yarışa girmeniz, onların helakine sebep olduğu gibi sizi de helaka sürüklemesidir. Bunu teyit eden bir başka hatırayı Ebu Sa'id-i Nil-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturmuştu. Biz de çevresine oturduk. Efendimiz şöyle buyurdu: İnne mimme ahafu aleykum min ba'di ma yuftahu aleykum min zahreti dünya ve ziynetiha. Benden sonra önünüzde dünya çiçeklerinin açacağından, dünya ziynetinin önünüze serileceğinden korkuyorum. Dünya meta her geçen yıl daha çoğalıyor. Ziynetler daha çekici hale geliyor. Biz de dünyalık imtihanının kaybından korkuyoruz. Dünyalık sevgisi insanın fıtratında vardır. Bunun olması bir suç veya herhangi bir eksiklik de değildir. Mülkiyet hakkının varlığını bilmek, insanları başkalarının da aynı hakka sahip olduğunun şuuruna erdirir. İstikbal için önceden tedbir almak, ihtiyaçları karşılayacak ve hem bedenen hem de kalben

0: huzur sağlayacak şekilde hayatı düzene sokma kabiliyeti insana bu sevgiyle birlikte verilmiştir. İnsanlar bu sayede dünya ve ahiretin mamur etme imkanına sahip olur. Ancak istenmeyen ve korkulan dünyalık sevgisinin insanı esir alması, iradenin bu arzu ve sevginin önüne geçemez hale gelişi, hayatı ikame için insana bahşedilen duygunun giderek hırsa dönüşmesi ve hayatını yönlendirir hale gelişidir. Ne yazık ki bu hırsa kapılan veya kurban giden hiç de az değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda müminleri ikaz için şöyle buyurur: Ta'isa abdu dinar ve dirhem vel katife vel hamisa in u'tiya radiye ve illem yu'ta lem yarda. Yazıklar olsun altına, gümüşe, kadifeye, ipekli kumaşlara kul olanlara. Onları elde edince hoşlanıp, elde edemeyince razı olmayanlara. Dünyalık güçlü ve başına buyruk olmaya hevesli bir ata benzer. Ona binen insan dizginlerini sağlam tutmalı ve onu yönlendirmesini iyi bilmelidir. Dünyalık çoğaldıkça insanın önünde imkan ve fırsat kapıları açılır. Bu kapılar açıldıkça dünyalık atı daha da azgınlaşır. Dizginlerini tutmak daha da zorlaşır. Onunla birlikte nefsin diğer arzuları da devreye girer. İrade çökmeleri ve gevşemeleri yaşanır. Güzel duyguları ve hasletleri örseleyen, gevşeten, küflendiren, paslandıran, basirete bağlayan yeni düşmanlar türer. Hakka doğru ilerleyişe karşı caydırıcı güçler çoğalmaya başlar. Bu imtihanda kaybedenler mi çok, kazananlar mı diye bir soru sorulacak olsa, üzülerek kaybedenlerin daha çok olduğunu söylemek zorundayız. Allah Resulü'nün benden sonra önünüzde dünya çiçeklerinin açacağından, dünya ziynetinin önünüze serileceğinden korkuyorum ikazı bunun içindir. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın Bahreyn'den yüklü bir malla döndüğünde yapılan ikaz da bunun içindir. Varlık imtihanının daha zor olduğu açıktır. Bu imtihanda muvaffak olan bir insanın kıymeti de bilinmeli, onlara değer verilmeli, takdir edilmelidir. Çünkü onlara verilen değer emsalini çoğaltmak için insanları teşviktir. Elinde dünya malı tutan ya da makam ve mevki sahibi olan insanlara sırf ellerinde bulunan bu imkanlarından dolayı yakınlık göstermek ve onlarla düşüp kalkmaya özenmek ciddi bir hatadır. Hayat seline dünyalık arzusuna kapılıştır, irade zayıflamasıdır. Bu da sadece insanın kendisine değil, aynı zamanda yeni yetişen gençlere ve cemiyete zarar verir. Bu zarar zannedildiğinden daha büyük ve tamiri de daha zordur. Rabbimizin Allah Resulü'nün şahsında bizlere yaptığı şu ikaza dikkat ediniz. Estaizu billah. Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbehum bilgadâti vel aşî yuridûne veşehû ve la ta'du aynâke anhum turidu zînetel hayâtid dünyâ ve la tuti' من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sabah akşam onun rızasını arzulayarak Rablerine dua eden, onu zikreden, onun rızasını ermek için çırpınan insanlarla birlikte ol. Onlarla kaynaş. Onlarla olmaya sabret. Dünya hayatının ziynetini, süsünü isteyerek gözlerini onlardan ayırıp başkalarına çevirenlerden olma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, arzularının peşine düşmüş, arzu ve hırslarını kendine rehber edilmiş, işi gücü aşırılık olan, zevk-ü safanın peşinden sürüklenen, gösterişin çılgınlığını yaşayanlara kapılma. Onlara uyanlardan olma. Bu ayet-i kerime Kehf suresinin 28. ayeti olan bu ayet-i kerime üzerine durulması ve birçok açıdan incelenmesi gereken bir ayettir. Allah Resulü'nün amcaoğlu ve Kur'an'ın tercümanı diye anılan Abdullah İbn Abbas bu ayette yer alan dünya hayatının ziynetini süsünü isteyerek gözlerini onlardan ayırıp başkalarına çevirme, başka bir ifadeyle gözünü onlardan ayırıp dünya hayatının süslerine kaplanlardan olma buyruğunu, hak yolda samimi, ihlaslı olan bu insanları bırakarak ilgi ve dikkatini makam, mevki, servet, şöhret gibi yerlere ve şöhret sahibi kimselere çevirme sözleriyle tefsir eder. Doğru olan insanları birbirinden ayırmamak, kendi emek ve gayretleri olmadan ele geçirdikleri veya kendilerine sunulan imkanlarla onları rütbelendirmemektir. Renk, ırk, boy, endam bunların başında gelir. Zengin veya makam sahibi birinin çocuğu olmak da böyledir. Bir insanın dünya malı elde etmesinde veya makam, mevki ele geçirmesinde çok defa kendi emeği, gayreti, sabrı ve iradesini iyi kullanması vardır. Kendi emeği ile yükselen insan takdir de edilir. Ancak durum ne olursa olsun, eldeki imkan ve fırsatları başkalarına karşı silah olarak kullanmak, kibir ve gurur vasıtası yapmak çirkindir. Güzel ve doğru olan, onları iki cihan saadeti elde etmek için vesile yapmayı başarabilmektir. Bu imkanlara sahip olan, şuurlu ve hikmetli davranan her insan, onların asıl sahibine şükretmesini bilmeli, bunu diliyle, eliyle, malıyla ve yaptıklarıyla yerine getirmelidir. Bu hem derecesini hem de saadetini ve kalp huzurunu yükseltecektir. Kalp huzuru diyen bir insanın iç dünyası gibi dış dünyası, sağlığı da güzel olacaktır. İnsanları birbirinden ayırmamak asıl olmakla birlikte güzel hasletler teşvik edilmeli, iradesini doğru yolda ve yönde kullananlar takdir edilmeli, hak edilmiş faziletler, hasletler gözden ırak tutulmamalı, faziletlerin hak edilmesi için insanlarda gıpta duyguları uyandırılmalıdır. Bu insanlar arasında fark gözetmek değil, onları kazanılabilecek güzel hasletlere ve hayra teşviktir. Bu teşvik, yeni nesillerde iyi duyguların filizlenmesine vesile olur. Yaşlanan insanlara güven ve huzur verir. Onların gönüllerinde hayırla anılma duyguları uyandırır. İnsanlarla kaynaşmaktan huzur duyarlar. Yaşama ve iyilik yapma örnek olma sevinci hissederler. Cemiyetin, özellikle de gençlerin, onların nasihatlerine ve tecrübelerine ihtiyaçları vardır.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Zikr-i Hakim'de yer alan şu irşadı sakın unutmayınız. Estaizu billah. Fe emmâ men tağâ ve âtharel hayâted dünyâ fe innel cahîme hiyel me'vâ ve emmâ men khâfe meqâme rabbihi ve nehen nefse anil hevâ fe innel cennete hiyel me'vâ. Azgınlaşıp çığırından çıkana, dünya hayatını tercih edene gelince şüphesiz onların son barınağı cehennemdir. Rabbinin huzurunda durarak hesap vermekten korkan ve dünya hayatını bu şuurla tanzim ve tertip edene, nefsinin arzularına gem vurmasını bilene gelince elbette ki onun son barınağı cennettir. Bu ayet-i kerimeler Nâziât suresinin 37. ayetinden başlayarak 41. ayetine kadar olan ayetlerdir. Ne olur onlara müracaat ediniz. Ne dediğini, ne irşad ettiğini iyi anlamaya çalışınız. Bir başka tavsiyeyi paylaşıyoruz. Ticari alanda güvenilir insan olunuz. Akitlerinize vefa gösteriniz. Çevrenize aynı şuuru aşılayınız. Onlara bu yönde örnek olunuz. Ahkam ayetlerinin yoğun olduğu surelerden biri olan Maide suresi şu emri ilahi ile başlar. Ya eyyühellezine amanu evfu bil uqud. Ey iman edenler, akitlerinize vefa gösterin. Akit kelime manası olarak iki ucun birleşmesi ve karşılıklı düğümlenmesi demektir. Bu sebeple düğme ukde denilir. Çözülmesi gereken anlaşılamayan meseleler içinde zihnimde bir ukde var ifadesi kullanılır. Hukuk dilinde akit, taraflardan birinin yaptığı teklife diğer tarafın olumlu cevap vermesi, böylece iki tarafın rıza beyanının hukuki netice doğuracak şekilde birbirine bağlanması, iki isteğin bir noktada buluşması, anlaşması ve birbirine kenetlenmesi demektir. Rabbimiz insana akıl ve irade bahşetmiştir. Böylece ihtiyacını, kârını ve zararını hesap etme imkanına sahiptir. Gerektiğinde daha bilgili, uzak görüşlü ve daha iyi anlayan insanlarla istişare eder ve değerlendirmelerinin ona göre yapılışını gözden geçirir, muhasebe eder, kararlarını da ona göre verir. Bir insanın verdiği karar bazen kendini aşan, karşı taraf için söz ve ahit manalarına gelen kararlardır. Bu durumda her mümin verdiği sözlere, kararlara, ahitler ve akitlere sadakat göstermelidir. Bu nevi davranışlar insanın şahsiyetini, cevherini ortaya koyan davranışlardır. Verdiği sözü ciddiye almamazlık, akde sadakatsizlik, ahde vefasızlık müminin hasreti olamaz. Sadakatsizlik ve vefasızlık akde, ahde veya şahsa zarar verdiği gibi o kişinin şahsiyetine, taşıdığı ve savunduğu değerlere de zarar verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hasletlerin kime yakıştığını, esasen kimin hasreti olduğunu bakınız nasıl dile getiriyor. Ayetul münafiki felâthun. İzâ haddese kezeb ve izâ va'ada ahlef ve izâ tumine khân. Münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat verdiğinde vaadinde durmaz. Kendisine bir emanet verildiğinde emanete hıyanet eder. Bu hadis-i şerifte zikredilen ve asıl vurgulanmak istenen bu vasıfların kendisinde bulunduğu her insanın münafık oluşu değil, bu vasıfların esasen münafıklara uygun vasıflar oluşudur. İman ehli bir insan da bu vasıfların bulunamayacağı, onların mümine yakışmayacağıdır. İman nuruyla vefasızlığın, yalanın, vaadinde durmayışın, emanete hıyanetin yan yana gelmesinin doğru olmadığıdır. Bu üslup kötülüğe, çirkinliğe dikkat çekiş, bu fiilleri işleyenlere hakikati acı ve müessir bir vurgu ile hatırlatıştır. Münafığın kötü hasletleri de bunlarla sınırlı değildir. Ancak bu hasletler en can alıcı olanlardır ve üç değişik dalda örnektirler: sözde, fiilde ve niyette. Hadis-i şerif bünyesinde taşıdığı bu inceliklerle ayrıca ibret vericidir. Nasıl devletler arası anlaşmalara, ahitlere sadakat o milletin ahlak ve haysiyetini, vakar ve değerini gösteriyorsa, ticari ahitlere vefa da ticaret ehlinin ahlak, haysiyet, vakar ve değerini gösterir. Sonraki gün ve yıllarda o millete ve ticaret ehline hep bu yapısına göre davranılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de Yahudilerle, Hudeybiye'de müşriklerle anlaşmalar yapmıştı. Bu anlaşmalara en küçük bir vefasızlık ve uyumsuzluk göstermemiş, gösterilmesini de doğru bulmamıştı. Müşrikler de Yahudiler de, Muhammed asla anlaşma bozmaz, anlaşmaya hıyaneti de asla affetmez diyor ve ona karşı tavırlarını buna göre değerlendiriyorlardı. Bizans İmparatoru Heraklius ile Kureyşli müşriklerin lideri olan Ebu Süfyan arasında geçen konuşma baştan sona ibret vericidir. Hudeybiye anlaşmasını takip eden günlerdi. Allah Resulü'nün İslam'a davet eden mektubu o günlerde Şam bölgesinde bulunan Heraklius'a ulaştı. Bu bölge, bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, Kudüs ve Filistin toprakları Bizans'a bağlıydı. Mektup kısaydı, özdü. İfade ettiği mana engindi. Mektup Heraklius'a çok tesir etmişti. Resulullah'ı daha yakından tanımak, hakkında bilgi almak ihtiyacı hissetti. Hizmetkarlarından birini çarşıya, pazara gönderdi. Hicaz diyarından buralara ticaret kervanları gelirdi. Şu sıralar gelen var mıydı? Mekke'den gelen varsa onları huzuruna istiyordu. Hudeybiye anlaşmasının da verdiği emniyet duygusu içerisinde Ebu Süfyan'ın başında olunduğu bir kervan o diyara gelmişti. Saraydan gelen kişi Ebu Süfyan'a ulaştı. Saray adabını bilen ve fasih konuşan bir insan olduğunu öğrenince de sevindi. Ebu Süfyan'ı alarak bir tercümanı ile birlikte huzura götürdü. Heraklius Ebu Süfyan'a bir dizi soru sordu. Soruların hepsi hedefliydi. Her aldığı cevapla gelen mektubun teşrife haber verilen son peygamberden geldiğine daha da inanmaya başlamıştı. Karşılık vermeden cevapları dinledi. Sorular bittikten sonra onları teker teker Ebu Süfyan'a değerlendirdi. Cümlelerini, çıkacağını kesinlikle biliyordum, ancak sizin aranızdan çıkacağını zannetmiyordum. Ona ulaşacağımı bilseydim, onunla karşılaşmak için nelere katlanırdım. Yanında olsaydım, inanın ayağını yıkardım sözleriyle bitirdi. Heraklius Müslüman olmanın eşiğine gelmişti. Devlet ricali ile istişare etti. Onların katı tavrını görünce geri adım attı. Saltanatı hidayete tercih etmişti. Ancak İslam'a karşı hep olgun oldu. Müslümanlara karşı değerlendirmeleri de akıllıcaydı. Ebu Süfyan siyasi davranmasını bilen soğukkanlı bir insandı. Bu cümlelerin kendisine ne kadar tesir ettiğiyle ilgili bizlere bilgi aktarmıyor. Ancak Heraklius'a verdiği cevapların onurlu ve doğru cevaplar olduğunu biliyoruz. O günlerde İslam'a düşman olmasına rağmen şahsiyet olarak yalan söylemeye alışık bir insan değildi. Biz konumuzla ilgili olarak bu sorulardan ikisi üzerinde duruyoruz. Sorulardan biri şuydu: sizlere neleri emrediyor? Cevap: namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı, verilen ahitlere vefayı, emanetlere riayeti. Değerlendirme sırasında da Heraklius şöyle diyordu: "Sana, sizlere ne emrediyor diye sordum. Verdiğin bilgiye göre namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı, verilen ahitlere vefayı, emanetlere riayeti. İşte bunlar peygamber vasfı." Diğer soru ve soruyu değerlendirme daha da ibretli. Önceden hiç yalan söyler miydi? Cevap: hayır, söylemezdi. Peygamberlik iddiasından önce hiç yalan söylemediğini haber verdiniz. 40 yaşına kadar insanlara yalan söylemeyen bir insan 40 yaşından sonra hiç Allah'a yalan söyler mi? Bunlar Heraklius'un sözleri. Allah Resulü'nün düşmanı tarafından bile nasıl tanındığına, dıştaki bir insan tarafından nasıl değerlendirildiğine dikkat ediniz. Her şahsiyetli insanın böyle tanınmayı, böyle anılmayı arzu etmesi tabii ve doğru olandır. Bizim için ise ayrı bir ehemmiyeti vardır. Biz onun ümmetiyiz. Onun yolunun yolcusuyuz. Bizim şiarımız dürüstlük, güvenilirlik, ahitlere ve vakitlere vefa olmalıdır. Ticari çevrede İslami kimliğiyle tanınan, bilinen kardeşlerimizin bu konularda çok daha dikkatli olmaları gerekir. Çünkü onların işleyecekleri hata sadece kendilerine mal edilmeyecektir. Emin ve vefalı insan tanımaları da hem kendilerine hem de temsil ettikleri inanç ve düşüncelere güç verecektir. Bir başka tavsiyeyi paylaşıyoruz. Borcun hem akit hem de en güçlü ahitlerden olduğunu unutmayınız. Borcunuza sadakat gösteriniz ve onu vakti gelince en uygun şekilde ödeyiniz. Baştan ödeme niyeti taşıyınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde müminlere ve ashabının şahsında bütün insanlığa şöyle sesleniyordu: "Ashabım, kimin yanında bir emanet, ödünç aldığı mal varsa onu sahibine versin. Borç mutlaka ödenmelidir. Kefaret üstlenen kişi üstlendiği kefaletten sorumludur. Borç sorumluluğu alacaklıya karşı vefa, borca sadakat ticaretin temel esaslarındandır. Her insan dünyaya zimmet sahibi olarak gelir. Ticari alanda ihtisası olmayan, yeterli hukuki bilgisi olmayan için izahı zor bir kelime olan zimmet, hayat boyu insan ile birliktedir. Kısaca, sorumluluk üstlenebilme, yükümlü olabilme, lehinde veya aleyhinde hak sübutuna ehil olabilme kabiliyeti olarak izah edebileceğimiz bu kabiliyet insan için son derece önemlidir. Çünkü biz buna dayanarak mal varlığımızdan daha çok borçlanabiliyor, mesuliyetler üstlenebiliyoruz. Karşımızdaki insanlar tarafından bize güven duyulabiliyor, cemiyet içindeki yerimizi alabiliyor ve hareket alanımızı genişletebiliyoruz. O zaman bu vasfa sahip olma gereğini yerine getirmek, borçlarımıza vefa ve sadakat göstermek zorundayız. Aksi hem şahsiyetimizi yaralar hem de ticari hayatımıza tamiri zor hasarlar verir. Nitekim günümüzde bu hasarların ne kadar arttığına, maddi manevi kayıplara ciddi derecelerde yaşandığına şahit oluyoruz. Bu noktada bir bilgi paylaşmanın lüzumuna inanıyoruz. Dilimizde borç kelimesi birkaç manada birden kullanılıyor. Garp dillerinde de böyle olduğu için onu takip ve taklit eden hukuk sistemlerinde de böyle olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bütün çeşitleriyle satın alma, satma, kiralama, bedel karşılığı insan çalıştırma, rehin, kefaret ve ödünç alma gibi ticaretle bağlantılı bütün hükümler borçlar hukuku çerçevesinde incelenir ve değerlendirilir olmuştur. İslam hukuku ise benzer yönleri olsa da her alanı kendi içinde değerlendirmeyi ve farklılıklarını dile getirmeyi tercih etmiştir. İslam hukukçuları her bir alanla ilgili bilgiyi kendi başlığı altında vermenin daha doğru olduğu kanaatiyle hareket etmişlerdir. Çünkü her bir borçlanma diğerinin aynı değildir. İslam hukuk dilinde her birinin ayrı adı vardır. Bakınız, Roma hukukuna dayalı garp hukuku kaynaklı sistemlerde borç ve borçlanma olarak adlandırılan kelime yerine İslam hukukunda kaç kelime vardır ve bunlar neler ifade eder? Borç kelimesinin ihtiva ettiği manalar şunlardır. 1. İltizam, vecibe manası. Üstlenme, yerine getirme sorumluluğu demektir. Üstlenilen nakit olabileceği gibi iş veya mal da olabilir. 2. Taahhüt ve eda manası. Taraflardan birinin diğerine karşı yerine getirmek üzere anlaştığı ve hukuken yerine getirmeye mecbur olduğu şey demektir. Ben taahhüt verdim, borçlandım manasına sık sık kullanılır. Söz verdim, borçlandım, artık ona borçluyum şeklinde kullanışlar mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Üçüncüsü ise deyin manasıdır. Satın alınan bir malın bedelini ödeme yükümlülüğünü ifade eder. Tekrar ediyorum, deyin, satın alınan bir malın bedelini ödeme yükümlülüğünü ifade eden bir kelimedir. Dördüncüsü ise karz manasıdır. Ödünç alınan paranın yükümlülüğünü ifade eder. Yani ödünç alan insan aldığını ödeyecektir, borçlanmıştır. Ama bu borcun asıl adı karzdır. Borç denilince halk arasında daha çok bu son iki mananın her ikisi birden anlaşılmaktadır. Her ne kadar böyle olsa da İslam hukukunda deyin ile karz arasında ciddi farklar vardır. Borç esasen ödünç alınan paranın değil, satın alınan bir malın bedelini ödeme yükümlülüğünün, yani deyin kelimesinin karşılığıdır. Bu iki ıslahın aynı kelimeyle adlandırılması dil ve hukuk açısından bir eksikliktir. Mesela alınan mal karşılığı üstlenilen borç, alacaklı talep etse de tespit edilen ödeme tarihinden önce ödenmek zorunda değildir. Çünkü fiyat buna göre tespit edilmiş, anlaşmalar bu tarih göz önünde tutularak yapılmıştır. Vade de anlaşmanın bir parçasıdır. Hepsi birden ticaret çerçevesi içerisinde değerlendirilir. Karz ise bir insanın diğer kardeşine elindeki parasının kullanma hakkını belli bir süre için devretmesidir. Onun ortaya çıkan nakit ihtiyacını karşılama, bir darlığını gidermedir. Bu da ticaretten öte dostluk ve kardeşliğin gereği bir iyilik, bir ihsandır. Bunun içinde karz-ı hasen olarak adlandırılmış ve İslam tarafından teşvik edilmiştir. Kainatın efendisinin şu müjdesi bunun misalidir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim maddi zorluk içinde olan bir müminin elinden tutar, maddi zorluğunu giderir, işini kolaylaştırırsa Allah da onun dünya ve ahirette işini kolaylaştırır. Bu hadis-i şerif Müslim'den nakledilen bir hadis-i şeriftir. Uzunca bir hadis-i şerifin bir dilimidir. Bir iyilik, bir ihsan olma sebebiyle karz, zaman açısından bağlayıcı değildir. Karz-ı hasende bulunan insanın ödünç verdiği parayı üzerinde konuşulan vakitten önce istemesi borçlu olan insanı dara sıkıntıya sokabilir, zorlayabilir. İyilik yapan insan iyiliği ve hayrı kemale erdirmeyi de düşünmelidir. Ancak kendisi dara düşmüşse, ihtiyaç duymayacağını zannederken bir ihtiyacı ortaya çıkmışsa, kendisine herhangi bir borcu olmayan insanın kapısını çalıp ondan ödünç para isteyeceğine, parasını ödünç verdiği insanın kapısını çalması daha uygundur ve o kimse bu hakka sahiptir. Ödünç para alan insanların önceden bu hukuku bilmeleri, birbirlerini gözetmeleri, günü gelince yine yardımlaşmaları, paranın bir anda temininin çok kolay olmadığının farkına vararak hareket etmeleri, iyiliği gönül kırgınlığına çevirmemeleri gerekir. Ne yazık ki bunun aksine sık sık şahit olduğumuz, kardeşlerimizin birbirlerine rencide ettiğini gördüğümüz için böyle bir ikaza ihtiyaç duymak zorunda kaldık. Tekrar vurgulayalım. Deyin zaman açısından bağlayıcıdır. Borçlunun günü gelmeden vermeme hakkı vardır. Karz bağlayıcı değildir. Alacaklı ihtiyaç duyduğu an uygun bir üslupla ve uygun bir şekilde parasını isteme hakkına sahiptir. Şer'i şerifin bu hükmü bilinmelidir ki dostlar birbirini kırmasın, incitmesin. Acı hakikat bizlere işlerin tersine döndüğünü gösteriyor. Vakti geldiği halde deyin ödenmiyor. ödeme için ayak sürünüyor. Geçen günlere yeni günler, yeni aylar eklemek ve bunun için bahaneler bulmak marifet sayılıyor. Bu durum ticaretin vazgeçilmezleri veya kabullenilmişleri olarak ticaretin içindeki yerini alıyor. Karz-ı Hasen'de bulunan insan da bırakın ihtiyacı olunca vaktinden önce alma hakkını kullanmayı, bir gün gelir belki ödenir duygusu ile günleri ayları sayıyor. Vaat edilen vakit gelmeden isteyen ise neredeyse hain ilan ediliyor, aleyhinde söylenmedik söz bırakılmıyor. Böyle olunca da kimse kimseye Karz-ı Hasen'de bulunmak, dolayısıyla yardımcı olmak istemiyor. Bu durumu da iyi iken kötü olmayalım diye izah ediyor. Muhtaç ve sıkıntı içerisinde olan insanın borcunu ödeyememesi, bu durumda ne yapması ve kendisine nasıl muamele edilmesi gerektiği ayrıca incelenmesi gereken bir husustur. Ancak ödeme imkanı varken borcu ödememek, karşıdaki insanın içinde bulunduğu durumu, onun da borçları olabileceğini ve alacaklılarının yol gözlediğini düşünmeden vakit kazanmaya çalışmak, işi sürüncemede bırakmak doğru değildir. Yapan kişiye vebal kazandırır, ticarete de zarar verir. Allah Resulü'nün mal varlığı olan insanın borcunu ödemeyip sündürmesi bir zulümdür ikazını unutmayınız. Müminlerin emiri Ömerül Faruk'tan bize ulaşan bir hatıra unutulmaması, sohbet meclislerinde paylaşılması, ibret için müzakere edilmesi gereken bir hatıradır. Hatıra onun son günlerine aittir. Ömer radıyallahu anh hançerle yaralanmıştır. Geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıktığını anlayınca kızı Hafsa validemizi ve oğlu Abdullah'ı yanına çağırtmıştır. Onlara, bütün babalar çocuklarına miras bırakıyor. Ben ise sizlere bırakamıyorum. Üstelik borçlarım da var. Ben ölünce evimi satın. Parasıyla borçlarımı ödeyin. Evin parası borçları ödemeye yetmezse Adi oğullarından yardım isteyin. Rabbimin huzuruna boynumda borç taşıyarak varmak istemiyorum demiştir. Adi oğulları Hazreti Ömer'in sülalesidir. Evin parasının borçlarına yetmeyeceğini tahmin ettiği için onlardan yardım istenmesini istemiştir. Hazreti Ömer'in vefatından sonra bu evi satılmış, parası borçlarına verilmiştir. O günden sonra da evin adı Daru Kadai Deyn, borç ödeme evi olarak kalmıştır. Hatta bazı rivayetlerde Daru Kadai Deyn Ömer, Ömer'in borcunu ödeme evi olarak zikredilir. Daha sonra bu isim uzun geldiği, hem de insanlar tarafından evin borç karşılığı satılışı bilinir hale geldiği için kısaltılarak Darul Kada olarak dillerde ve kaynaklarda zikredilmeye başlamış, tarihe de böyle geçmiştir. Nitekim hem Sahih-i Buhari hem de Müslim'de yer alan ve Efendimiz'den hutbede iken yağmur yağması için dua talep edildiğini dile getiren hadiste adı böyle geçer. Hadisi sonraki günlerde yeni nesillere rivayet eden Enes İbni Malik, bu talepte bulunan kişinin Darul Kada tarafına düşen kapıdan mescide girdiğini anlatır. Darul Kada kıble istikametine dönünce mescidin sağ tarafında, yani mescidin batı istikametinde, bugün Babur Rahme olarak anılan kapının önlerindedir. Ömerül Faruk'un son anlarından bize ulaşan bu haber her müminin yüreğini titretmelidir. Onda birçok ibret levhası vardır. Biz en lüzumlu olduklarına inandıklarımızdan üçünü dile getirelim. Onlar diğerlerine ışık tutacaktır. 1. Hazreti Ömer 10 yılı geçkin halifelik yapmıştır. Onun devri zaferlerin ve fetihlerin birbirine takip ettiği yıllardır. Medine'ye o günlere kadar hayal bile edilemeyen ganimetler yağmış, peş peşe hazineler gelmiştir. Bu ganimetlerin taksimi günlerce sürmüştür. Borç içindeyken ölen bu aziz insan, bu hazinelerin çoğu elinden gelip geçen, yani onları müminlere dağıtan halifedir. Sadece bunun bile insana çok şey anlatmaya yeteceğini zannediyoruz. Dünyalığa iltifat etmemiş, her ölen insan gibi dünya metaını yanında götürmemiş, geride unutulmayan bir ad, adı ile dile geldikçe dua eden gönüller ve kendisine imrenen insanlar bırakmıştır. 2. Borcun ihmale uğramaması için tedbir. Vakit kaybetmeden ödenmesi için vasiyet. Böylece hayatta kalanlara güzel örneklik. Hayata göz yumarken duyulmak istenen iç rahatlığı, gönül huzuru. 3. Borca sadakat. Borç sorumluluğu taşıyarak Rabbinin huzuruna varmama. Diğer bir ifadeyle de Rabbin huzuruna kul hakkı taşımadan varmak isteği şuuru. İslam'ın emri budur. Bizim de bu çerçevede vurgulamak istediğimiz hakikat de budur. Bir şeyi yaşayarak söylemek şüphesiz çok daha tesirlidir. Hazreti Ömer'in yaptığı sözlerden şüphesiz çok çok daha tesirlidir. Bir başka tavsiyeyi paylaşıyoruz. Mümin kardeşinizin alışverişini fesada uğratmayınız. Onun anlaşmasını bozarak yerine siz geçmeye çalışmayınız. Böyle bir akdin sizin lehinize olmasını ne kadar arzu ederseniz isteyiniz, istediğinizi gönül kırarak, düşmanlık kazanarak yapmayınız. Eğer alışveriş veya iş, açık artırma veya açık eksiltme yoluyla diğer tekliflere açılmamış bir alışveriş veya iş ise, arkadaşınızın teklifi neticelenmeden siz devreye girmeyiniz. Bu hem mümin ahlakına yakışmayan bir tavırdır, hem de karşınızdaki insanları da kötü yönde tahriktir. Ticari rekabeti onurlu bir şekilde yapın. Bu nevi davranışların doğru davranışlar olmadığını, mümine yakışmadığını umumen biliriz. Ancak yine de sıkça karşılaştırıldığına da şahit oluyoruz. Neden böyle yapıyorsunuz, yaptığınız doğru değil diye ikaz edince de yaklaşık ticaret. Ticaretin gereği bu cevaplarını alıyoruz. Bu ticaret değildir. Ticaretin gereği de değildir. Her şeyin bir ahlaki tarafı vardır. Rekabetin de ahlaki kaideleri vardır. Harbin bile kendine göre ahlakı vardır. Bu ölçüleri kaybedenler hayırla yad edilmezler, izzet, şeref ve güven kaybı yaşarlar. Ticaretin de ahlaki ölçüleri vardır. Üstelik bu ölçüler hiç de yabana atılacak cinsten değildir. Onlar kazancımızı temiz tutar, bereketine vesile olur, İç huzuru duyurur. Aynı işleri yapan kardeşler arasındaki bağı güçlendirir, birbirlerinin gözündeki değerlerini artırır. Allah Resulü'nün bu konuda birçok ikazları ve tavsiyeleri vardır. Bunlardan biri de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle bize ulaşan ikazdır. Efendimiz bu ikazda şöyle buyurur: La yebi'a raculu ala bey'i ahihi ve la yahtubu ala khitbeti ahihi illa en ye'den leh. Bir kimse mümin kardeşinin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın. Kardeşinin evlilik teklif ettiğini evlilik teklif etmesin. Ancak kardeşi geri çekilmiş ve kendisine izin vermişse o zaman diyor. Hadis-i şerif bir alışveriş üzerine bir başka alışveriş yapılmasının, evlilik teklifi üzerine yeni bir teklifte bulunulmasının yanlışlığını dile getiriyor. Yanlışlığı dile getirirken kardeşliğe de vurgu yapıyor. Vurgulanan kardeşliğin kan bağı ile meydana gelen kardeşlik olmadığı, iman kardeşliği olduğu açıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşliği dile getirerek yapılan davranışın nasıl bir duyguyu yaraladığını ve yaralayacağını hatırlatıyor, nasıl bir hasrete zarar verdiğine dikkat çekiyor. Bu incelik dikkatlerden kaçmamalıdır. Nitekim Ukbe İbni Amir'den gelen bir rivayet iman kardeşliğine ve bu kardeşliğin değerine daha açık vurgu yapıyor ve aynı hakikati şöyle dile getiriyor: El mu'minu ahul mu'min فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتَى عَلَى بَيْءِ اَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ حَتَّى يَذَرْ. Mümin, müminin kardeşidir. Bir müminin kardeşinin alışverişi üzerine alışveriş yapması, evlilik teklif ettiğine o vazgeçmedikçe evlilik teklif etmesi helal değildir. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de nakledilen bir hadis-i şeriftir. Ukbe bu hadisi müminlere minber üzerinden aktarmıştır. Hadislerde dile getirilen davranışların gönüllerden nasıl burukluk meydana getirdiğini hayatın bir gerçeği olarak zaten biliyoruz. Ne yazık ki her geçen gün bu nevi davranışlara da daha çok rastlıyoruz. Beyinlere durmadan kazanma hırsı pompalayan kapitalist anlayış ve ona bağlı kazanç, gelsin de nasıl gelirse gelsin felsefesi giderek kalpleri karartıyor, düşünceleri bulandırıyor, kazançları da kirletiyor. Haliyle kardeşlikleri yaralıyor, iş hayatının huzurunu bozuyor, bununla da kalmayarak aile yuvalarına sirayet ediyor ve onların huzuruna da zarar veriyor. Evlerin huzuruna zarar verişi sadece kazanç kirliliği ve eve getirilen yiyecek ve giyeceklerin manevi mikrop taşıması sebebiyle değildir. İç dünyanın rahat olmayışı sebebiyle gerilen zihinler, safiyetini kaybeden kalpler, yaralanan duygularda evlere huzursuzluk ve gerginlik taşırlar. Çok defa açıkça hissedilmese de bu anlayış yuvalara ve aile çevresine huzursuzluk taşımaya hala devam ediyor. İnsanlar bazen iş dünyalarında sevinç dalgalarının dolaştığını hissederler. Bunun açık sebebini de bilemezler. Kendilerini yoklarlar. Bu sevince sebep olabilecek belli bir sebep bulmakta da zorlanırlar. Küçük sevinç sebepleri olsa da bu içlerinde filizlenen saadet duygusunu izaha yetmez. Sonra da sebebi ne olursa olsun bu duyguya sevinirler. Aynı şekilde insan bazen de içinin sıkıldığını, göğsünün daraldığını hisseder. Bulutlu hava gibidir. Duygu ufku kapanmıştır. Sıkıntı çeker. Sebebini çözemez. Aklına yine ufak tefek şeyler gelir. Bunların önemli olmadığını kendi kendisine söyleyerek kendini iyi yönde iknaya çalışır. Kendi kendini iknaya yönelik bu sözler de yetmez, içindeki duygu devam eder. Bu hal gökyüzünün bulutlarla yüklenmesine, yağmur öncesi sıkıcı bir atmosferin bedenlere ve yüreklere inmesine benzer. Tasavvuf dilinde birinciye bast hali, ikinciye kabz hali denilir. Bu haller biz istesek de istemesek de dışa tesir eder. İçinde bazen küçük sebepler yattığı gibi bazen de birikmiş sebepler yatar. Bazen de bir imtihan olarak önünüze çıkar. Bast halinin devamını arzu ederiz. Kabz halini silme arzusu taşırız. Ancak bu hal surat asmakla, insanlardan uzak durmakla, bir köşeye çekilmekle, hıncınızı birilerinden çıkartmakla ortadan kalkmaz. Bazen bir dostla karşılaşıp onun gönülden gelen duaları ile dağılır giderler. Bazen çocuğunuzun kollarını açıp size koşmasıyla silinip kaybolurlar. Bazen serin bir suyla abdest alıp Mevla'nın huzuruna durmakla buharlaşır, uçar giderler. Bazen yaptığınız bir iyilikle, bazen de telefonla bir büyüğünüzü arayıp halini hatırına sorup da dua almakla, ondan duyduğunuz güzel, hikmetli veya dikkat çekici bir sözle, bazen uzun zamandır aramadığınız bir çocukluk veya gençlik arkadaşınızı aramakla, bazen memleketinizden gelen bir haberle, bazen de aldığınız veya sattığınız bir malla. Öyleyse sizi ferahlatacak halleri çoğaltmaya, kabz halini silecek, yerini ferahlık ve huzura terk ettirecek amelleri ve fırsatları çoğaltmaya çalışınız. Gam ve kasavet bulutlarını dağıtacak rüzgarlar estiriniz. İnsanı kabz haline sevk eden şeylerden biri de şüphesiz iş dünyasını derinden derine rahatsız edecek davranışların ve tasarrufların giderek çoğalmasıdır. Bunlardan biri de elbette ki kardeşinizin alışverişini sekteye uğratması veya bir kardeşi tarafından alışverişinin bozulmasıdır. Gerçekleşmesi için uğraştığımız bir ticari akit tam kıvamına geldiğinde ve akit tamamlanacağı sırada bir başkasının devreye girerek daha uygun fiyat teklifinde bulunduğunu düşününüz. Bu sizi ne kadar rahatsız edecektir? Belki de bu kardeşine karşı duygularınızı saklayamayacaksınız ve dilinizden hoş olmayan kelimeler dökülecek. İçinizde de ukde kalacaktır. ya da içinizde intikam alma duygusu oluşacak, yeri ve fırsatı kollamaya başlanacaktır. Bu nevi davranışlar eğer sizi rahatsız ediyorsa, siz de başkasına yapmayınız. Bir meslektaşınız böyle yaparak gönlünüzü karartmasın, şevkinizi kırmasın, zihninizi bulandırmasın. Siz de başkasının gününü karartmayınız, şevkini kırma gafletine düşmeyiniz. Eğer kardeşinizin anlaşma teşebbüsü gerçekleşmemiş, taraflar birbirinden ümidi kesmişlerse, o zaman devreye girebilirsiniz. Bu devreye giriş de ticari ölçüler içinde olmalıdır. Çünkü aşırı fiyat kırmalar veya yükseltmeler, ne koparsa kârdır anlayışına dayalı olarak o anda size geçici menfaat sağlayabilir. Ancak iyi tacir içinde bulunduğu günü ve durumu da, gelecek günleri ve onların getireceklerini de iyi değerlendirendir. Yapılmak istenen akit eğer açık artırma veya açık eksiltme ise, o zaman fiyat artırmak veya eksiltmek akdin tabiatında vardır ve bu sunulan farklı teklifler yaralayıcı değildir. Bu nevi akitlerde de doğru olan önceden ekipler oluşturmamak ve açık artırmalara veya eksiltmelere menfi yönde tesir etmeye çalışmaktır. Bunun için organize olmamaktır. Kısaca sizleri gören ticaret ehli işte böyle olur demelidir. Bugün burada noktalıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İşleriniz hayırlı, kazancınız bereketli olsun. Allah'a emanet olunuz.
3: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyadaki yozlaşmanın tek çaresi Kur'an ahlakıdır. Dünyadaki farklı toplumlara şöyle bir bakın. Sevginin, saygının, adaletin, şefkatin yerini menfaatlerin, bencil duyguların ve acımasızlığın aldığını göreceksiniz. Bunun giderilmesinin tek çözümü ise Kur'an ahlakının öğrenilmesi, yaşanması ve insanlara öğretilmesidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Az bir yaraymış. Anne bir sızı olur, yarada çoğalırmış. Sol yan nasıl da üşür, bir anne öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Ali. Özel FM 103.2.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Talak suresi 7. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bolluk içinde olan bolluğuna uygun nafaka versin. Rızkı kendisine daraltılan kimse de Allah'ın kendisine verdiğinden infak etsin. Allah hiçbir kimseye ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah güçlüğün arkasından kolaylık ihsan eder. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 4 başlık halinde sunacağız. 1. Kocanın sağlamakla yükümlü olduğu nafakanın ölçüsü ve tespiti. Nafaka versin buyruğu koca hanımına ve küçük çocuğuna bolluğuna göre nafaka versin ki eğer kendisi bolluk içerisinde ise onlara da bolluk sağlamış olsun. Fakir oğlan ise fakirliğine göre nafaka versin demektir. Buna göre nafaka, nafakayı sağlayanın haline ve kendisine nafaka verilecek olanın ihtiyacına göre hayatta adeten görülene uygun içtihad ile tespit edilir. Müfti, bu usta fetvayı verecek olan önce kendisine nafaka verilecek olanın ihtiyaç miktarını göz önünde bulundurur. Sonra da nafakayı vermekle yükümlü olanın haline bakar. Eğer hali bunu kaldırabiliyor ise o miktarda nafaka vermesine hükme bağlar. Şayet nafaka alacak olanın ihtiyacını karşılamaya durumu elverişli değil ise o nafakayı karşılayabilecek miktara çeker. İmam Şafii Allah ondan razı olsun ve mezhebine mensup ilim adamları şöyle demişlerdir. Nafaka miktarı ve sınırı bellidir. Herhangi bir hakim ya da bir müftinin bu usta içtihadı söz konusu değildir. Nafakanın miktarı sadece kocanın zenginlik ya da fakirlik haline göre tespit edilir. Hanımının haline ve ona yetecek miktara itibar edilmez. Onlar derler ki, buna göre bekçinin kızına verilmesi icap eden nafaka ne ise, halifenin kızına da o kadarının verilmesi icap eder. Eğer koca varlıklı birisi ise 2 mud, orta halli birisi ise 1,5 mud, eğer darlık içinde olan birisi ise 1 mud vermelidir. Buna da Yüce Allah'ın, bolluk içinde olan bolluğuna uygun nafaka versin buyruğunu delil göstermişlerdir. Buyruk görüldüğü gibi kocanın bolluk ya da darlık içerisinde oluşunu göz önünde bulundurmuş, kadının haline itibar etmemiştir. Çünkü hakim tarafından olsun, başkası tarafından olsun kadına yetecek miktarın ne olduğunu bilme imkanı bulunmadığından ona itibar edilmez. Bunu göz önünde bulundurmak anlaşmazlığa götürür. Zira koca kadının kendisine yetecek miktardan fazlasını almaya çalıştığını iddia ederken kadın istediği miktarın kendisine yetecek kadar olduğunu iddia edecektir. O bakımdan biz bu anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için nafakanın miktarının belli olduğunu benimsemiş bulunuyoruz. Onlara göre bu hususta asıl dayanak önceden de belirttiğimiz gibi Yüce Allah'ın bolluk içinde olan bolluğuna uygun nafaka versin buyruğu ile eli geniş olan kendi halince, fakir olanınız da kendi halince. El-Bakara 236 buyruğudur. Buna cevap şudur. Bu ayet-i kerime zengin ile fakirin vereceği nafaka arasında fark olduğundan ve kocanın darlık ve bolluk içerisinde oluşuna göre farklılık göstereceğinden başka bir mana ihtiva etmiyor. Bu açıkça kabul edilen bir husustur. Hiçbir şekilde hanımın durumuna itibar edilmemesine gelince burada böyle bir şeyden söz edilmiyor. Ayrıca Yüce Allah, o kadınların maruf bir şekilde yiyeceği ve giyeceği çocuğun babasına aittir. El-Bakara 233 diye buyurmaktadır. Bu da her ikisi, yani erkek ve hanımın hakkında marufu esas almayı gerektirmektedir. Çünkü bu hususta onlardan herhangi birisine has bir ifade taşımamaktadır. Zengin ve varlıklı bir kadına yetecek bir miktarın, fakir kadının nafakası gibi olması ise maruf kabul edilemez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hind'e sana ve çocuğuna yetecek kadarını maruf öyle al. Dipnot: El-Mumtahine 12. ayet 2. başlığın baş taraflarında bütünüyle geçen bu hadisin kaynakları için oraya bakınız diye buyurmuş ve ona yetecek miktarı göz önünde bulundurmasını söylemiştir. Çünkü Ebu Sufyan'ın bolluk içerisinde olduğunu ve hanımının talebiyle nafakayı sağlamakla yükümlü olduğunu tespit etmiş. Buna karşılık sana yetecek olan miktar muteber değildir. Senin alabileceğin miktar belli ve tespit edilmiştir demeyerek onun için yeterli miktarı göz önünde bulundurmasını söylemiş. Ayrıca bunu belli bir miktara bağlı kılmamıştır. Diğer taraftan onların, yani Şafiilerin sözünü ettikleri sınırlı ve belli miktarın tevkife, yani konu ile ilgili şer'i bir delile ihtiyacı vardır. Ayet-i kerime ise bunu gerektirmemektedir. 2. Çocuğa verilecek nafaka miktarı ve İslam devletinde çocuğun nafakası. Rivayete göre Ömer radıyallahu anh küçük çocuğa 100 dirhem maaş, Osman radıyallahu anh da 50 dirhem maaş tespit etmiştir. İbn Arabi der ki bu farklılığın zaman farkı dolayısıyla yahut da gıdaların ve giyeceklerin fiyatlarındaki farklılığa göre değişmiş olma ihtimali vardır. Muhammed bin Hilal el-Müzenni şöyle demektedir: bana babamın ve babaannemin anlattığına göre babaannem Osman radıyallahu anh'ın yanına gider gelirdi. Bir seferinde onu bulamayınca hanımına ne diye filan kadını göremiyorum diye sormuş. Hanımı ey müminlerin emiri bu gece doğum yaptı demiş. Bunun üzerine ona 50 dirhem ve oğlunu başından aşağı örtecek bir elbise gönderdikten sonra şunları söylemiş: İşte bu oğlunun maaşı, bu da onun giyeceğidir. Üzerinden bir sene geçti mi ona vereceğimiz maaşı 100 dirheme yükselteceğiz. Ali radıyallahu anha yola bırakılmış bir çocuk getirildi. Ona 100 dirhem maaş bağladı. İbn Arabi dedi ki sütten kesilmeden önce verilen bu maaş ilim adamlarının hakkında ihtilaf ettiği hususlardandır. Kimse bunu müstahap görmüştür çünkü bu ayetin hükmü çerçevesine girmektedir. Kimisi de çocuğun yeni ortaya çıkan ihtiyaçları ve bakımının oldukça külfetli olması dolayısıyla vacip olduğu görüşündedir. Ben de bu görüşteyim. Şu kadar var ki doğum esnasındaki hali ile sütten kesilmesi sırasındaki haline göre bunun miktarı farklılık arz eder. Sufyan bin Vehb'in rivayetine göre Ömer bir eline mut denilen ağırlık ölçüsünü, bir eline de kıs denilen ölçeyi alıp ben her Müslüman kişiye her ay 2 mut buğday, 2 kıst sirke ve 2 kıst zeytinyağının verilmesini tespit ediyorum. Başkaları da şunu eklemektedir. Dedi ki işte biz sizin her ay maaşlarınızı ve maişetlerinizi tespit edip ulaştırıyoruz. Kim bunları eksiltecek olursa Allah ona şunları şunları yapsın diyerek ona beddua etti. Ebu Derda dedi ki Ömer radıyallahu anh'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti arasında sünnet haline getirdiği nice hidayeti ulaştırıcı ve dosdoğru sünneti vardır. Mud ve kıst yiyecek ve katıklarda şam ölçekleridir. Bir başka örf onların yerine geçerek bunlar kullanılmaz olmuştur. Muddun yerine keylece kullanılmıştır. Kıstın yerine ise keyl kullanılmış olmuştur. Fakat bize göre bunların miktarı buğdayda 2 çeyrek, katıklarda ise 8'de 2'dir. Giyecek ise adete göre gömlek, pantolon ve kışın cübbe, kisa, izar ve hasirdir. Asıl olan budur, durumlara ve adete göre artış gösterebilir. 3. Çocuğun nafakası babasına aittir. Bu ayet-i kerime çocuğun nafakasının anneye değil sadece babaya düştüğünün vacip olduğunun asli dayanağıdır. Bu usta Muhammed bin el-Mevvaz muhalefet ederek şöyle demektedir: nafaka miras miktarlarına göre anne ve babanın ikisine de düşer. İbn Arabi dedi ki Muhammed bununla belki de babanın olmaması halinde anneye düşeceğini kastetmiş olabilir. Bukhari'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediği zikredilmektedir: kadın sana bana ya infak et ya beni boşa der. Köle sana ya bana infak et yahut benim ücretle çalışmama müsaade et der. Dipnot: Buhari dışındaki kaynaklarda yahut beni sat anlamında. Oğlun sana sen bana infak et beni kime terk edeceksin der. Dipnot: Buhari 5. cilt 2048, Müsned 2. cilt 252, Beyhaki Es-Sünnenül Kubra 7. cilt 466-471. Merhum Kurtubi'nin İbn Arabi'den naklen belirttiği gibi bu ifadeler Peygamber Efendimiz'e ait olmayıp Ebu Hureyre soru üzerine bu sözlerin kendisine ait olduğunu belirttiğimiz bütün kaynaklar açıkça ifade etmektedir. Böylelikle Kur'an ve sünnet birbirini pekiştirmekte ve aynı yolda aynı şer'i hükümleri dile getirmektedir. 4. Mükellefiyet imkana göredir ve zorluktan sonra kolaylık vardır. Allah hiçbir kimseye ona verdiğinden başkasını yüklemez. Yani Yüce Allah zengini yükümlü tuttuğu gibi fakiri de aynı şekilde yükümlü tutmaz. Allah güçlüğün arkasından kolaylık ihsan eder. Darlıktan sonra zenginlik, sıkıntıdan sonra bolluk ve rahatlık ihsan eder. Talak suresi 8, 9, 10 ve 11. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin ve peygamberlerinin emrine karşı baş kaldıran nice ülke vardır ki, biz onları en şiddetli bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş bir azapla azaplandırmışızdır. Sonunda onlar yaptıklarının cezasını tatmış oldular. İşlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey iman etmiş akıl sahipleri! O halde Allah'tan korkun. Gerçek şu ki Allah size bir zikir indirmiştir. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın açık açık ortaya koyan öğütlerini size okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a iman edip salih amel işlerse onu altından ırmaklar akan cennetlere, kendileri orada ebedi ve devamlı olmak üzere koyar. Allah onlara gerçekten çok güzel bir rızık vermiştir. Yüce Allah bir takım hükümleri söz konusu ettikten sonra nice ülke halkı vardır ki buyruğu ile bazı kavimlerin azgınlık edip baş kaldırmalarını, azabın gelip onları bulmasını hatırlatmakta ve ilahi emirlere aykırı hareket etmeyi sakındırmaktadır. Keeyyin yani nice lafzına dair açıklamalar daha önceden Âl-i İmrân suresinde 146. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Allah'a hamdolsun. Rabbinin ve peygamberlerinin emrine karşı baş kaldıran, isyan eden nice ülke buyruğunda sözü edilen kariye, ülke olmakla birlikte maksat oranın ahalisidir. Dipnot, bundan dolayı mealde ülke halkı diye karşılanmıştır. Biz onları en şiddetli bir hesaba çekmiş, dünya hayatında cezalandırmış ve onları ahirette görülmemiş bir azapla azaplandırmışızdır. İfadede takdim ve tehir olduğu da söylenmiştir. Biz onları dünya hayatında açlık, kıtlık, kılıç, yerin dibine geçirilmek, suretlerinin değiştirilmesi yani mesih vesaire musibetlerle azaplandırdığımız gibi ahirette de onları çok ağır bir hesaba çekmişiz, çekeceğizdir. En-Nukur, alışılmadık olduğu için kabul edilemeyen, reddolunan yani münker demektir. Bu lafız muhaffef yani kef harfi ötreli ve musakkal yani kef harfi sakin olarak okunmuştur. Daha önce El-Kehf suresinde 74. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Dipnot ayrıca El-Kamer 6. ayetin tefsirinde de bu lafza dair açıklamalar vardır. Sonunda onlar yaptıklarının cezasını, küfürlerinin akıbetini tatmış oldular. İşlerinin sonu da hüsran oldu. Dünyada sözünü ettiğimiz şekillerde helak oldular. Ahirette de cehenneme atılmakla hüsrana uğrayacaklardır. Burada fiiller Yüce Allah'ın cennetlikler cehennemliklere seslendiler El-Araf 41 buyruğunda ve benzerlerinde olduğu gibi mazi lafız ile getirilmiş bulunmaktadır. Çünkü Yüce Allah'ın gelip çatması beklenen vaadi ve tehdidi ile gerçekte karşı karşıya kalınmış demektir. Olacak olan şey olmuş gibidir. Allah onlar için çok şiddetli bir azap hazırlamıştır buyruğu ile bu hüsranı açıklamakta ve bunun ahiretteki cehennem azabı olduğunu beyan etmektedir. Ey iman etmiş akıl sahipleri buyruğunda ellezine amenu yani iman etmiş kimseler lafzı ulil elbab yani akıl sahipleri tabirinden bedel yahut onların sıfatıdır. Yani Allah'a iman etmiş bulunan akıl sahipleri üzerinize Kur'an'ı indirmiş olan Allah'tan korkunuz. Yani ondan korkunuz. Ona itaat olan işler yapınız. Ona masiyet olan işlerden de uzak durunuz. Bu anlamdaki buyruklar daha önceden geçmiş bulunmaktadır. İman edip salih amel işleyenleri, yani Allah'ın ilminde bu durumda olacakları bilinen kimseleri karanlıklardan, yani küfürden aydınlığa. Dipnot: burada meal zarureti dolayısıyla ayetin nazmı bozulduğundan dolayı tefsirdeki açıklamalar da meale uygun bir takım takdim ve tehirlere zarureten uğramış bulunmaktadır. Hidayete ve imana çıkarmak için İbn Abbas dedi ki, bu buyruk kitap ehlinden iman edenler hakkında inmiştir. Burada karanlıklardan aydınlığa çıkartmanın biraz sonra geleceği gibi Resul'e izafe edilmesinin sebebi, imanın ona itaat etmek suretiyle onun vasıtasıyla husule gelmiş olmasından dolayıdır. Allah'ın açık açık ortaya koyan öğütlerini, Allah'ın ayetlerinden, yani öğütlerinden kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. Bu buyruk biraz sonra zikredilecek olan Resul'ün sıfatıdır. Mubeyyinatin, yani açık açık ortaya koyan buyruğu genel olarak Y harfi üstün okunmuştur. Allah'ın açıkladığı ayetler demektir. İbn Amir, Hafs, Hamza ve El-Kisai ise Y harfini kesreli okumuşlardır. Bu da sizin gerek duyduğunuz hükümleri size açıklayan demektir. Birinci okuyuş İbn Abbas'ın okuyuşu olup Ebu Ubeyd ve Ebu Hatim tarafından da tercih edilmiştir. Çünkü Yüce Allah, ayetleri size açıkladık, Âl-i İmran 118 ve El-Hadid 17 diye buyurmaktadır. Bir peygamber göndermiştir buyruğu ile ilgili olarak Ezzeccâ şöyle demektedir: zikrin indirilmesinin söz konusu edilmesi irsal, peygamber göndermenin hasfedildiğine delildir. O size bir Kur'an indirdi ve bir Resul gönderdi demektir. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir: Allah size zikir sahibi birisini Resul olarak göndermiştir. Buna göre buradaki Resul, yani peygamber lafzı, muzafın hasfi takdirine göre zikrin sıfatıdır. Şöyle de açıklanmıştır: Resul bir peygamber daha önce geçen zikrin mamulüdür. Çünkü zikir mastardır. İfadenin takdiri de şöyledir: Allah size Resulü zikrettiği bir kitabı size indirmiş bulunmaktadır. Onun Resulü zikretmesi ise Muhammed Allah'ın Resulüdür, Fetih 29 buyruğudur. Bununla birlikte Resul, yani bir peygamber lafzının zikirden bedel olması ve Resulün risalet anlamında olması yahut da gerçek anlamı ile kullanılmış olup manaya göre hamledilmesi de mümkündür. Şöyle buyurulmuş gibi olur: Allah size bir zikri, yani bir Resulü açıkça göndermiş ve göstermiş bulunmaktadır. Bu durumda bir şeyin bir şeyden bedel olması ve bir şeyin bizzat kendisi olarak başka bir isimle anılması kabilinden olur. Bir Resul, yani bir peygamber lafzının igra olmak üzere nasb ile gelmiş olması da mümkündür. Sanki bir peygambere uyun ki buyurulmuş gibidir. Buradaki zikrin şeref anlamında olduğu da söylenmiştir. Yüce Allah'ın, andolsun ki biz size sizin için bir zikir, yani şeref kaynağı olan bir kitap indirdik, El-Enbiya 10 buyruğu ile ve muhakkak o sana ve senin kavmine bir zikir, yani büyük bir şereftir, Ez-Zuhruf 44 buyruklarında olduğu gibi. Daha sonra bu şan ve şerefi açıklayarak bir peygamber diye buyurmaktadır. Çoğunluk burada Resul, yani peygamber ile kastedilenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu kanaatindedir. El-Kelbi kastedilen Cebrail'dir demiştir. Bu durumda her ikisi de, yani zikir de Resul de Allah tarafından indirilmiş olmaktadır. Kim Allah'a iman edip salih amel işlerse onu altından ırmaklar akan cennetlere, kendileri orada ebedi ve devamlı olmak üzere koyar buyruğundaki onu koyar anlamındaki fiili Nafi ve İbn Amir nudhilhu, yani onu koyarız diye nun ile okumuşlardır. Diğerleri ise ye ile, yani onu koyar anlamında okumuşlardır. Allah ona gerçekten çok güzel bir rızık vermiştir. Cennetlerde Allah ona pek bol ve geniş bir rızık vermiştir. Talak suresi 12. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yedi gökleri ve yerden de onlar gibisini yaratandır. Buyruğu onlar arasında iner durur. Allah'ın gerçekten her şeye kadir olduğunu ve muhakkak Allah'ın ilmi ile her şeyi kuşatmış olduğunu kesinlikle bilesiniz diye. Allah yedi gökleri ve yerden de onlar gibisini yaratandır buyruğu, kudretinin kemaline ve onun öldükten sonra tekrar diriltmeye ve hesaba çekmeye kadir olduğuna açık bir delildir. Göklerin biri diğerinin üstünde olmak üzere 7 tane olduğunda görüş ayrılığı yoktur. Buna İsra hadisi ve başkaları da delil teşkil etmektedir. Sonra da yerden de onlar gibisini, yani 7 tane yaratandır diye buyurmaktadır. Yerler hakkında iki ayrı görüş vardır. Birincisi olan cumhurun görüşüne göre 7 arz da biri diğerinin üstünde tabakalar halindedir. Her bir arz arasında iki sema arasındaki gibi bir mesafe vardır ve her birisinde de Allah'ın yarattıklarından sakinler vardır. Eddahak ise şöyle demiştir: ve yerden de onlar gibisi, yani 7 tane arz demektir. Şu kadar var ki bu 7 arz göklerin aksine arada bir boşluk olmaksızın biri diğerinin üstünde tabaka halinde kapatılmış durumdadır. Ancak birinci görüş daha sahihtir. Çünkü Tirmizi, Nesai ve diğer eserlerde bulunan haberler buna delil teşkil etmektedir. Bu husus yeterli açıklamalarıyla daha önce El-Bakara suresinde 29. ayet 6. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Ebu Nuaym şöyle bir rivayet kaydetmektedir: bize Muhammed bin Ali bin Hubeyş anlattı, dedi ki bize İsmail bin İshak Es-Serrac anlattı. Ha. Dipnot. Muhaddisler bir hadisin iki ya da daha fazla senedi bulunduğu takdirde bir senetten diğerine intikal ettiklerine ha harfini yazmaya ihtiyat edinmişlerdir. Yine Ebu Muhammed bin Habban da anlattı, dedi ki bize Abdullah bin Muhammed bin Naci anlattı, dedi ki bize Süveyd bin Said anlattı, dedi ki bize Hafs bin Meysera Musa bin Ukbe'den anlattı. O Ata bin Ebi Mervan'dan, o babasından rivayete göre Kaab kendisine Musa'ya denizi yarmış olan adına yemin ederek Suhayb'in kendisine şunları anlattığını bildirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içine girmek istediği bir kasaba gördü mü mutlaka onu gördüğünde şöyle dua ederdi: yedi semavatın ve onların gölgeliklerinin Rabbi, yedi arzın ve onların taşıdıklarının Rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi, rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım, biz senden bu kasabanın hayrını, buranın ahalisinin hayrını dileriz. Buranın ahalisinin ve içinde bulunanların şerrinden de sana sığınırız. Dipnot: Ebu Nuaym Hilye 6. cilt 46, ayrıca İbn Huzeyme sahih 4. cilt 150, İbn Hibban sahih 6. cilt 425, Hakim Müstedrek 1. cilt 614, 2. cilt 110, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 5. cilt 252, Taberani Kebir 8. cilt 33, 22. cilt 359. Ebu Nuaym dedi ki bu Musa bin Ukbe'nin rivayet ettiği hadis olarak sabittir. Ata'dan bunu tek başına, yani münferiden o rivayet etmiştir. Ondan ise İbni Ebi Zinat ve başkaları rivayet etmiştir. Dipnot: Ebu Nuaym Hilye 6. cilt 46. Müslim'in sayinde Said bin Zeyd'den şöyle dediği kaydedilmektedir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim: her kim haksız yere yerden bir karış dahi alacak olursa kıyamet gününde 7 arzdan onun boynunu dolanmış olarak gelecektir. Dipnot: Müslim 3. cilt 1230, 1231, Tirmizi 4. cilt 28, Darimi 2. cilt 347, Müsned 1. cilt 187, 188, 189, 190. Ayşe yoluyla gelen hadiste bunun gibidir. Dipnot: Bukhari 2. cilt 866, 3. cilt 1167, Müsned 6. cilt 79, 252, 259. Her ikisinden daha açık ifadeler taşıyan hadiste Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği şu hadistir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kimse hakkı dışında yerden bir karış alacak olursa mutlaka Allah kıyamet gününde 7 arza kadar onu boynuna dolayacaktır. Müsned 2. cilt 387, 388, 432. El-Maverdi dedi ki yerin 7 tabakasının biri diğeri üstünde olduğu kabul edilecek olursa Müslümanların daveti sadece en üst arzın üzerinde bulunanlara mahsustur. Onun dışında bulunan diğer kimseler için bağlayıcı değildir. İsterse onlar da ayırt edici kabiliyete sahip yaratıklardan akıl sahibi kimseler olsunlar. Bu varlıkların semayı görüp o semanın ışığından istifade etmeleri hususunda da iki görüş vardır. Birinci görüşe göre onlar bulundukları yerin her bir tarafından semayı görürler ve onun ışığını alırlar. Bu yeri düz kabul edenlerin görüşüdür. İkinci görüşe göre ise bunlar semayı görmezler. Yüce Allah onlara yararlanacakları başka bir ışık yaratmıştır. Bu da yeri küre gibi kabul edenlerin görüşüdür. Ayet-i Kerime hakkında üçüncü bir görüş vardır ki bunu El-Kelbi, Ebu Salih'ten, o İbn Abbas'tan rivayet etmiş olup buna göre yerler düz yedi yer halindedir. Biri diğerinin üstünde değildir. Bunları birbirinden denizler ayırmakta ve hepsini de sema örtmektedir. Bu görüşe göre eğer yeryüzü ahalisinden herhangi bir kimsenin diğerine ulaşabilme imkanı yoksa İslam daveti bu arzda bulunan kimselere mahsus olur. Eğer onlardan bir kısmı diğer arza ulaşabiliyorsa o vakit davetin onlara ulaşmasının imkanı halinde İslam davetinin onlar için de bağlayıcı olma ihtimali söz konusu olur. Çünkü denizlerin ayırdığı mesafenin aşılması mümkün olursa o vakit hükmün genel olarak bağlayıcı olmasını engelleyen bir husus kalmaz. Bununla birlikte İslam davetinin onlar için bağlayıcı olmaması ihtimali de vardır. Çünkü bu davetin onlar tarafından da kabul edilmesi gerekli olsaydı bu hususta nassın varid olması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bununla emrolunmuş olması da gerekirdi. Allah ilmini kendisine sakladığı hususların gerçeğini, insanlar için şüpheli olup içinden çıkamadıkları şeylerin doğrusunu en iyi bilendir. Daha sonra Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Buyruğu bunlar arasında iner durur. Mücahit der ki, emir yedi semadan yedi arza iner durur. El-Hasen dedi ki, her iki sema arasında bir arz ve bir emir vardır. Burada emirden kasıt, mukatil ve başkalarının görüşüne göre vahidir. Bu durumda Yüce Allah'ın bunlar arasında buyruğu semaya en yakın olan bu üst arz ile semaların en yükseği olan yedinci sema arasına işaret olur. Bir görüşe göre de buradaki emir, buyruk, kaza ve kader demektir. Çoğunluğun görüşü de budur. Buna göre bunlar arasında buyruğu en uzak olan en alt arz ile semaların en yükseği olan yedinci sema arasına işaret edilmiş olur. Buyruğu bunlar arasında iner durur buyruğu bazılarının hayat bulması, bazılarının ölmesi, kimilerinin zengin, kimilerinin de fakir olması ile ilgili buyruktur diye de açıklanmıştır. Bir diğer görüşe göre maksat, bunlardan tedbir olunan Yüce Allah'ın hayret verici tedbirleridir. Yağmur iner, bitki çıkar, gece ve gündüz gelir gider, yaz ve kış değişir durur. Türleri ve şekilleri birbirinden farklı hayvanlar yaratır. Onları bir halden bir başkasına intikal ettirir. İbni Kaysan dedi ki, bu açıklama dilin alanı ve genişliği yani anlatım, üslup ve teknikleri ile alakalıdır. Nitekim ölüme Allah'ın emri denildiği gibi rüzgara, buluta ve benzerlerine de benzer isimler verilir. Allah'ın gerçekten her şeye kadir olduğunu bilesiniz diye, yani bütün bunlar onun kudreti ve imkanı çerçevesinde bulunmak açısından eşit olmakla birlikte bu pek büyük mülkü yaratmaya muktedir olanın ikisi arasında bulunanları yaratmaya daha bir muktedir olduğunu, affetmek ve intikam almak imkanına sahip olduğunu bilesiniz diyedir. Ve muhakkak Allah'ın ilmi ile her şeyi kuşatmış olduğunu kesinlikle bilesiniz diye. Hiçbir şey onun ilim ve kudreti dışında değildir. İlmen yani ilmi lafzı tekit edici mastar yani mef'ulü mutlak olarak nasb edilmiştir. Çünkü ehata yani kuşatmış oldu buyruğu anlam itibariyle alime yani bildi demektir. Buyruğun ve muhakkak Allah'ın ilim olarak kuşatmış olduğunu bilesiniz diye anlamında olduğu da söylenmiştir. Allah'a hamdolsun onun yardımı ile Talak suresi sona ermiş bulunmaktadır. Tahrim suresi 1-12. Ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Bütün müfessirlerin görüşüne göre Medine'de inmiştir 12 ayettir. En-Nebi suresi diye de adlandırılır. Tahrim suresi 1. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Ey peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin? Buyruğuna dair açıklamalarımızı 5 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebine dair rivayetler. Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin buyruğu ile ilgili olarak Müslim'in sahihinde Ayşe radıyallahu anha'dan sabit olduğuna göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cahş kızı Zeynep'in yanında bir süre kalır ve orada bal içerdi. Ayşe dedi ki, ben ve Hafsa aramızda şöyle anlaştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangimizin yanına girerse ben senden meğafir kokusunu alıyorum. Dipnot: bu ve benzeri tabirlere dair açıklamalarımız biraz sonra müfessir tarafından yapılacaktır. Sen meğafir mi içtin desin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisinin yanına girdi, ona bu sözleri söyledi. O, hayır,

6, 6. cilt 2462, Ebu Davud 3. cilt 335, Nesai 6. cilt 151, 7. cilt 13, 71, Müsned 6. cilt 221. Yine ondan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatlıyı ve balı çok severdi. İkindi namazını kıldı mı hanımlarını dolaşır, onlara yakın olurdu. Hafsa'nın yanına girdi. Yanında daha önce kaldığından daha fazla bir süre kaldı. Ben bunun sebebini sorunca bana, ona yani Hafsa'ya yakınlarından bir kadın bir miktar bal hediye etti. O da o baldan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir miktar içirdi. Kendi kendime, Allah'a yemin ederim ki biz ona, peygambere karşı bir tertipte bulunacağız dedim. Bunu Sevde'ye açtım ve şöyle dedi. Yanına geleceği vakit sana yaklaşacak. O vakit sen de ona, ey Allah'ın Resulü, meğafir mi yedin diye sor. O sana hayır diyecektir. Bu sefer ona, peki bu koku nedir diye sor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden kötü bir kokunun alınması çok ağırına giderdi. Bu sefer o sana, Hafsa bana bir miktar bal içirdi diyecektir. Sen de ona, o halde o balı yapan arılar Urfut denilen ağaçtan yemiş olmalıdır. Ben de ona bunları söyleyeceğim ey Safiye, sen de ona aynı şeyleri söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sevde'nin yanına girince Ayşe dedi ki, Sevde şöyle dedi, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki senden korktuğum için daha o henüz kapıdayken bile bana söylediklerini ona söyleyiverecektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşınca Sevde ona, ey Allah'ın Resulü, meğafir mi yedin diye sordu. O hayır dedi. Sevde, peki bu koku ne oluyor dedi. Peygamber, Hafsa bana bir miktar bal içirdi dedi. Sevde, o balı yapan arı Urfut ağacından yemiş dedi. Benim yanıma gelince ben de ona benzer şeyler söyledim. Sonra Safiye'nin yanına girdi, o da benzer şeyler söyledi. Hafsa'nın yanına girince Hafsa, ey Allah'ın Resulü, sana ondan bir daha vereyim mi diye sordu. Peygamber, hayır ona ihtiyacım yok diye buyurdu. Ayşe dedi ki, Sevde, Subhanallah dedi. Allah'a yemin ederiz biz onu bal içmekten mahrum ettik dedi. Ayşe devamla dedi ki, ben ona sus dedim. Dipnot: Bukhari 5. cilt 2017, 6. cilt 2556, Müslim 2. cilt 1101, Müsned 6. cilt 59. Bu rivayette yanında balı içtiği hanımının Hafsa olduğu belirtilirken birincisinde Zeynep olduğu belirtilmektedir. İbni Ebi Müleyke'nin İbn Abbas'tan rivayetine göre o balı Sevde'nin yanında içmiştir. Yanında bal içtiği hanımının Ummu Seleme olduğu da söylenmiştir. Bunu da Esbat Es-Süddi'den rivayet etmiştir. Ata bin Ebi Müslim de böyle demiştir. İbn Arabi dedi ki, bütün bunlar olayı bilmemektir yahut da bilgisizce bir tasavvurdan ibarettir. Peygamberimizin diğer hanımları yanında balı içtiği hanımını kıskançlıklarından dolayı biz senden meğafir kokusu alıyoruz demişlerdi. Meğafir bir miktar tatlı olan kokusu değişik bir sebze yahut bir çeşit zamktır. Bunun tekili meğfur şeklinde gelir. Urfut'ta şarap kokusu gibi bir kokusu bulunan bir bitkidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden hoş kokuların gelmesini ya da kendisinin hoş koku alınmasını sever, bundan hoşlanırdı. Kötü kokulardan ise tiksinirdi. Buna sebep ise melekle konuşmasıydı. Bu ustaki bir görüştür. Diğer bir görüşe göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendisini bağışladığı halde Peygamber Efendimizin diğer hanımları dolayısıyla kabul etmediği hanımı kastetmektedir. Bu açıklamayı da İbn Abbas ve İkrime yapmıştır. Sözü edilen kadın ise Ummu Şerik'tir. Üçüncü bir görüşe göre Peygamber Efendimizin kendisine haram kıldığı Mariye el-Kıptiye'dir. Bu cariyeyi kendisine İskenderiye hükümdarı Mukavkıs hediye etmişti. İbn İshak dedi ki, Mariye Hafil diye bilinen bir beldenin Ansine diye bilinen yerindendir. Peygamber Hafsa'nın odasında onunla birlikte olmuştu. Darekutni'nin İbn Abbas'tan, onun da Ömer'den rivayetine göre Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in annesi Mariye ile Hafsa'nın odasına girdi. Hafsa da gelip peygamberi onunla birlikte buldu. O sırada Hafsa babasının evine gitmişti. Peygambere, onu odama mı sokuyorsun dedi. Senin bunu yapmanın sebebi ancak diğer hanımların arasında benim senin yanında değerimin

0: olmayışıdır. Peygamber ona şöyle dedi: bundan Ayşe'ye söz etme. Bir daha ona yaklaşmak bana haram olsun. Hafsa ona şöyle dedi: o senin cariyen iken onu kendine nasıl haram ediyorsun? Peygamber ona yaklaşmayacağına dair Hafsa'ya yemin etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan kimseye söz etme dedi. Fakat Hafsa bunu Ayşe'ye anlattı. O da hanımlarının yanına bir ay süreyle girmeyeceğine dair yemin etti. 29 gün onlardan uzak kaldı. Bunun üzerine Yüce Allah, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin ayeti nazil oldu. Darekutni 4. cilt 41. 2. Bu ustaki görüşlerin sahih olanı. Bu görüşlerin en sahih olanları birincisi, en zayıfları ortancasıdır. İbn-i Arabi dedi ki, bunun senet itibariyle zayıf olması ravilerinin adaletli olmayışından dolayıdır. Mana itibariyle zayıf olması ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini hibe edip bağışlayan kadını reddetmesinin onu kendisine haram etmesi demek olmayışından dolayıdır. Çünkü bir kimse kendisine hibe edilen bir şeyi reddedecek olursa o kendisine haram olmaz. Haram kılmanın gerçek mahiyeti ise helal oluşundan sonradır. Peygamber Efendimizin Mariyel Kıpti'yi kendisine haram etmesine gelince senet itibariyle daha sağlam, mana bakımından daha uygun görülmektedir. Fakat bu rivayet sahihte kaydedilmemiştir. Bununla birlikte mürsel olarak rivayet edilmiştir. İbn-i Vehb Malik'ten, o Zeyd bin Eslem'den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in annesini, yani Mariye'yi kendisine haram kıldı ve sen bana haramsın, Allah'a yemin ederim ki asla sana yaklaşmayacağım dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu usta, ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin buyruğunu indirdi. Bunun bir benzerini İbnül Kasım da ondan rivayet etmiş bulunmaktadır. Eşhep de Malik'ten şöyle dediğini rivayet eder: Ensardan bir kadın bir usta Ömer radıyallahu anh'a itiraz etti. Bundan oldukça rahatsız olup kadınlar böyle değildi dedi. Kadın hayır böyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ona karşılık veriyorlardı dedi. O da elbisesini alıp Hafsa'nın yanına çıkıp gitti ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşılık veriyor musun diye sordu. Hafsa evet, eğer bu işten senin hoşlanmadığını bilsem yapmam dedi. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından ayrı kaldığı haberini alınca artık Hafsa'nın burnu yere sürtüldü dedi. Sahih olan bunun bal hakkında olduğu ve onun bu balı Zeynep'in yanında içtiğidir. Ayşe ve Hafsa bu usta ona karşı birlik olmuşlar ve olan olmuş, o da bir daha balı içmeyeceğine dair yemin edip bunun saklanmasını istemiştir. Ayet-i Kerime'de bunların hepsi hakkında inmişti. 3. Bir şey hakkında bana haram olsun demek yemin olur mu? Niçin haram edersin buyruğundan kasıt, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram kılmakla birlikte yemin etmemiş ise bize, yani Malikilere göre bu yemin sayılmaz. Bir kimsenin bu bana haramdır demesi hanım dışında hiçbir şeyi haram kılmaz. Ebu Hanife ise şöyle demektedir: eğer ifadeyi mutlak olarak kullanırsa giyecekler dışında kalmak üzere yiyecek ve içecekler hakkında yorumlanır ve bu kefareti gerektiren bir yemin olur. Züfer dedi ki, bu hareket ve oluş bildiren hallerde dahil her hususta bir yemindir. Bize muhalif görüş belirtenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin balı haram kılıp bundan dolayı kefaret ödemek zorunda olduğunu esas kabul ederler. Nitekim Yüce Allah, Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir, Tahrim 22 buyurarak buna yemin adını vermiştir. Bizim delilimiz ise Yüce Allah'ın, ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı o en temiz ve en güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın, El-Maide 87 buyruğu ile, de ki Allah'ın size indirdiği ve kendisinden bir kısmını haram ve helal yaptığınız rızıktan ne haber? De ki Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a mı iftira ediyorsunuz? Yunus 59 buyruklarıdır. Yüce Allah bu buyruklarıyla helali haram kılanları yermekte fakat bundan dolayı kefaret ödemelerini vacip kılmamaktadır. Ez-Zeccac şöyle demiştir: Allah'ın helal kıldığını kimse haram kılamaz. Allah'ın kendisine haram kıldığı şeylerden başkalarına haram kılma yetkisini peygamberine dahi vermiş değildir. Buna göre bir kimse hanımına ya da cariyesine sen bana haramsın deyip de onu boşamayı ya da ona zihar yapmayı kastetmemiş ise bu sözü bir yemin kefaretini gerektirir. Eğer bu sözünü hanımlarından ve cariyelerinden oluşan bir topluluğa hitaben söyleyecek olursa bir kefarette bulunması gerekir. Kendisine bir yiyecek yahut bir başka şeyi haram kılacak olursa Şafii ve Maliki'ye göre bundan ötürü bir kefarette bulunması gerekmez. Fakat İbn Mesud, Es-Sevri ve Ebu Hanife'ye göre bundan dolayı kefarette bulunması icap eder. 4. Hanımına sen bana haramsın diyenin hükmü ile ilgili görüşler. Hanımına sen bana haramsın diyen erkeğin hükmü ile ilgili olarak ilim adamlarının 18 ayrı görüşü vardır. 1. Böyle diyene bir şey gerekmez. Eş-Şâbî, Mesruk, Rabia, Ebu Seleme ve Esbâ bu görüştedir. Onlara göre bu suyu ve yiyeceği haram kılmak gibidir. Yüce Allah ise şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı o en temiz ve en güzel şeyleri haram kılmayın. El-Maide 87. Hanım hem hoş şeylerdendir hem de Allah'ın helal kıldıklarındandır. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Dillerinizin yalan yere niteliğe geldiği şeyler için şu helaldir, şu da haramdır demeyin. En-Nahl 116. Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi hiç kimse haram kılamaz. Onun haram kılmasıyla da haram olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de Allah'ın helal kıldığı herhangi bir şey için o bana haramdır dediği sabit olmamıştır. O sadece daha önceden ettiği bir yemin dolayısıyla mariyeden uzak kalmıştı ki bu da Allah'a yemin ederim bugünden sonra ona yaklaşmayacağım şeklindeki sözüydü. Kendisine Allah'ın sana helal kıldığı şeyi ne diye haram kılıyorsun, yani niçin bir yemin sebebiyle ondan uzak duruyorsun denilmişti. Bu da sen kendine yasakladığın bu işi yap ve kefarette bulun demektir. 2. Bu bir yemin olup bunun için kefarette bulunması gerekir. Ebu Bekir es-Sıddik, Ömer bin el-Hattab, Abdullah bin Mesud, İbn Abbas ve Ayşe, Allah onlardan razı olsun ile el-Evzai'de böyle demişlerdir. Ayetin gereği de budur. Said bin Cübeyr İbn Abbas'tan şöyle dediğini zikretmektedir. Erkek hanımını kendisine haram kılacak olursa bu bir yemindir. Onun için kefarette bulunur. Yine İbn Abbas şöyle demiştir. Andolsun sizin için Resulullah'ta uyulacak güzel bir örnek vardır. Bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesini kendisine haram kılmış olduğunu kastetmektedir. Bunun üzerine de Yüce Allah, Allah'ın sana helal kıldığı şeyini için haram edersin. Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir diye buyurdu. O da yeminine kefarette bulundu ve böylelikle haram kılmayı yemin kıldı. Bunu Darekutni rivayet etmiştir. Darekutni 4. cilt 40. 3. Bundan dolayı kefarette bulunmak icap eder fakat yemin değildir. İbn Mesud ve ondan gelen iki rivayetten birisine göre İbn Abbas iki görüşünden birisinde Şafii'de böyle demiştir. Ancak bu görüş su götürür. İleride geleceği üzere ayet-i kerime bu görüşü reddetmektedir. 4. Bu bir zihardır. Bundan dolayı zihar kefareti gerekir. Bu da Osman, Ahmet bin Ambel ve İshak'ın görüşüdür. 5. Şayet annesinin sırtı gibi haram oluşunu kastederek haram olduğunu niyet edip ziharda bulunmak kastıyla bunu söylerse o vakit bu bir zihar olur. Eğer boşama söz konusu olmaksızın muayyen olarak kendisine haram kılmaya niyet ederse o vakit bu mutlak olarak bir haram kılma olur ve bundan dolayı yemin kefareti gerekir. Şayet hiçbir şey niyet etmemişse ona yemin kefareti düşer. Bu da Şafii'nin görüşüdür. 6. Bu bir ric'i talaktır. Bu da Ömer bin el-Hattab, Ez-Zühri, Abdülaziz bin Ebi Seleme ve İbnül Macişu'nun görüşüdür. 7. Bain bir talaktır. Bu Hammad bin Ebi Süleyman ve Zeyd bin Sabit'in görüşüdür. Ayrıca İbn Huzeymendat bunu Malik'ten de rivayet etmiştir. 8. 3 talak olur. Bu Ali bin Ebi Talib'in ve yine Zeyd bin Sabit'in ve Ebu Hureyre'nin görüşüdür. 9. Bu kendisiyle gerdeğe girilmiş kadın için 3 talaktır. Kendisiyle gerdeğe girilmemiş kadın hakkında ise niyette bulunur. Bu da El-Hasen, Ali bin Zeyd ve El-Hakem'in görüşüdür. Malik'in meşhur görüşü de budur. 10. 3 talaktır. Hiçbir hal ve hiçbir durumda niyeti söz konusu değildir. İsterse hanımıyla gerdeğe girmemiş olsun. Bu görüşü Abdülmelik el-Mebsut'ta belirtmiş olduğu gibi İbn Ebi Leyla da bu görüştedir. 11. Kendisiyle gerdeğe girmediği kadın hakkında bir talak, kendisiyle gerdeğe girmiş olduğu kadın hakkında 3 talaktır. Bu görüşü Ebu Musab ve Muhammed bin Abdülhakem ileri sürmüşlerdir. 12. Boşamayı ya da zıharı niyet ederse ne niyet ettiyse odur. Şayet boşamayı niyet etmişse 3 talak niyet etmesi hali dışında bir bayin talak olur. Eğer 2 boşama niyet etmişse yine bir talak olur. Hiçbir şey niyet etmemiş ise yemin olur ve bu durumda adam hanımına ilah yapmış demektir. Bu da Ebu Hanife ve onun mezhebini kabul edenlerin görüşüdür. Züfer de buna benzer bir görüş ifade etmiştir. Şu kadar var ki o, şayet 2 talak niyet ederse 2 talak vermiş kabul ederiz demiştir. 13. Zıhar niyetinin ona bir faydası olmaz. Bu sözü talak olur. Bu görüş İbnül Kasım'a aittir. 14. Yahya bin Ömer dedi ki, bu bir talak olur. Eğer ona ricat yapacak olursa zıhar kefaretinde bulunmadıkça onunla ilişki kurması caiz olmaz. 15. Eğer boşamayı niyet ederek söylemişse kastettiği sayı kadar olur. Bir tek talak niyet etmişse rici bir talak olur. Şafii, Allah ondan razı olsun'un görüşü de budur. Buna benzer bir görüş Ebu Bekir, Ömer ve diğer ashab ve tabiinden de rivayet edilmiştir. 16. 3 talak niyet ederse 3 talak, 1 talak niyet ederse 1 talak olur. Yemin niyetiyle söylerse yemin olur. Hiçbir şey niyet etmemişse ona bir şey gerekmez. Bu Sufyan'ın da görüşüdür. El-Evzai ve Ebu Sevr de böyle demiş olmakla birlikte onlar ayrıca hiçbir şey niyet etmemişse bir talak olur demişlerdir. 17. Niyeti neyse odur, fakat tek bir talaktan daha aşağısı da olmaz. Bu görüşü İbn-i Şihab ifade etmiştir. Şayet hiçbir niyet etmemişse bir şey olmaz. Bu da İbn-i Arabi'nin görüşüdür. Said bin Cübeyr'in de bu görüşte olduğunu gördüm. 18. Bu durumda o, bunu zihar niyetiyle söylememiş olsa bile bir köle azat etmekle yükümlüdür. Bu görüşün nasıl açıklanacağını bilemiyorum. Bana göre bu görüşler arasında da sayılmaz. Dipnot: son cümlenin tercümesi İbn-i Arabi'nin Ahkamül Kur'an 4. cilt 1848'teki ifadesi esas alınarak yapılmıştır. Derim ki, bunu Darekutni Sünen'inde İbn Abbas'tan zikretmektedir. Dedi ki, bize El-Hüseyin bin İsmail anlattı. Dedi ki, bize Muhammed bin Mansur anlattı. Dedi ki, bize Rav anlattı. Dedi ki, bize Sufyan es-Sevri Salim el-Aftas'tan anlattı. O Said bin Cübeyr'den, o İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre İbn Abbas'a bir adam gelerek dedi ki, ben hanımımı kendime haram kıldım dedi. İbn Abbas, yalan söyledin dedi. O sana haram olamaz. Sonra Yüce Allah'ın, ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin buyruğunu okudu. Sana kefaretlerin en ağırı düşüyor. Bir köle azat edeceksin. Darekutni 4. cilt 43. Tefsir alimlerinden bir topluluk şöyle demişlerdir. Bu ayet-i kerime nazil olunca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir köle azat ederek yemin kefaretinde bulundu ve Mariye'ye geri döndü. Bunu Zeyd bin Eslem ve başkaları ifade etmiştir. 5. Bu ustaki görüş ayrılıklarının sebebi. Bizim mezhebimize mensup ilim adamlarımız dedi ki, bu usta görüş ayrılığının sebebi ne Allah'ın kitabında ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bu meselede dayanak alınabilecek şekilde açık bir nas ve doğru zahir bir ifadenin bulunmayışıdır. İşte bundan dolayı ilim adamlarının her birisi meseleyi bir tarafa çekmiştir. Asıl olan zimmetin beraatidir, yani yükümsüzlüktür. İlkesini esas kabul edenler, bu hususun gerektirdiği bir hüküm yoktur, bundan dolayı bir şey gerekmez derler. Böyle bir ifade bir yemindir diyenler, çünkü Yüce Allah bunu yemin diye adlandırmaktadır derler. Bu sözü söylemekten dolayı bir kefaret gerekir, yemin değildir diyenler, bu görüşlerini iki esastan birisine dayandırırlar. Birincisi, Yüce Allah'ın bu halde yemin olmasa dahi kefareti vacip kıldığını zannederler. İkincisi, bunlara göre yeminin manası haram kılmaktır. O bakımdan bu mana dolayısıyla kefaret söz konusu olur. Böyle bir söz söylemek rici bir talaktır diyenler ise lafzı en asgari şekline göre yorumlamışlardır. Rici talak ile boşanmış bir kadın ile ilişki kurmak aynı şekilde haramdır. Bundan dolayı lafız ona göre yorumlanır. Bu ise Malik'in de bunu kabul etmesini gerektirir. Çünkü o, ricî talak ile boşanmış kadın ile kocası tarafından ilişki kurmak haramdır, der. Bu üç talak olur diyenlerin görüşleri de böyle açıklanır. Bunlar da bunu anlamının en ilerisine göre yorumlamış olurlar ki bu da üç talaktır. Bu bir zihardır diyenler bunun haram kılmanın en asgari derecesi oluşundan dolayıdır. Çünkü zihar nikahı ortadan kaldırmayan bir haram kılmadır. Böyle bir söz bayın bir talaktır diyenler ricî talakın boşanmış kadını kocasına haram kılmadığını, bayın talakın onu haram kıldığını esas kabul ederler. Yahya bin Ömer'in görüşüne gelince o bu sözü bir talak kabul etmek suretiyle ihtiyatlı bir yol seçmiştir. Hanımına ricat yapınca da bu sefer kefarette bulunmakla onu yükümlü kabul ederek yine ihtiyatlı olanı tercih etmiş olmaktadır. Yahya bin Ömer'in bu görüşü 14. görüş olarak zikredilmişti. İbn Arabi dedi ki böyle bir şey sahih olamaz. Çünkü bu iki zıt şeyi bir arada tutmaktır. Aynı lafzın anlamında hem zihar hem talak bir arada bulunamaz. Dolayısıyla delil itibariyle bir araya gelmesi sahih olarak görülemeyen bir hususta ihtiyatın izah edilir bir tarafı yoktur. Kendisiyle gerdeğe girilmedik kadın hakkında niyeti sorulur diyenlerin görüşlerinin dayanağı da şudur. Bir tek boşama böyle bir kadını bayin talak ile boşamış olur ve şer'an onu haram kılacağı hususunda icma vardır. Niyetini göz önünde bulundurarak hüküm vermeyenler de böyle demişlerdir. Haram kılmak hususunda gerdeğe girmeden önce tek bir talak icma ile yeterlidir. O halde üzerinde ittifak edilmiş bulunan asgari miktarı kabul etmekte yeterlidir. Bu her ikisi ister kendisiyle gerdeğe girilmiş olsun ister olmasın hakkında üç talaktır diyenler ise azami hükmü esas aldıklarından dolayı böyle derler. Çünkü açık bir şekilde üç talaktan söz edecek olursa bu kendisiyle gerdeğe girmiş olduğu kadın hakkında nasıl geçerli ise girmemiş olduğu hanımı hakkında da böylece geçerlidir. O halde mananın da bunun gibi olması icap eder ki o da haram kılmaktır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bütün bunlar hanım hakkındadır. Cariye hakkında ise bunların hiçbirisi gerekmemektedir. Malik'e göre bununla cariyesini boşamayı niyet etmesi müstesnadır. İlim adamları ise genel olarak bu durumda böyle bir kimsenin yemin kefaretinde bulunması gerektiği kanaatindedirler. İbn Arabi dedi ki doğrusu bunun tek bir talak olduğudur. Çünkü eğer talakı söz konusu etmiş olsaydı onun asgari miktarı gerekirdi. Bu da birden fazla söz konusu kabul etmesi hali dışında bir tek talaktır. Aynı şekilde haram kılmayı söz konusu edecek olursa onu daha fazlasıyla kayıtlaması hali dışında asgarisi hakkında söz konusu olur. Sen bir başka koca ile evlenmen hali dışında bana haramsın demesi gibi. İşte bu maksadı açıkça ortaya koyan bir ifadedir. Derim ki müfessirlerin çoğunun kanaatine göre ayet-i kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi ile birlikte Hafsa'nın evinde baş başa kalması üzerine inmiştir. Bunu Es-Sâlebi zikretmektedir. Buna göre şöyle buyurulmuş gibidir. Senin kendine haram kıldığın şey sana haram değildir. Fakat sana bir yemin kefaretinde bulunmak düşer. Balın ve cariyenin haram kılınması halinde ise yine durum böyledir. Şöyle buyurmuş gibi olur. Senin haram kıldığın şey sana haram olmaz. Fakat sen haram kılmakla birlikte bir de yemin etmiş bulunuyorsun. O bakımdan yemin kefaretinde bulun. Bu doğru bir açıklamadır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Darekutni'nin de belirttiği gibi önce haram kılmış sonra yemin etmişti. Bukhari de bu manayı bal ile ilgili kıssada zikretmektedir. Ubeyd bin Umeyr Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cahş kızı Zeynep'in yanında bal içer ve onun yanında bir süre kalırdı. Hafsa ile birlikte hangimizin yanına girerse megafir mi yedin çünkü ben senden megafir kokusu alıyorum demek üzere anlaştık. Peygamber de şöyle buyurdu. Hayır fakat bal içtim. Bir daha da tekrar içmeyeceğim. Ben yemin ettim. Bunu kimseye de haber verme. O bu sözleriyle hanımlarının hoşnutluğunu arıyordu. Dipnot Bukhari 5. cilt 2016, 6. cilt 2462, Müslim 2. cilt 1100, Ebu Davud 3. cilt 335, Nesai 7. cilt 13, 71, Müsned 6. cilt 221. Hazreti Peygamber'in bir daha onu içmeyeceğim demesi haram kılmak manasındaydı. Yemin ettim ifadesi de Allah adına yemin ettim demektir. Buna delil Yüce Allah'ın bu esnada bundan dolayı ona sitem ifade eden buyruğunu indirmiş olması ve "Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin?" buyruğu ile yemin kefaretinde bulunmasını göstermesidir. Allah'ın helal kıldığı şeyden kasıt ise onun "Bir daha onu tekrar içmeyeceğim" sözü ile kendisine haram kıldığı baldır. Zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak, bu işi onların hoşnutluğunu isteyerek demektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Serzenişte bulunmayı gerektiren hususu çokça bağışlayandır. Sorumluluğu kaldırmak suretiyle çok merhamet edendir. Şöyle de açıklanmıştır: bu bir küçük günah idi. Fakat doğrusu bunun daha uygun, yani evla olanı terk etmekten dolayı bir sitem, bir serzeniş olduğu ve bunun küçük olsun, büyük olsun günah olmadığıdır. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.

0: الليل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
3: Aşk İç

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, arabana çok güvenme. Unutma ki seni ve arabanı tutan bir somun ve lastikten ibaret.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve aktif fi kulubihim el havf mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevyaldu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 193. sayfasında yer alan Ed-Dersu's-Saminu ve'l-Eşrun 28. ders başlıklı konuyu işleyeceğiz inşallah. Burada İbrahim ve aile fertleri arasında geçen bir diyalog var. Bu diyalogun ilk cümlesi İbrahim'e ait. ماذا تفعلين يا بنتي؟ Kızım ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun? Suat اكوي الثياب التي غسلناها أمس. Dün yıkadığımız elbiseleri ütülüyorum. Dün yıkadığımız elbiseleri ütülüyorum. İbrahim اكويت القميص الأبيض. Beyaz gömleği ütüledin mi? Beyaz gömleği ütüledin mi? Suat, naam keveytuhu. Evet, onu ütüledim. İbrahim, vel kamisal ahdara. Ya yeşil gömleği? Suat, la lem ekvihi ba'du. Hayır, onu henüz ütülemedim. Onu henüz ütülemedim. Se'ekvihil âne inşaallahu. Onu şimdi inşallah ütüleyeceğim. Onu inşallah şimdi ütüleyeceğim. İbrahim vel menadilu ekeveytiha. Ya mendiller, onları ütüledin mi? Suat Ummi kevetha fis sabahi. Onları sabahleyin annem ütüledi. Onları sabahleyin annem ütüledi. İbrahim Eturidine en tekuli li şey'en. Bana bir şey demek istiyor musun? Bana bir şey demek İstiyor musun? İster misin? Suat nam. İnne zemileti Selva da'atni ila beytiha hazel mesa'e. Fe ercu en tesmaha li bizzehabi ila beytiha ba'de salatil asri. Evet, Suat ne diyor? İbrahim'in sorusunu nasıl cevaplıyor? Naam, evet. İnne zemileti Selva da'atni ila beytiha hazel mesa'e. Arkadaşım Selva bu akşam beni evine davet etti. Arkadaşım Selva bu akşam beni evine davet etti. Fe ercu en tesmaha li bizzehabi ila beytiha ba'de salatil asri. İkindi namazından sonra onun evine gitmeme müsaade etmenizi rica ediyorum. İkindi namazından sonra onun evine gitmeme izin vermenizi rica ediyorum. İbrahim, İzhebi ve rci'i ba'de salatil mağribi. Git ve akşam namazından sonra dön. Git ve akşam namazından sonra dön. Amine, ya Eba Muhammed, ta'ala huna venzur. Ebu Muhammed, ta'ala huna, buraya gel. Ta'ala huna, buraya gel. Venzur ve bak. Buraya gel ve bak. İnne Muhammeden yecri alessüllemi. Muhammed merdivenin üzerinde koşuyor. Merdivende koşuyor. Ahşa en yeka'a. Onun düşmesinden korkuyorum. Ahşa en yeka'a. Onun düşmesinden korkuyorum. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, bu sayfada, sayfa 193'te yer alan diyalogları okuduk ve tercüme ettik. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 194'e geçelim ve Ed-Ders-ü-Thâminu vel-Eşrûn 28. ders başlıklı dersin diyaloğunun devam eden kısmını görelim. Diğer sayfadaki bölümü okuyup tercüme edelim, anlamaya çalışalım. İbrahim, la tecri ya Muhammed. Muhammed koşma. Ta'ale huna, buraya gel. Ma haza bi yeminike. Bu sağ elindeki ne? Erini, bana göster. İrmi haza, at bunu, bunu at. İrmi haza, at bunu, bunu at. Haza turabun, bu toprak. Parantez içerisindeki ifadeyi okuyalım şimdi. Yedhulu Mahmudun, Mahmud girer. Mahmud, Esselamu Aleyküm, İbrahim ve Aleykümüsselam. Ci'tel yevme müteahhiran ya Mahmud. Mahmud, bugün geç geldin. Ci'tel yevme müteahhiran ya Mahmudu. Mahmud, bugün geç geldin. Femes sebebu. Sebebi ne? Sebebi ne? Mahmud, şekevtul yevme ehade zumelai ilel müdiri. Şekevtul yevme ehade zumelai ilel müdiri. Arkadaşlarımdan birini müdüre şikayet ettim. Arkadaşlarımdan birini müdüre şikayet ettim. Fetalebena ila mektebihi. Nitekim o bizi ofisine, bürosuna istedi. Littahkiki, soruşturma için. Araştırma, soruşturma için. Fetalebena ila mektebihi littahkiki, ve araştırma için, soruşturma için bizi odasına istedi, odasına çağırdı. İbrahim, lime şekevtehu, onu niçin şikayet ettin? Mahmud, li'ennehu daimen ye'khuzu kutubi ve defatiri ve yatvi evrakaha. Li'ennehu daimen ye'khuzu kutubi ve defatiri. Çünkü o daima, sürekli benim kitaplarımı ve defterlerimi alıyor. Çünkü o sürekli benim kitaplarımı ve defterlerimi alıyor. Ve yatvi evrakaha, ve yapraklarını, burada sayfalarını kastediyor zannediyorum Mahmud, ve yapraklarını, sayfalarını büküyor, kırıştırıyor. İbrahim, ma hazihil halava elleti ma'ak? Bu yanındaki tatlı da neyin nesi? Bu yanındaki tatlı nedir? Ehediyetun hazihi emişterayteha. Bu bir hediye mi? Yoksa onu satın mı aldın? Mahmud, işteraytuha. Onu satın aldım. لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا. اشتريتها. Onu satın aldım. لأنني çünkü ben أريد أن أدعو çağırmak istiyorum, davet etmek istiyorum. ثلاثة من زملائي arkadaşlarımdan üçünü, üç arkadaşımı ila beytina gaden yarın evimize çağırmak, davet etmek istiyorum. Evet, onları ben satın aldım çünkü ben yarın evimize arkadaşlarımdan üçünü çağırmak istiyorum. İbrahim, اُدْعُهُمْ لِتَنَاوُلِ الْعَشَاءِ بَعْدَ غَدٍ. اُدْعُهُمْ, onları çağır, davet et. لِتَنَاوُلِ الْعَشَاءِ, akşam yemeği yemek için. بَعْدَ غَدٍ, ertesi gün. بَعْدَ غَدٍ'i mutamu tercüme edecek olursak sevgili öğrencilerim, yarından sonra diye tercüme ederiz. Yarından sonra ifadesiyle kastedilen de dilimizde, Türk dilinde ertesi gün diye anlaşılır. Dolayısıyla ba'de gadin ifadesini ertesi gün diye tercüme etmeyi tercih ettim. Ud'uhum li tenavulil aşa'i ba'de gadin. Ertesi gün onları akşam yemeği yemeleri için davet et. Ud'uhum, onları çağır, onları davet et. Litenavulil aşa'i, akşam yemeği yemeleri için. Ba'de gadin, ertesi gün, yani yarından sonra. Feseyekunu ammuke Musa eydan ma'ana inşaallahu. İnşallah amcan Musa da bizimle birlikte olacak. Feseyekunu ammuke Musa eydan ma'ana inşaallahu. İnşallah amcan Musa da bizimle birlikte olacak. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 193 ve 194. sayfalarında yer alan 28. ders başlıklı dersi okuduk ve tercüme ettik. Bu derste yer alan diyaloğu okuyup tercüme ettik. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 195'e bakalım. Temarin başlığını görüyorum, alıştırmalar anlamında. Ecib anil esiletil etiyeti, aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir başlık var. Peki burada toplam 6 soru var parçayla ilgili. Bu sorulara şimdi birlikte cevap verelim. Mâzâ tef'alu Suad? Mâzâ tef'alu Suad? Suad ne yapıyor? Peki Suad ne yapıyordu? Hatırlayın hadi parçadan. Elbiseleri ütülüyordu. Öyleyse ne diyelim? Tekvi es-siyâbe. Tekvi es-siyâbe. Elbiseleri ütülüyor. Men keva el menadile. Men kevel menadile. Mindilleri kim ütüledi? Peki parçadaki bilgiden hareketle, verilen bilgilerden hareketle Ummu Suad diyeceğim ben. Suad'ın annesi diyeceğim. Ummu Suad'in kevetil menadile. Suad'ın annesi mendilleri ütüledi. Es-sual-u thalis, üçüncü soru. Mesmu zemileti leti da'at suade ila beytiha. Suad'ı evine davet eden arkadaşın ismi nedir? Peki bu soruyu şöyle cevaplayalım. İsmu zemileti leti da'at suaden ila beytiha. Selva. Tekrar ediyorum cevabı. İsmu zemileti leti da'at suade ila beytiha. Selva. Suad'ı evine davet eden arkadaşının adı Selva'dır demiş olduk. Es-sualur rabi' dördüncü soru. Esemaha leha ebuha bizzehabi ila beytiha. Onun babası ona onun evine gitmesi için izin verdi mi? Peki soru cümlesinin başında yer alan soru edatını atıp efendim öncelikle bir cümlenin başına ne'am getirip ne'am getirdikten sonra bu sorunun cevabını şöyle vermeliyiz. Ne'am semaha leha ebuha bizzehabi ila beytiha. Ne demiş olduk? Evet, onun babası onun evine gitmesi için müsaade etti demiş olduk. Es-sual-ı hamis, beşinci soru. İlâ men şekâ Mahmudun zemîlehu. Mahmud arkadaşını nereye şikayet etti? Peki sorunun cevabını veriyorum. Şekâ Mahmudun zemîlehu ilel müdîri. Peki Mahmud arkadaşını kime şikayet etmiş? Müdüre. O halde bu sorunun cevabını şöyle organize etmeliyiz. Şeka Mahmudun zemilehu ilel müdîri. Es-sualu sâdis, altıncı soru. Limeştera Mahmudun el halva. Limeştera Mahmudun nil halva. Geçiş yapacak olursak Mahmud'dan el halvaya Mahmudun nil halva diye geçeriz. Ancak Mahmudun el halva diye okumamız da caizdir. Peki limeştera Mahmudun el halva ne soruluyor? Mahmud tatlıyı niçin aldı? Niçin tatlı aldı? Evet, limeştera Mahmudun el halva. Mahmud niçin tatlı aldı? Sorunun cevabını veriyorum. لِأَنَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثَةً مِنْ زُمَلَائِهِ. Tekrar ediyorum. لِأَنَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثَةً مِنْ زُمَلَائِهِ. Çünkü o arkadaşlarından üçünü davet etmek istiyor. Çünkü o üç arkadaşını davet etmek istiyor anlamında bir cümle. Peki efendim ne yapmış olduk? Burada sayfa 195'te yer alan iki grup alıştırmadan birinci grupta yer alanı tamamladık. Şimdi ikinci gruba geçelim. هذه أمثلة للفعل المعتل اللام. Şu ifadeyi biraz açıklayayım size sevgili öğrencilerim. المعتل اللام. المعتل اللام üçüncü harfi illetli olan demektir. El-mu'tellul lam üçüncü harfi illetli olan. Ki biz Arap dilinde üçüncü harfi illetli olan fiillere nakıs fiiller deriz. Nakıs fiiller deriz. Burada ikinci alıştırmada son harfi illetli olan fiillere örnekler verilmiş. Elif ve ba maddeleriyle maddelendirilmiş. Elif maddesinde bir grup, ba maddesinde ise bir başka grup zikredilmiş. Keva, meşa, cera, rama, beka türünden fiiller ikinci baba ait olan, ikinci baptan gelen nakıs fiillerdir. Ba maddesinde verilen de'a yed'u, şeka yeşku, tela yetlu, meha yemhu ve son olarak afa ya'fu şeklinde verilen fiillerle ilgili bir açıklama yapmamız gerekiyor. Elif maddesinde verilen fiiller, öncelikle keva'yı örnek alacak olursak, keva mazisi, yekvi ise muzarisi. Meşa, yemşi, mazi muzari sırasıyla yine kaydedilmiş. Cera, yecri öyle. Rama, yermi yine öyle. Beka, yevki de aynı şekilde. Peki, bu fiiller için, elif maddesinde yer alan fiiller için, bunlar sülasi mücerred fiillerin ikinci babından gelen veya bir diğer ifadeyle ikinci babına ait olan mu'tel fiil sınıfında yer alan nakıs fiillerdir şeklinde bir tanımda bulunabiliriz. Nakıs fiil neydi? Sonu illetli olan fiildi. Peki ba maddesinde yer alan fiillerse de'a yed'u, şeka yeşku, tela yetlu, meha yemhu ve afa ya'fu şeklinde sıralanan fiillerse ki bunlar ba maddesinde kaydedilmiş. Bunlara da sudasi mücerred fiillerin birinci babından gelen nakıs fiillerdir şeklinde bir not düşebilirsiniz. Peki efendim, burada olan fiillerin anlamlarından keva ütüledi, meşa yürüdü, cera koştu, rama attı, beka ağladı. Ba maddesine geçiyorum. Dea çağırdı, davet etti. Şeka şikayet etti. Tela tilavet etti, okudu. Meha sildi. Afa ise affetti anlamında. Programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa,
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

yatanlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu an karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

Özel FM 103.2. Gençlerin kafasına girmek değil, dilini yakalamak. Hüseyin Akın. Genç kelimesi pek de genç olmayan bir sözcük. Ona sözcük diyerek tahfif ettiğim sanılmasın. Kelimenin kökeniyle ilgili değişik rivayetler olsa da Farsça kenz, yani hazineden türediği üzerinde hakim bir görüş vardır. Doğru ya da yanlış, lakin insanın gönlü bu menşeyi kabul etmekten yana. Gençliğin bir millet için ne denli büyük güç ve enerji olduğu dikkate alınırsa neden hazine kelimesi üzerinde ısrar edildiği daha iyi anlaşılmış olur. Etimolojik araştırmalara göre genç kelimesi Uygurca kençten gelmektedir ve çocuk, yavru, her hayvanın küçüğü ve zürriyet gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Her toplum istiklalini ve de istikbalini gençler üzerinden bina edip anlamlandırmıştır. Kültürün aktarıcısı, ideallerin koruyucu ve gözeticisi hep gençlerdir. Gençlik sadece güç, kuvvetin, zindeliğin simgesi değil, aynı zamanda haz ve ihtirasın da sembolüdür. Haz melekesinin en gelişmiş çağı bu çağdır. Dolayısıyla insan ömrünün en muhkem sürecidir gençlik süreci. Çok da uzun bir yoldan gelmediğinin bilincindedir gençlik. Lakin çok uzun bir yolculuğa çıktığı konusunda bir yalana kendini kolayca inandırmıştır. Devletler, hükümetler ve ideolojiler en büyük yatırımlarını gençler üzerine yaparlar. Bu sebepten insanlık tarihi sayısız gençlik telkinleri ve hitabeleriyle doludur. Kalemle bir halka, bir millete verilecek mesajlarda genelde gençler üzerinden verilmeye çalışılır. Mesela rastgele seçtiğimiz şu kitap isimleri bile bu gerçeği teyit edecek mahiyettedir. Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra, roman. Gençler İşte Davanız, Abdullah Ulvan, fikir düşünce. Gençlerle Baş Başa, Ali Fuat Başgil, eğitim. Iskalanan Gençlik, Profesör Doktor Ünsal Söylemesoğlu, fikir. Diriliş Nesli'nin Amentüsü, Sezai Karakoç, fikir. Gençlik, Tolstoy, roman. Gençliğin imanını sorularla çaldılar, Emine Şenlikoğlu, fikir. Gençlik ve İletişim, kolektif kitap, fikir. Genç Werther'ın Acıları, Goethe, mektup, roman. Gençliğin ızdırabı, Şule Yüksel Şenler ve benzeri. Cumhuriyetten bugüne yaşadığımız fikir kavgalarının özünde hep bu oluşturulmak istenen gençlik ideali yatmaktadır. Eğitimdeki yaz boz mantığının önünde de bu vardır. Yani kendi yolunu, yörüngesini bulan bir gençlik yerine eğitim öğretim yoluyla belli bir anlayış ya da sisteme uygun kuşak yetiştirme anlayışı öne geçmiştir. Genç kuşakların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak gerekirken ne yazık ki empoze, propaganda ve angajmanlarla onlar üzerinde yıllar yılı mühendislik yapılmıştır. Öyle bir gençlik oluşturalım ki bize en yakın olanlara uzak olsun yaklaşımıyla özetlenebilecek bir manzaradır söz konusu ettiğimiz. Bir taraftan Tevfik Fikret'in Haluk'la simgeleştirdiği kendi öz değerlerine yabancı, gözü kara batıcı kuşak, diğer taraftan Mehmet Akif'in Asım'la temsil ettiği inançlı, haksızlığa tahammülü olmayan, kabına sığmayan, batının tekniğini alıp ahlakına tenezzül etmeyen, doğduğu topraklarla barışık olan kuşak, belki de Tanzimat'tan bu yana tez antitez yoluyla mücadeleye devam etmektedirler. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Mehmet Akif. Bu memlekette bir gün sabah olursa Haluk. Tevfik Fikret. Gençlikte temsil edilen dünya görüşü her dönem ayrı bir isimle bu ulvi mirasa sahip çıkma gayreti göstermektedir. Necip Fazıl Kısakürek bir gençlik, bir gençlik diyerek Büyük Doğu gençliğine hitap ederken bu gençliği Mehmet ismiyle bayraklaştırmıştır. Şu örneklerde de Necip Fazıl'ın gençlik ve genç noktasındaki idealine örnek sayılsın. Genç adam, şu düstur sana emanet olsun. Ötelerden habersiz nizama lanet olsun. Genç adam, at yorganı sana haram uyuman. Aman efendim aman, efendim aman aman. İşte bütün meselem, her meselenin başı ben bir genç arıyorum. Gençlikle köprü başı, tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden, ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirip başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi, yetiş, yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi, Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
Akif'ten Necip Fazıl'a gençlik idealini sürdüren isimlerden biri de Sezai Karakoç'tur. Karakoç'un diriliş nesli olarak isimlendirdiği aydınlık nesli Taha temsil etmektedir. Masal şiirinde anlatımını bulduğu üzere o aslını ve özünü koruyan, batının karşısında değişim ve dönüşüme direnen doğunun yedinci oğludur. Sezai Karakoç beklenen gençliği bu çocukla simgeleştirir. Çocuk ifadesiyle ideal gencin sahih fıtratına da işaret ediyor olmalıdır. O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, meşhur kelimemizle söyleyelim, diriltecek çocuğu. O çocuğu ki reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Kendine verileni aşan bir çocuk olsun o çocuk. Verilmeyeni alabilen bir çocuk. Gizliyi, sır olanı kucaklayan, tarihin şifrelerini çözen bir genç. Derleyişi dağıtan, dağılmışları derleyen bir genç adam. Kayıpların, kaybolanların ürperttiği bir ruh. Tayfları, gölgeleri heceleyen bir espri. Kabuk bilgilerin sığınağı altında ıslanmayan anlayış ve kavrayış kişiliği. Yukarıdan beri sunduğumuz örnekler şunu gösteriyor ki her devir, her dönem ve zihniyet yaşadığı zamana kendi gençlik kültürünü egemen kılmak istiyor. Doğu batı, İslam, İslamsızlık, hak batıl mücadele ve çatışması çağdaş enstrüman ve kavramları kullanarak sürüyor. Gençliğe yüklenen anlamla birlikte ne yazık ki kitle ve kalabalıkların genç söylemlerine pek yaklaşmadıkları da bir vaka. Çünkü fasit görenek ve adetler yığınları kuşatmış durumdadır. Gençlerin öze dönük fikir ve teklifleri geleneğin ihtiyarları tarafından ilk hamlede üzerinde düşünmeksizin reddedilmektedir. Yaşlılarımızın gençlere örneklik teşkil etme imkanı neredeyse hiç kalmamıştır. Ortada alışkanlık icabı sürdürülen bir şikayet klasiği var. Ne olacak bu gençlerin hali ya da gençlik nereye gidiyor? Halbuki yaşı kemal bulmadan ilerlemiş yaşlılarımız nereye gidiyor diye sormak gerekmez mi? Şairimiz İsmet Özel'in Zor Zamanlarda Konuşmak kitabında ifade ettiği gibi Türkiye'nin gençleri yoktur çünkü ihtiyarları yoktur. İsmet Özel bu yazıda biyolojik bir yaştan bahsetmediğini söyler. İhtiyarını özgür seçme kabiliyeti kullanan yaşlıların Tanzimat'tan beri değerleri korumak noktasında gençlere örnek olmadıklarını, ihtiyar gibi tutucu davranmadıklarını, yeniliklere gençlerden de önce balıklama daldıklarını falan söyler. Bu tespitlere hak vermemek mümkün mü? Bir toplumda gençlerin yeni yetme tavırlarını yaşlılar ele geçirmişse yaşın, tecrübenin ve bilgeliğin yerinde yerler esecektir. Ülkemizde Tanzimat'tan bu yana gelen batılılaşma ve yenileşme hareketleri ihtiyarlarımızın zaman dengesini sarsmıştır. Her dönem olduğu gibi yaşadığımız zamanda da bir gençlik meselesinden bahsedebiliriz. Nihilizmin, hedonizmin ve pozitivizmin ağına düşmüş gençlerin içinde bulundukları durumdan nasıl kurtulacağına dair şu ana kadar doğru düzgün bir yöntem ortaya konulmamıştır. Cenaze başında ağlayan ölü yakınları gibiyiz. En iyi bildiğimiz şeyler ağlamak, şikayet etmek ve mazeret üretmekten ibaret. Görünür başarılarıyla takdir ve taltif kazanan genç kuşaklardan bahsediyoruz. Haslet ve meziyet kelimeleri lügatlardan çıkarılmış gibi. Güzel ahlak ve davranışların kayda geçen bir tarafı yok. Gençler ard arda sıralanan öğütlerden bıkmış, usanmış durumda. Bir örneklik, bir idol peşinde. Ne yazık ki elimizde örneklik teşkil edecek yeterince insan yok. Örnek şahsiyetlerin hepsi ya iyi atlara binip gitmişler ya da eski kitapların tozlu sayfalarında bir türlü onlara ulaşamıyoruz. Dedesinin mezar taşı kitabesini sökemeyen kuşakların eski kitapların tozunu silkelemesi elbette zor. Bilgi gençlerin ellerine verilmiş bir ipucu. Genç adam eline tutuşturulan ipi hak etmiş lakin onunla ne yapacağını ve onu nereye bağlayacağını bilmiyor. Sahi yaşadığımız dünyada bilmenin neye yaradığını kavrayan kaç genç var şunun şurasında? Bilmek günü kurtarmaya yarıyor sadece. Bir de kısa mesafe koşusuna hazırlıyor gençleri. Hiçbirini maratoncu yetiştirmiyor. Zaten kimsenin de maratoncu olmak gibi bir niyeti ve hedefi de yok. Dünle rabıtası koparılmış olan genç kuşakların bütün ilgi ve dikkati yarına odaklanmış. Yarından maksatsa dünyanın sınırlarını aşmayan bir istikbal endişesinden öteye gitmiyor. Sadece X, Y, Z şeklinde sıralanan kuşaklar arası intibaksızlık ve çatışma değil, aynı zamanda aynı zaman ve mekanı paylaşan müşterek kuşakların aynı noktaya bakıp farklı şeyler görmelerinin doğurduğu yabancılaşma ve kayıtsızlık da geleceği şekillendirmekle vazifelenmiş gençlerin ortak problemi. Gençliğin ümit olmaktan çıkma endişesini yaşıyoruz.
ne vaizlerin dili, ne politikacıların söylemi, ne de ebeveynlerin yaklaşımı gençlerin dünyasına ulaşmayı sağlayabiliyor. Nutuklar, vaazlar, nasihatler genç dimağlara hiç sürünmeden geçiyor. Söz gelimi her yerin bir gençliği var, camilerin hariç. Kim gençlerin dilini yakalar ve onların ahvaline tercüman olursa hem istikbaline hem de istiklaline sahip çıkmış olacaktır. Hüseyin Akın, gençlerin kafasına girmek değil, dilini yakalamak. Gençlik ve önemi. Süleyman Gülek. En iyi şekilde yaratılan insanoğlunun hayatındaki en önemli dönem gençlik dönemidir. Gençlik dönemi enerjinin, aksiyonun, verimliliğin doruğa çıktığı, topluma ve fertlere faydalı olmanın, dünya ve ahiret için çalışmanın mümkün olduğu en verimli çağdır. Bu gerçeğe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işaret ederek yaşlılık gelmeden gençliğin kıymetini bilin tavsiyesinde bulunmuş ve gençliğe verilen önemi şu şekilde belirtmiştir. İnsanoğlu kıyamet gününde gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Gençlik büyük bir nimettir. İnsan Allah'ın verdiği bütün nimetlerden hesaba çekilecektir. Bu ayet ve hadislerden gençliğin önemi anlaşılmaktadır. Bu sebeple gençliğin değeri bilinmeli ve yaratılış gayesine uygun yaşanmalı. Gençlik Allah'ın emirlerine uygun geçerse dünya ve ahirette mutlu, huzurlu bir hayat yaşanır. İman ve salih amel sahibi genç. İman, her Müslümanın öncelikle sahip olması gereken bir özelliktir. Müslümanın en önemli varlığı imanıdır. Çünkü insan, dünyada ve ahirette huzur ve mutluluğa ancak imanla kavuşabilir. Kur'an-ı Kerim de, iman edip salih amel işleyenleri güzel bir gelecek ve mutluluğun beklediği ifade edilerek şöyle buyurulmaktadır. İman eden ve salih amel işleyenler için güzel bir gelecek ve mutluluk vardır. Allah Teala'nın rızası gözetilerek onun emrine uygun olarak yapılan işler salih ameldir. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Müslüman gençlerde iman edip salih ameller işlemeye gayret göstermelidir. Bu şekilde dünya ve ahiret saadeti elde edilir. İbadet eden genç. Allah ibadete düşkün bir gençle meleklere karşı iftihar ederek şöyle buyurur. Kuluma bakın, benim rızam için nefsani, haram olan kötü arzularını, isteklerini terk etmiştir. İman ilkelerinden sonra bir başka önemli husussa ibadetlerdir. İnsanlar, Allah'a ibadet kulluk için yaratılmıştır. Allah Teala bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk, ibadet etsinler diye yarattım. Özetle ibadet, kuluyla Rabbi arasında büyük bir manevi yakınlık meydana getirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Belirlenmiş ibadetlerin başında gelen namaz, insanın kötülüklerden alıkonulmasını sağlar. En azından bu hedefe yardımcı olur. Müslüman, namazda Allah'ın huzurunda olmanın manevi zevkini yaşar. Dünya meşgalelerinden uzaklaşarak ruhen huzur bulur. Güzel ahlaklı bir genç. Müslüman genç, ahlaki ve manevi değerleri ön plana almalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cömert ve güzel ahlaklı bir genç, cimri ibadet eden, kötü ahlaklı bir yaşlıdan Allah'a daha sevimlidir. Sizin hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Din, güzel ahlaktır. Dinimiz her zaman güzel ahlaklı olmayı ister. Çünkü güzel ahlak, mutlu olmayı sağlar. Gençlerimizin hayatına aktarmamız gereken önemli husus, ahlaki ilkelerdir. Ahlaksızlık, bir insan için en büyük yıkımdır. Bu yıkım hem maddi alanda hem de manevi alanda gerçekleşmektedir. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, güzel davranışı ve muhtaç olan akrabaya yardım etmeyi emreder. Haksızlıktan, fenalıktan, zulüm ve azgınlıktan men eder. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir.
Ayette ihlas, doğruluk, sabır, şükür, tevbe, takva, adalet, kanaat ve cömertlik gibi iyi davranışlar emrediliyor. İçki, kumar, zina, haksızlık, ahlaksızlık, hırsızlık, kıskançlık, cimrilik, israf, gıybet, dedikodu, iftira ve yalan gibi kötü davranışlar da yasaklanıyor. Dinimiz güzel ahlak sahibi olmamızı ve kötü huylardan da kaçınmamızı istiyor. Anne babaya itaat eden genç. Anne baba hakkı da çok önemlidir. Allah Teala şöyle buyurur. Ana babana öf bile deme. Onları azarlama, bağırıp çağırma. İkisiyle de güzel konuş. Anne babanın kalplerinin kırılmaması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babası yanında ihtiyarladığı halde onları razı ederek cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün buyurmuştur. Ayet ve hadislerden görüldüğü gibi anne ve babaya iyi davranılması, onlara karşı gelinmemesi gerekmektedir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. Gençler, anne babaya karşı çok iyi davranmalı ve onları üzmemeye gayret etmelidir. Kötü alışkanlıklardan sakınan genç. Allah'ın emirlerine sarılıp günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse her türlü takdirin üstündedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Allah kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine üstün tutar. Allah gençliğini Allah'a itaat yolunda geçiren genci sever. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve kendi yaptığınız amellerinizi geçersiz kılmayın. Dinimizin temeli Allah'a ve Resulüne itaat esasına dayanmaktadır. Günümüz gençliğine baktığımızda azgın bir hırs ve büyük bir tutku içerisinde dünyaya yönelmektedirler. Zevk, keyif ve eğlence peşinde koşmaktadırlar. Dünyevileşen günümüz gençliği nefsini tatmin için her türlü yola başvurmaktadır. Sigara, içki, kumar ve uyuşturucu, zina, hırsızlık, yalan, hile, aldatma gibi zararlı alışkanlıklar, kötü davranışlar edinmektedirler. Böylece hem kendilerine hem de başkalarına zarar vermektedirler. Ve siz mutlaka dünyada yaptığınız şeylerden sorumlu tutulacaksınız. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa onu görür. Tabii ki iyiliklerin faydası, kötülüklerin zararı görülecektir. Dolayısıyla Müslüman genç, sigara, içki, kumar, uyuşturucu, zina, hırsızlık, yalan, hile, aldatma ve iftira, gıybet, dedikodu, haset gibi dinin haram kıldığı bütün zararlı alışkanlıklardan, kötü davranışlardan uzak durmalıdır. Gençlik ve arkadaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi dostunun dini ahlakı üzeredir. O halde her biriniz dost edindiği kişiye dikkat etsin. Yalnız müminle arkadaş ol ve ekmeğini ancak takvalı kimse yesin tavsiyesinde bulunur. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara her işte kolaylık gösterilmesine memnun olur. Bu ayet ve hadislerden de anlaşılacağı gibi gençler İslami anlayış ve davranış içerisinde olan kişilerle arkadaşlık yapmalıdır. Gençlik ve evlilik. Kişilerin nefsini ve neslini korumakta en önemli faktör aile kurumudur. Evlilik ailenin temel taşıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tavsiye etmiş ve evlenerek bizlere örnek olmuşlardır. Bu hususta ey gençler topluluğu, kimin gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan sakındırır ve iffeti en iyi şekilde korur buyurmuşlardır. İslam, akıllı ve buluğ yaşını aşmış bütün Müslümanları aile yuvası kurmaya çağırdığı gibi evliliği ve aile hayatını da bir ibadet olarak değerlendirir. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen topluluk için ibretler vardır. Kadın dört özelliği için nikahlanır. Malı için, nesebi, soyu için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç de huzur bul, mutlu ol. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlenmenin hayırlısı en kolay ve külfetsiz olanıdır buyurur. İslam dini evliliği tavsiye ettiği gibi evlilik çağında olanların evlenmesine yardımcı olunmasını da öğütlemiştir.
bu tür yardımı anne babaların görevleri arasında saymıştır. Korku ve ümit arasındaki genç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm döşeğinde olan bir gencin yanına girdi ve ona "Sen kendini nasıl buluyorsun?" diye sordu. Genç, "Ben Allah'ın affını umarım ya Resulallah ve günahlarımdan da korkarım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Bu vakitte herhangi bir kulun kalbinde bağışlanma umudu ve günah korkusu birleşince mutlaka Allah o kuluna dilediğini verir ve onu korktuğu azabından emin kılar. İnsanlar imtihana tabi tutulmadan sadece iman ettik, biz de Müslümanız demeleriyle kurtulacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah elbette imanda doğru olanları bilir, yalancıları da bilir. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini, cezadan kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü, ne yanlış hüküm veriyorlar." buyurulmaktadır. Her türlü günahı, haramı işlediği halde "ben de cennete giderim" demek ahmaklıktır. Korkuyla ümit beraber olmalı. Sadece korku ve sadece ümit yanlıştır. Yanlışlar da yanlışa götürmektedir. Bazı kişiler de "biz günah işliyoruz, o yüzden cennete giremeyiz" diyorlar. Allah'tan ümitlerini kesiyorlar ve günah işlemeye devam ediyorlar. Tabii ki bu da yanlıştır. Günahlara tevbe edenlerin tevbesini Allah kabul edeceğini bildiriyor. Allah tevbeleri kabul edicidir. Dolayısıyla müminler ümit ve korku içerisinde olmalıdır. Gençlik ve dünyevileşme. Dünyevileşme, insanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna gelmesidir. Dünyevileşme, dünyaya aşırı meylin olduğunu, nefsin arzuları çerçevesinde hareket etme şeklinde görülmektedir. Dünyevileşmenin tezahürlerine baktığımızda şunları görüyoruz. İnanç zayıflığı, ihlas eksikliği ve amelsiz bir iman anlayışı, namaz, oruç, zekat ibadetlerinin terk edilmesi, ahlaki çöküntü, lüks yaşama arzusu, modaya uymak, bütün bunlar doğal olarak aşırılığa ve israfa neden olmaktadır. Gençlik aşk, para, eğlence, top peşinde koşmakta ve bunlarla kendini ispatlama çabasındadır. Tesettür konusunda da dünyevileşme söz konusudur. Tesettür, kadınların eli, yüzü, ayakları dışındaki vücutlarının bütün organlarını belli olmayacak şekilde örtmesidir. Bu örtünme yabancı erkeklere karşı örtünmedir. Bu çarşaf, bol ve uzun pardesü, manto vesaire olabilir. Önemli olan vücut hatlarının belli olmamasıdır. Örtünmenin amacı başkalarının bakışlarından korunmak ve meşru olmayan cinsel isteklerden sakınmaktır. Tesettür, vücut hatlarının belli olmaması ve cazibeyi gidermek içindir. Zaten tesettür cazibeli, çekici olmamaktır. Tesettür sadece başı kapatmaktan ibaret değildir. Bazı genç kızlar da makyaj yapıyor, parfüm kullanıyor, bu sayede de cazibeli olmayı artırıyorlar. Bu şekilde sadece başını örtmekle tesettür olmaz. Tesettür alanında yaşanan yozlaşmaya tesettür defileleri de katkı sağlamaktadır. Gençlik ve İslami tebliğ. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey insanlar! Kendinizi ve ailenizi, yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten, cehennemden koruyun. Allah'ın emrettiklerini yaparak ve yasak ettiği günahlardan sakınarak kendimizi ve yakınlarımızı cehennem ateşinden korumaya gayret etmemiz gerektiği gibi, aynı şekilde diğer insanların da cehennem ateşinden korunmaları için gücümüz yettiği ölçüde onları da hakka çağırıp batıldan sakındırmaya gayret göstermeliyiz. Çünkü Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'a davet, hakka, doğruya, iyi, faydalı, İslami olan işlere davet. Allah Teala'nın senin sebebinle bir tek adama hidayet etmesi, senin için dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de daha hayırlıdır. İşte köşeyi dönmek böyle olur. Ayet ve hadiste görüldüğü gibi, hakka çağırmanın ve batıldan sakındırmanın önemi anlaşılmaktadır. Tabii ki İslam davetçisinin önce İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi ve öğrendiğini uygulaması, sonra da tebliğ etmesi gerekir. Cennette herkes genç olacak. Yüce Allah, ahirette müminleri ebedi kalmak üzere cennetle mükafatlandıracaktır. Cennet, Yüce Allah'ın mümin kulları için sayısız nimetlerle süslediği huzur ve mutluluk yeridir. İman edip yararlı iş yapanlara gelince,
onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennet ehli cennette 33 yaşında olacaklardır. Cennette sizin için sağlık vardır. Artık ebediyen hasta olmayacaksınız. Sizin için hayat vardır. Artık ebediyen ölmeyeceksiniz. Sizin için gençlik vardır. Artık ebediyen ihtiyarlamayacaksınız. Sizin için nimetler, zenginlik vardır. Artık ebediyen fakirleşmeyeceksiniz. Aziz ve celil olan Allah, ben iyi kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nimetler hazırladım buyurdu. Cennet en mükemmel yerdir. Gerçek mutluluk sadece cennettedir. Süleyman Gülek, Gençlik ve Önemi.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Boomerang. Boomerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından, lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağ deva, eti ise derttir buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri, normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine, günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.
3: Fırsat bu.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.